ve yıldırımları o gönderir. Böylece onlar Allah hakkında mücadele ederlerken dilediği kimseye onu isabet ettirir. Ve o karşı koyulması mümkün olmayandır veya karşı konulması mümkün olmayandır. Ona karşı konulamaz. Aslında fiil karşı koymak. Biz gene koyulması diyelim. Karşı çıkılamaz. Burada yeterli bir ifade olmuyor. Bu konuda bir rivayet söz konusu. Enes radıyallahu anh'dan rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap firavunlarından bir zormaya bir adam gönderiyor ve git onu bana çağır diyor. Resulullah seni çağırıyor diye gidiyor, söylüyor Firavun'a. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elçisi. Adam diyor ki Muhammed'in ilahı altından mı yoksa gümüşten mi diyor. Söyle bana. Onun kibirinden gelmediğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyleyince Resulullah tekrar demiş aynı kişiye, git onu bana tekrar çağır. Elçi gidiyor Firavun'un huzuruna ve tekrar davet ediyor. Firavun da gelmemekte dayatınca Allah-u Teala oraya bir bulut gönderiyor. Ve gönderdiği bu buluttan bir şimşek, bir yıldırım Firavun'un başına ulaşıyor. Ve Firavun orada ölüyor. Onun üzerine de bu ayet nazil oluyor. Yani ayet sebepsiz değil, gerçek anlamda bir zorbanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmaması söz konusu. Ve arkasından da yıldırımın isabeti söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın emriyle çağırmak söz konusu oluyor ve emir dinlenmeyince netice böyle çıkıyor. Rad suresinin 14. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Lehu da ve tül hakkı vellezine yed'une min dunihi la yestecibune lehum bi şeyin illa kebasiti keffeyni keffeyhi ilel ma'i li yebluğa fahu ve ma huve bi bali gıhi ve ma dua ul kafirine illa fi dalal. Lehu ona kendisinedir. Davetin hakkı, hakkın daveti. Vellezine ve o kimseler
yed'ûne dua ederler min dunihi ondan başkasına la yestebücüne la yestecibûne icabet edilmez lehüm onlara. Bir şeyin bir şey ile illa ancak kebasiti açan gibidir. Keffeyhi avucunu ilel mâhi suya liyebluga erişmesi için fahu onun ağzına. Ve mâhuve ve o değildir bâligıhi ona erişen, ulaşan. Ve mâ ve değildir duaül kafirin, kafirlerin duası illâden başka fî dalalin, dalalette sapıklık içinde olmaktan başka değildir. Birinci ayetin birinci bölümü. Cümleciklere geçiyoruz. Lehu davetül hakkı. Hakkın daveti onadır, kendisinedir, Allah'ıdır. Vellezîne yet'ûne min dunihi ondan başkasına davet ettikleri şeyler la yestecibûne icabet etmezler lehüm bir şeyin onlara bir şeyle

İlla kebaseti keffeyhi ilel mai, onlar ancak suya avucunu açmış kimse gibidir. Li yebluga fahu, onun ağzına suyun ulaşması için. Ve ma huve bi baligihi, ve su ona ulaşacak değildir. Ve ma duaül kafirine, ve kafirlerin daveti değildir. İlla fi dalalin, dalaletten başka bir şey. Su nasıl onların ağızlarına ulaşamıyorsa, dalalette olanlar da hidayete ulaşamazlar. Bu cümlecikleri toparladığımız zaman, Hakk'ın daveti O'nadır, kendisinedir, Allah'ıdır.

Ondan başkasına davet ettikleri şeyler, yani putlar, onlara bir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun ağzına suyun ulaşması için avucunu açmış kimse gibidir. O, yani su, onlara, ona ulaşacak değildir. Ve kafirlerin daveti dalaletten başka bir şey değildir. Burada Allah-u Teala'nın anlatmak istediği bir şey var. Allah-u Teala putperestlerden bahsediyor. Ve bu putperestler Allah'tan başkasına davet ediyorlar. Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın daveti kendisinedir, Allah'adır. Allah kendisine, yani hidayete davet eder. Yani bizde bir emanet olarak bulunan ruhun Allah'a geri dönmesini ve böylece kişinin hidayete ermesini emreder Allah-u Teala. Öyleyse buradaki olgu açık bir muhteva taşır ve Allah-u Teala'nın buradaki dizaynı Allah'ın açıkça hidayete davetidir, kendi zatına davetidir. Ama putperestler Allah'tan başkasına davet ederler. O davet ettikleri şeyler de putlar da kendilerine dua edenlere, onlardan talepte bulunanlara hiçbir şekilde cevap veremez. Çünkü bir şey yapmak yetkisinin sahipleri değildir. Allah Teala putların insanların taleplerine cevap vermelerinin ne kadar imkansız olduğunu misalle açıklıyor. Kişi avuçlarını açmış yukarıda bekliyor, su aşağıda avucuna gelecek. Yer çekimi kuvvetine karşı rağmen, yer çekimi kuvvetine rağmen su yükselecek. Kişinin avuçlarına gelecek, o da avucuna aşağıdan yukarı çıkarak avucuna ulaşan suyu ağzına götürüp içecek. Tabii bu imkansız. Bu nasıl imkansızsa, dalalette olanlar kendi kendilerini nasıl hidayete eremezlerse putlar vasıtasıyla, o su da onların ağzına ulaşamaz diyor Allah Teala. Ve kafirlerin daveti dalaletten başka bir şey değildir. Allah'tan başkasına çağırmaları. Yani putların onların duasını şu veya bu şekilde gerçekleştirmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve işte o putperestler, küfür içinde olanlar, onlar dua ederler ama onlar sadece dalalette olan insanlardır. Hiçbir zaman hidayete eremezler. Su nasıl oradan çıkarak onların ağzına gelmezse, onlar da hiçbir zaman dalaletten kurtulup hidayete eremezler. Allah razı olsun. Ve 15. ayet-i kerime وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعًا
ve kerhen ve zilalühüm bil kuduvi vel asa. Asan. Tekrar ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi yescudu men fis semavati vel ardı tav'an ve kerhen ve zilalühüm bil guduvi vel asal. Kelimeler ve lillahi ve li Allahi ve Allah'a yescudu secde eder men fis semavati semalarda olan kişiler vel ardu ve yeryüzü tavan isteyerek ve kerhen ve istemeyerek ve zilalühüm ve onların gölgeleri bi el gudumi sabahleyin akşam ve el asali ve akşamleyin sabahleyin sabah gudumi ve el asal asali ve akşamleyin akşam. Cümlecikler ve lillahi yescudu ve Allah'a secde ederler. Men fis semavati vel ardı semalarda ve yeryüzünde olanlar. Tav'an ve kerhen isteseler de istemeseler de ve zilalühüm ve onların gölgeleri sabah ve akşam yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de ona Allah'a Allah'a secde ederler. Fizik vücutların gölgesi nefs ve ruhtur. Fizik vücutlar secde edince nefsler de secde ederler. Ruh hasletleriyle isteyerek secde eder. Nefs afetlerinden dolayı istemeyerek secde eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse nefs tezkiyesi sebebiyle nefs tezkiyesine ulaşılınca ağırlık Allah'ın nurlarına geçer. O zaman nefs de isteyerek secde eder. Öyleyse cümle normal standartlardaki cümle şöyle: yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Ve Rad suresinin 16. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul men rabbus semavati vel ard. Kulillah. Kul e fettehaztum min dunihi evliyae la yemlikune li enfusihim nef'an ve la darra. Kul hel yestevil ama vel basiru em hel testeviz zulumati ve nur em cealu lillahi şurekae halaku ke halkihi ve teşabehel halku aleyhim. Kulillahi haliku kulli şeyin ve huvel vahidül kahhar. Kelimeler. Kul de ki men kim? Rabbüs semavati semaların göklerin Rabbi. Vel ardu ve yerin. Kulillahü Allah'tır de. Kul de ki efe ittehaztüm. Artık siz mı edindiniz min du nihi ondan başka evliya veliler, dostlar
La yemlikune, yapamaz, gücü yetmez, malik değil. Li enfüsihim, kendileri için, nef'an, bir yarar, bir fayda, menfaat. Ve la darren, ve zarar vermez. Kul, de ki, hel yestevi, bir mi, bir olur mu? El a'ma, a'ma olan, görmeyen. Vel basiru, ve gören. Em, yoksa, veya, hel yestevi, bir mi, bir olur mu? Ez zulümati, karanlıklar, ve en nuru, ve nur. Em, yoksa, veya, cealü, kıldılar, yaptılar, lillahi, Allah'a, şürekaye, ortaklar, halaku, yarattılar, ke, gibi, halkıhi, onun yaratması gibi. Ve böylece, teşabehe, birbirine benzedi, benzer göründü, el halku, yaratma, aleyhim, onlara, kulillahi, Allah de, haliku, yaratan, kulli şeyin, her şey. Ve huve ve o, el vahidu, tek, bir tane. El kaharu, kahar olan, en kuvvetli olan, her şeye gücü yeten.

Cümleciklere geçiyoruz. Kul men rabbü semavati vel ardı. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de. Kulillahü Allah'tır de. Kul efettehaztüm min dunihi evliyae. Artık ondan başka, yani Allah'tan başka dostlar mı edindiniz? La yemlikune li enfusihim nef'an ve la darran. Kendilerine bile fayda ve zararı olmayan. Kul hel yestevil ama vel basiru. Gören ve görmeyen bir olur mu de? Em hel yestevi zulümati ve nuru, veya karanlıklar ile nur bir olur mu? Em cealu lillahi şürekae halaku ke halkihi. Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da fettişabe el halku aleyhim, böylece bir yaratma onlara benzer mi göründü? Kulillahi haliku külli şeyin. De ki Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ve hüvel vahidül kahharı, ve o tek kahhar her şeye gücü yeten en kuvvetli olandır. Öyleyse cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de? Allah'tır de. Artık ondan başka kendilerine bile fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? Yani Allah'tan başka putlardan bahsediyor Allah Teala burada. Kendilerine bile fayda veya zararı olmayan, olması mümkün olmayan dostlar mı edindiniz? Putları mı kendinize dostlar edindiniz? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklar ile nur bir olur mu de? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklar ile nur bir olur mu? Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? Allah Teala burada em cealu lillahi şürekae halaku diyor. Yoksa onlar halaku ki halkı, onun gibi, onun yaratması gibi yaratan ortaklar mı kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? Yani insanlar hem putlarını kendileri put kılıyorlar, elleriyle yaptıkları taşlara, oyma taşlara tapınıyorlar, onları put kılıyorlar. Kendileri onları put yapıyor aslında, taş parçası netice itibariyle. Sanki o putlar bir şeyler yaratıyormuş da onların yarattığıyla Allah'ın yarattığı onlara benzer mi göründü diyor Allah Teala. Böylece ayet-i kerimede Allah Teala'nın birçok suali olduğu görünüyor. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de diyor Allah Teala. Ondan sonra da Allah'tır da diyor. Bütün semaları 2,5 milyar Samanyolu, 2,5 milyar her birinde 2,5 milyar galaksi.
Her birinde 2,5 milyar yıldız. Böylece bir sonsuz kainatı yaratan o Allah'tır de diyor. Ve öyleyse onu bırakıp, Allah'ı bırakıp, kendilerine bile yarar da zarar da sağlamaya güç yetiremeyen bir takım veliler mi, tanrılar mı edindiniz? Yani şimdi burada kendilerine bile zararı ve yararı olmayan, ne bir fayda sağlayabilen ne de bir zarar verebilen, hiçbir şey yapamayan putları mı dostlar edindiniz diyor Allah-u Teala. Görenle görmeyen bir olur mu? Taş görmez. Allah görür. Karanlıklar ile nur bir olur mu? Taşlar nihayet Allah'ın yarattığı cansız bir şeyler. Hiç karanlıklarla nur bir olur mu? Diyor Allah-u Teala. Ondan sonra da acaba onlar o taşların da bir şeyler yaratacağını mı vehmettiler? Yani vehimleri onlara o taşların da bir şeyler yaratabileceği gibi bir intiba mı verdi? Yani bu ortakları onlara göre yaratıcı ortaklar mı? Düşünce yapılarında onların da yaratabileceğini düşünüp de onların yaratmasıyla Allah'ın yaratmasını birbirine eşdeğer mi gördüler? Benzer mi oldu birbirlerine bu yaratmalar? De ki diyor, Allah her şeyin yaratıcısıdır. Yani putları da yaratan, putların taşlarını da yaratan gene Allah'tır. İnsanlar onlara elleriyle şekil verip putları oluşturmuşlar. Burada kahhar kelimesi geçiyor. Kahreden, yok eden, mahveden manasına geliyor. Tek kahhar, kahreden, her şeye gücü yeten, en kuvvetli olandır diyor Allah-u Teala. Her şey netice itibariyle Allah'ın sadece bir mahlukudur. Ve Allah-u Teala burada putlara tapan insanların zavallılığını en güzel biçimde dile getirmiş. Yani insanların vehimleri, düşünce standartları, kendi elleriyle yontarak yaptıkları putlara bir şeyler yaratma düşüncesi vermişse, o hayallerindeki yaratmayla Allah'ın yaratmasını birbirine eşit mi sayıyorlar diyor yoksa Allah-u Teala? İfadede son derece açık, kendilerine dahi bir zarar veya fayda veremeyen putlar netice itibariyle. Ve bu putların Tanrı olarak kabul edilip onlara tapılması olayı. İnsanlık tarihi boyunca her devirde böyle insanların hala böyle insanların var olduklarını görüyoruz. Hala da var. Kabile hayatını yaşayan birçok yerlerde putlara tapmak hala söz konusu. Hatırlayın Hazreti İbrahim'i putların
hepsinin birden durduğu binaya bir gece girmiş, eline bir balyoz aldığı gibi bir tanesi hariç bütün putları parçalamış Hazreti İbrahim. Sabahleyin hemen yakalamışlar Hazreti İbrahim'i, götürmüşler putların bulunduğu yere. Sen kırmışsın demişler bütün bu putları. O da demiş ki ne münasebet demiş. Ben kırmadım demiş. O kırmıştır demiş. Kırmadığı putu göstermiş. Adamlar da demişler ki yahu demişler o taş parçası o hiç kırabilir mi onları? Demiş ki putları bile kıramayan bir şeyi kendinize tanrı etmekten, tanrı kılmaktan utanmıyor musunuz demiş. Sonrasını biliyorsunuz. Hazreti İbrahim'i mancınıkla ateşe atmak kararı verilmiş. Sonra da Allah-u Teala'nın yardımıyla onlar ateşe attıklarını zannetmişler Hazreti İbrahim'e ama Hazreti İbrahim ateşe ulaştığı zaman, mancınıktan atılıp da ateşe ulaştığı zaman ateş bir su olmuş. Odunların her biri de birer balık. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzel gecede, bir güzel beraberlik daha inşallah burada tamamlanıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersini daha inşallah burada tamamlamış oluyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Teyzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rahim Valisi Yevmiddin İyâken Ağutu ve İyâken Estaîn Ezzîlâ İlâm Tâleyhim Gâilu Vakta ve Aleyhim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühüm.

Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir konferansta Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerimiz bizim için çok büyük bir mutluluk vesilesi. Sizlerle mutluyuz. Sizlerle birlikte Allah'a yaklaşıyoruz. Allah Teala birbirimizi sevmemizi istiyor. Ve koymuş formülünü seviniz diyor. Bir, sevdiriniz diyor. İki, nefret etmeyiniz diyor. Üç, nefret ettirmeyiniz diyor. Dört. Öyleyse bizler sevgili kardeşlerim bütünün bir parçasıyız. Allah Teala istiyor ki herkese anlatalım. Hepiniz biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim ülkemizde din adamları hep İslam'ın beş şartıyla meşguller. Onlara göre namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. İslam bu kadar diyorlar.

Resimlerin standardı giriyor devreye. Ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey hep o mutluluk. Eğer Allah ile berabersek, Allah-u Teala bizi mutlu kılar. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki İslam alimi, İslam'ı 5 şartı indirmişler. Diyorlar ki, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. İslam'ın şartı 5'tir. Biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadete getiririz. Böylece İslam'ın 5 şartını yaşarız. Biz de diyoruz ki hay Allah razı olsun. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi farz. Ama bu kadar değil. Böyle olup olmadığını beraberce inceleyelim. O zaman ne diyoruz onlara? Senin dininin adı ne? Benim dinimin adı İslam. Öyleyse bana söyleyebilir misin? İslam ne demek? Alternatifi yok. Başka bir şey söyleyemez. Teslim olan demek. Bunu söylemek mecburiyetinde. Öyleyse demek ki İslam teslim olan demek. Biz İslam olanlar neyimizi Allah'a teslim ederiz? Ruhumuzu. Sonra fizik bedenimizi. Sonra nefsimizi. En sonra irademizi. Öyleyse biz insanlar, İslam hüviyetindeki insanlar, ruhumuzu da ve içimizi de yani fizik vücudumuzu da, nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmışız Allah-u Teala tarafından. Bu bizim kimliğimizdir. Demek ki İslam, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek denilen bu 5 tane standardın ötesine ulaşıyor. Bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekte teslim yok. Sevgili kardeşlerim, oysa ki bizim dinimizin adı İslam dini. İslam teslim olan demekse biz neyimizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz? Bir, ruhumuzu. İki, fizik bedenimizi. Üç, nefsimizi. Dört, irademizi. Demek ki dört unsur Allah'ı teslim etmek üzere bize emanet olarak verilmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Hepimiz teslimleri yerine getirmekle mükellefiz. Ne yapmış insanlar? Demişler ki İslam'ın şartı 5'tir arkadaş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i 7'li sistem üzerine kurmuş. Demek ki 2 tane daha olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek 6 ve teslimler. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala emirler veriyor. Bu verdiği emirleri yerine getirmekle mükellefiz hepimiz. Dinimizin adını düşündüğümüz anda İslam dini, teslim olanların dini. Bir gerçek doğruya parmak basıyoruz. Ve ilk adım buradan geliyor. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek, fizik bedenimizi Allah'a teslim etmek,

Nefsimizi Allah'a teslim etmek ve irademizi Allah'a teslim etmek. Kim Allah'a mürşidini sorarsa, Allah'ın gösterdiği mürşide veya onun bir vekiline ulaşarak tabi olursa, tabi olduğu an onun ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan, o sırada yolda olan kafileye o da katılır. 7-8 aylık bir zaman devresi içinde o kişinin de ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ruhu ulaşan herkes ermiş evliya vasfını kazanır. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Nereye, kime? Allah'a ermiş. İşte Allah Teala bu sebeple dinimizin adına İslam dini adını vermiş. İslam teslim olan demek. Öyleyse bizler Allah'a teslim olanlarız. Ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz, fizik bedenimizi teslim edeceğiz, nefsimizi teslim edeceğiz ve irademizi Allah'a teslim edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını istiyor. İstediği şey açık ve kesin. Mutlu olmak. Nasıl mutlu olabiliriz? Hiç kimse kendi kendine mutluluğu yaşayamaz. Bütün insanlar için Allah Teala emirler vermiş. Bir dinimizin bir adı var. Dinimiz İslam dini. Kimdir İslam? Teslim olandır. Nesini teslim eder? Ruhunu. Nesini teslim eder? Fizik bedenini. Nesini teslim eder? Ruhunu ve içini, nefsini teslim eder. Nesini teslim eder? İradesini teslim eder. Ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek hepimizin vazifesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdıkça ki bu tanıma zikir seviyesinin ilerlemesiyle paralel bir seyir takip eder. Allah'a daha yakın olmanın yanı başında insanın mutluluğu devamlı olarak artar. Zikir seviyemiz arttıkça nefsimizin kalbindeki afetler azalır, nurlar çoğalır. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey niçin teslim? Bunun için teslim, nurlar çoğalsın diye. Nefsimizin kalbindeki nurlar çoğaldıkça, nefsimizin bu istikametteki çoğalması bizi mutlu edecek olan bir hüviyet taşır. Eğer çoğalan nefsimizin afetleri olsaydı, daha çok, daha çok, daha çok huzursuz olacaktık hayatımız boyunca. Ama ruhumuzun bu güzelliğe ulaşması için mutlaka mürşidimize tabi olmamız gerekiyor. Tabiyetle beraber ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Ne oluyoruz? Ermiş evliya oluyoruz. İşte bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar ermiş evliya olmak hususunda bütün imkanların sahibi. Bir insan bu hedefe ulaşabilmek için mutlaka mürşidini Allah'tan sormak mecburiyetinde. O mürşide veya onun bir vekiline ulaşarak ona tabi olması şart. Bu tabiyet gerçekleştiği an o kişinin ruhu vücudunu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar ve 7-8 aylık bir devre içinde o kişinin ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında
ifna olur. Ne olmuştu? Allah o kişi doğduğu zaman ona ruhundan üfürmüştü. Sonra ne oldu? O ruh tekrar Allah'a, yani gerçek sahibine geri döndü. İyi ama bir insan ruhsuz kalamaz ki, ölür. Böyle söylüyorlar insanlar. Niçin ölsün? İşte şu anda sizinle bir ruhsuz konuşuyor. Ama bir ölü olarak değil. Mürşidimize tabi olduğumuz an ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Allah'a doğru yola çıktı ve 7-8 aylık devrinin sonunda 7 tane gök katını açtı. Yedinci gök katında 7 tane alemden geçti ve Allah'a ulaştı. İşte İslam budur sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki din adamlarımız İslam 5 şarttan ibarettir diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi doğru mu? Hepsi doğru. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte doğru. Burada ikinci bir sual daha sormak lazım. Yeterli mi? Hayır, yeterli değil. O kişi görevini henüz yapmamıştır. Nedir görevi? İslam'ın gereğini yapmak. İslam neydi? Teslim olandı. Bu kişi namaz kılmaktadır, oruç tutmaktadır, zekat vermektedir, hacca gitmektir, kelime-i şehadet getirmektedir. Ve bu istikamette İslam'ın 5 şartını yerine getirmektedir. Ama İslam teslim olan demektir. Dinimizin adı İslam dinidir. İslam'la teslim olan demektir. Bu kişi neyini teslim etmiştir? Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet de getiriyor. Ama teslim ettiği bir şey yok. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması bu tatbikata bağlıdır. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe, bu abdesti alıp diz çöküp tövbe ederse bu tabiyet, bunun adı tabiyettir. O kişi mürşidine tabi olmuştur. Onun emrine girmiştir. Ve o anda, o tabiyet gerçekleştiği anda o kişinin ruhu vücudunu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İşte o zaman bu kişi ermiş evliya olur. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Onun ruhu Allah'a ulaşmıştır. O kişi ermiş evliya olmuştur. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Kime? Allah'a. İşte sevgili kardeşlerim, kim diyorsa ki İslam'ın şartı 5'tir, hepiniz ona diyeceksiniz ki hayır, İslam'ın şartı 5 değildir. İslam'ın şartı 7'dir. Tamam, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farzdır. Ama bu farzlar burada bitmiyor. Çünkü böyle bir statüde namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Ama İslam olmak yok. Kimdir İslam? Teslim olan kişidir. Nesini teslim edecektir? Bir, ruhunu. 2. Fizik bedenini, 3. nefsini, 4. iradesini. Bu teslimlerin 4'ünü de yapmakla hepimiz vazifeliyiz. Peki bu 4 tane teslimin hepsini gerçekleştiremezsek cehenneme mi gideriz?
Hayır. Cennete gireriz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda bir kişi birinci kat cenneti hak etmiştir. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cenneti hak etmiştir ve ruhu vücudundan ayrılır. Ve ruh vücuda, ruh Allah'a ulaşır. Üçüncü kat cennet. Fizik vücut teslim olur. Dört. Nefs teslim olur. Beş. Kişi muhlis olur. Altı. İradesinde Allah teslim eder. Yedi. Yedinci kat cennetin sahibi olur. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerimiz, Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu realite budur. Ne istiyor Allah-u Teala? Herkesin cennete girmesini istiyor. Burada dikkatle baktığınız zaman bir eksikliğin hala İslam aleminde geçerli olduğunu görürsünüz. Bu İslam'ın beş şartıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın şartlarından beş tanesidir. Kişi namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ama biz ona soruyoruz o zaman. Şunu soruyoruz. Sen Allah'a neyi teslim ettin? Bir, ikincisi senin dininin adı ne? Kişiye senin dininin adı ne deyince söylediği şey herkesin söylediği şeydir. İslam. Benim dinimin adı İslam dinidir. Sevgili kardeşlerimiz, Allah-u Teala'nın dizaynı nasıl bir dizayn? Allah-u Teala insanlardan ne istiyor? İnsanlardan istediği şey bir tek şey, onların mutlu olması. Bu mutlu olmak Allah'sız hiçbir şekilde mümkün olamaz. Bütün insanlar için mutlu olmak Allah-u Teala'nın her zaman onlara açık olan bir kapısıdır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse birinci kat cennetin sahibi olamaz. Mürşide tabi olmadıkça ikinci kat cennetin sahibi olamaz. Ruhunu Allah'laştırmadıkça üçüncü kat cennet ona sahip olamaz. Fizik bedenini teslim etmedikçe dördüncü kat cennete sahip olamaz. Nefsini teslim etmedikçe beşinci kat cennete sahip olamaz. Muhlis olmadıkça altıncı kat cennete sahip olamaz. İradesini Allah'a teslim etmedikçe yedinci kat cennete sahip olamaz. Görüyoruz ki hepsi Allah-u Teala tarafından bütünün birer parçası olarak devreye konulmuş. Ve ne yazık ki İslam alemi şu anda çok büyük bir oranda İslam'ın beş şartını indirgenmiştir. Diyorlar ki İslam namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. İslam'ın şartları bunlardır. Bunları yapan bir kişi İslam'dır. Biz diyoruz ki namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farzdır. Ama burada bir eksiklik yok mu sevgili kardeşlerimiz? İslam teslim olan demektir. Ve o kişi diyor ki ben İslam'ım. Peki İslam'ın manasını biliyor musun? Kim kim de etse söylemek mecburiyetinde ki İslam teslim olandır. O zaman soracaksınız ona. Sen neyini Allah'a teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Sen Allah'a neyini teslim ettin? Hiç kimse bir mürşide tabi olmaksızın ruhunu Allah'a teslim edemez. Ondan sonra gelecek olan fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edemez. Allah Teala ise hepimizin bu teslimleri yerine getirmesini
Farz kılmış Kur'an-ı Kerim'de. Ruhumuzu da Allah'a teslim edeceğiz. Fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle vazifeli kılınmışız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli olan insanların veya bizim sevgili din adamlarımızın söylediği değil. Önemli olan Allah'ın ne söylediği. Allah dinimize İslam dini demiş. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Bizim dinimizin adı İslam dinidir. Hiç kimse bu konuda ikinci bir konuyu da inkar edemez. İslam teslim olan demektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi, fizik bedenimizi Allah'a teslim etmemizi, nefsimizi Allah'a teslim etmemizi ve irademizi teslim etmemizi Allah Teala şart koşmuş, farz kılmış üzerimize. Peki ne kalmış sevgili kardeşlerim İslam'dan geriye? Bugün İslam aleminin dizaynına baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir facia görüyoruz sevgili kardeşlerim. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Ama İslam yok. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek bir asli şartı oluşturmuyor. Bu asli şart nedir? İslam kelimesinin manasını oluşturan teslim. Biz insanlar ruhumuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Fizik bedenimizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. İrademizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ve adım adım bunların hepsi unutulmuş. İslam'ı duman etmişler. Artık İslam dediğimiz zaman teslim olan manası gelmiyor. İslam, İslam'ın beş şartını yerine getirendir diyorlar. Kim namaz kılıyorsa, oruç tutuyorsa, zekat veriyorsa, hacca gidiyorsa, kelime-i şehadet de getiriyorsa, o İslam'dır. Biz de diyoruz ki hayır, o İslam değildir. O Allah'ın emrettiği standartlarda İslam olmamıştır. İslam Allah'a teslim olandır. Ruhunu Allah'a teslim edendir. Fizik bedenini teslim edendir. Nefsini teslim edendir. İradesini Allah'a teslim edendir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı hepimiz için mukaddestir. Kur'an neye emretmişse onu yapmakla mükellefiz. Kur'an'ın dizaynına baktığımız zaman ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle vazifeli olduğumuzu görürüz. Bunun hepsini teslim etmedikçe cennete giremez miyiz? Gireriz. Bir insan daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mutlaka bu kişi mürşidine tabi olmak isteğini duyacaktır içinde. Hacet namazını kılacak, boy abdestini alacak, hacet namazını kılacak ve mürşidini Allah'tan soracaktır. Allah'ın sorduğu, Allah'ın gösterdiği mürşide veya onun kendi bölgesinde bulunan bir vekiline ulaşıp, o mürşidin vekiline ulaşıp ona tabi olacaktır. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu farz kılıyor. Bunu hiç unutmayacağız. İslam teslim olan demektir. Ve namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek ve kelime-i şehadet getirerek hiç kimse İslam olamaz. Bu beş şart, İslam'ın beş şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac etmek ve kelime-i şehadet getirmek hiçbir insanı asli unsura ulaştıramaz.
Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki din adamlarımız lazım gelen standartlara kendilerini bağlamış değiller. Acaba neden Kur'an-ı Kerim mürşidimize tabi olmamızı farz kılıyor? Bizi cehennemden kurtarmak için. Sevgili kardeşlerim, eğer İslam isek, gerçek İslam isek, İslam teslim olan demektir. O zaman bize başkalarının sorma hakkı var. Sen Allah'a neyini teslim ettin de ben İslam'ım diyorsun? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini Allah'a sen teslim ettin de ben Allah'a teslim oldum diyorsun, İslam oldum diyorsun? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Bunu hepimiz bilmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala'nın dizaynı bütün insanlar için Allah Teala tarafından gerçekleşmiş. O bütün insanlara söylüyor. Sizler bir ruhunuzu, iki fizik vücudunuzu, üç nefsinizi, dört iradenizi Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz. Peki bunların hepsini tahakkuk ettiremezsek biz cehenneme mi gideriz? Yok, hayır. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka mürşidine tabi olmak için içinde bir talep hissedecektir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan mutlaka iş dünyasında bir mürşit ihtiyacı duyacaktır. Bütün Allah'a ulaşmayı dileyenler için Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Ki o kişi hacet namazını kılsın, Allah'tan mürşidini sorsun, o mürşide ulaşsın da o mürşide tabi olsun ve tabi olduğu anda ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılsın ve 7-8 aylık bir devrenin zaman parçasının sonucunda o ruh Allah'a ulaşsın. İşte böyle bir insan ermiş evliyadır. Kim ruhunu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı başarırsa o kişi ermiş adını alır. Ermiş, nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş bu kişinin? Ruhu ermiş. Ve Allah-u Teala'nın istediği şey de, bütün insanların istediği şey de budur. Ruhlarının dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmış olması. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Bir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Cehennemi görmediniz. Ama görseydiniz, iliklerinize kadar titrerdiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hem cenneti yaratmış hem de cehennemi. Ve insanlar ne yazık ki hakikatlerden habersiz yaşamaya devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepimizden ne istiyor? İstediği şey açık ve kesin. Hepimizin ama hepimizin cennete girmesini. Kanunlarını koymuş, Tevrat'a bakın aynı şeyleri göreceksiniz.
İncil'e bakın, aynı şeyleri göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim'e bakın, aynı şeyleri göreceksiniz. Allah'a ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmek. Hepsi bu kadar. Teslim ederseniz ne olur? Teslim ederseniz Allah-u Teala sizlere çok şey verir. Sevgili kardeşlerimiz, Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesindir. Ne istiyor bizden? Onun istediği bir tek şey var. Bizi mutlu kılmak. Mutlu olmamızı istiyor. Ama hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğu yakalayamaz. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala'na mutlaka mürşit ihtiyacı verecektir. Kişi hacet namazını kılacak, boy abdestini alacak, hacet namazını kılacak. Allah'tan mürşidini soracaktır. O mürşide ulaşacaktır. O mürşide ulaştığı zaman ne olur? Ulaştığı zaman tabi olur. Tabi olunca o kişinin, tabi olanın ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yolda olan kafileye katılır. Velisi kısacık bir devrenin sonunda o kişinin de ruhu mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ne demek istiyoruz? Allah'a ulaşır demiyoruz. Allah tarafından ulaştırılır diyoruz. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah Teala ulaştırıyor. Bunu garanti ediyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala bunu garanti ediyor. Bütün insanlar için Allah Teala bunu garanti ediyor. Öyleyse Allah Teala sözünü tutmayabilir mi? Asla. Allah Teala hangi konuda kime söz vermişse onu yapmaması mümkün değildir. O her şeyin sahibidir. Yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Her şey onun iradesi altında tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette olaya baktığımız zaman insanların mutsuzluk sebeplerini açık bir şekilde görürüz. Bir takım insanlar zaman içerisinde asli unsurları unutarak dinimizi İslam'ın 5 şartına indirgemişler. Diyorlar ki İslam namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, zekat vermekten, hacca gitmekten, kelime-i şehadet getirmekten ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hiçbirisi herhangi bir teslimi ifade etmiyor. Namaz kılan kişi bir şey teslim etmemiştir. Oruç tutan da öyle, zekat veren de öyle, hacca giden de öyle, kelime-i şehadet getiren de öyle. Hiçbir şeyini Allah'a teslim etmemiştir. Ama dinimiz İslam dini. Öyleyse ne yapması lazım? Bütün insanların hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması. Bu Allah-u Teala'nın temel emridir. Herkes için geçerlidir. Kim Allah'tan hacet namazını kılarak, boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp mürşidini sorarsa, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir sevgili kardeşlerim. Birincide olmasa bile ikincide, en çok üçüncüde Allah-u Teala mutlaka o kişiye mürşidini gösterir. Gösterirse o kişinin ne yapması lazımdır? O mürşide veya kendi bulunduğu yerde o mürşidin bir vekili varsa o vekile ulaşıp ona tabi olur. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa o kişinin ruhu tabi olduğu an vücudundan ayrılır ve
mutlaka 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Böyle olan insanlara ermiş evliya diyoruz. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın emrettiği din budur. Şimdi din adamlarına bakıyoruz. Biz diyorlar din adamıyız. Dinimizi en iyi biz biliriz. Peki ne yaparsınız? Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet getiririz. İşte bu İslam'ın 5 şartıdır. Biz de İslam'ın 5 şartını yaparız. Güzel. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gidiyorsunuz, kelime-i şehadet getiriyorsunuz. Çok güzel. Şimdi size bir sualim var benim. Dinimizin adı ne? Dinimizin adı İslam. İslam ne demek? Teslim olan demek. Öyle değil mi? Aksini iddia edebilir misin diye sorarız. İslam teslim olansa, sen namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyini Allah'a teslim ettin? Namaz kılıyorsun, tamam, farz. Oruç tutuyorsun, tamam, farz. Zekat veriyorsun, farz. Hacca gidiyorsun, farz. Kelime-i şehadet getiriyorsun, farz. Hepsi farz. Ama bunlardan hangisi seni İslam yapabilir? İslam, teslim olan demek. Sen namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyini Allah'a teslim ettiğini zannediyorsun? Bu noktada size onların hiçbir cevap veremeyeceğini göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve düşüneceklerdir. Düşünmeleri lazım. Onlar da Allah'ın dinini öğrenmek mecburiyetindeler. Birçok din adamı insanlara şu anda İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibarettir. Dininizi devam ettirin tarzında işaretler vermektedirler. Böyle olan insanlara, böyle olan din adamlarına sesleniyoruz. Siz Allah'ın kanunlarını değiştirmek yetkisine sahip misiniz? Sahip misiniz de insanları İslam'ın 5 şartına yönlendiriyorsunuz? İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gidiyorsunuz, kelime-i şehadet getiriyorsunuz. Sizin dininizin adı ne? Hanginiz İslam dini diye diyebilir? Eğer dininizin adı İslam'sa, İslam teslim olan demekse, İslam kelimesinin o tek manası teslim olansa, siz Allah'a neyinizi teslim ettiniz? Ruhunuzu mu? Fizik bedeninizi mi? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Neyinizi Allah'a teslim ettiniz de biz Allah'a teslim olduk demek cesaretini gösteriyorsunuz? Bu suale bugüne kadar hiç kimse cevap veremedi. Sevgili kardeşlerim, cevap veren olsaydı onlara herhalde ayetleri gösterirdik. Sevgili kardeşlerim, dinimizin adı İslam dinidir. Ve bu din teslimleri içerir. Önce ruhun teslimi, sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, en sonra da iradenin teslimi. 4 tane teslim olarak
Kur'an-ı Kerim'imizde yer almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din adamlarımıza baktığımız zaman size İslam'ın şartı beştir dediklerinde namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, ben bunları yaptığım zaman gerçekten Allah'ın cennetine girer miyim diye soracaksınız. Sevgili kardeşlerim ve onlara dinlerini anlatmakla vazifelisiniz. Bir din adamı size İslam'ın şartı beştir. Bu namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, zekat vermektir, hacca gitmektir, kelime-i şehadet getirmektir diye İslam'ın beş şartını söylediği zaman siz ona sorun. Senin dininin adı ne? Benim dinimin adı İslam. İslam nedir? Lügat manası nedir? Teslim olan değil mi? Evet. Sen şimdi namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek Allah'a neyini teslim ettin? Allah Teala neyi teslim etmemizi farz kılıyor? Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi, irademizi. Bu dört tane faktör Allah'a teslim edilecek. Allah Teala istiyor bunu. Yani bunların hepsini mi teslim edeceğiz? Ay bir tanesini bile teslim etseniz Allah için yeterli. Daha aşağı inelim. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi bile tek başına o kişiyi cennete götürür. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunun için hacet namazını kılacağım. Senden mürşidimi soracağım. Bana mürşidimi göster ki ben o mürşide ulaşayım, tabi olayım. Ve ruhum vücudumu terk edip sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın hedefi bellidir. O bütün insanlardan onların sadece mutlu olmalarını ister. Hiç de zor şartlara bağlanmamıştır. Namaz kılmak bir zevktir. Gerçek anlamda oruç tutanlar için oruç tutmak da bir zevktir. Neden? Eğer kişi bir Allah dostuysa oruç tuttuğu zaman hiç acıkmaz. Onda öyle bir hastalık, acıkma hastalığı oluşmaz. O kişi o gün oruçludur. Sahura kalkmıştır. Yemeğini yemiştir. Ve iftara kadar onun karnı açlık hissetmez. O Allah'ın dostudur. Allah ona mutlaka yardımda bulunur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey sadece onların mutlu olmasıdır. Allah kimseyi zora sokmak istemez. Allah Teala'nın istediği şey emir olarak verilmiştir. Bu emirleri yerine getirmek üzere harekete geçenlere Allah'ın bugüne kadar yardım etmediği görülmemiştir. Kim Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere harekete geçmişse sevgili kardeşlerim, burada iki türlü olay var. Bir kişinin kendi dileğiyle, isteğiyle harekete geçerek Allah'ın emrettiğini gerçekleştirmesi. İki, başkasının zoruyla bunu yapması. İkincisi, gene derecat kazanır ama aynı miktarda derecatı kazanamaz. Sevgili kardeşlerim,
birisi gönül rızasıyla ondan mutluluk duyarak, huzur duyarak yapmak Allah-u Teala'nın temel emridir. Başkaları tarafından o hedefe emirle veya zorla bir kişinin ulaştırılması aynı miktarda kazanca sebep olamaz. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'ın emirlerini Allah'tan talepte bulunarak, boy abdesti alarak, Allah'tan talepte bulunarak yerine getirirse o kişi o gün dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk varken, huzur varken neden siz de aynı hedefe ulaşmayasanız? Neden sizin için de aynı şeyler geçerli olmasın? Allah ile bile olmak bir huzurdur, bir mutluluktur, bir büyük zevktir. Onunla beraber olmak daha sonra yeni kapılar açacaktır. Kişi Allah ile konuşmak imkanının sahibi olacaktır. İşte dünyadaki en mutlu insanlar Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahipleridir. Onlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Problemleri ne olursa olsun Allah'tan sorarlar. Allah neyi emrederlerse en ufak bir değişiklik olmadan Allah'ın emrini mutlaka yerine getirirler. Ve bir ömür boyu hep mutlu olurlar, mutlu olurlar, mutlu olurlar. Sevgili kardeşlerim, insanların Allah ile bile olması, yani onunla beraber olması, Allah ile konuşabilmesi, Allah'tan emir alabilmesi Allah'ın çok büyük nimetleridir. Böyle olan bir insan büyük bir huzur içindedir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bile olmak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, bir insanın her gün mutlu olmasını mutlak olarak temin eder. Sevmek konunun temelini teşkil ediyor sevgili kardeşlerim. Her şeyden evvel Allah'ı seveceksiniz. Öyle seveceksiniz ki sizin hayatınız Allah'ın emirleri istikametinde bir mutlak hedefe yönelsin. Her an Allah'tan sorabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Onunla konuşmaya başladıktan sonra işler çok kolaylaşır. Her an sorabilirsiniz Allah'tan. Ne yapayım diye. Her an istediğiniz istikamette cevabı mutlaka Allah-u Teala size ulaştırır. Yeter ki onunla konuşacak olan imkan Allah-u Teala tarafından size sunulsun. Bir başka ifadeyle yeter ki Allah ile konuşmaya ehil olun. O şerefin sahibi olun. Allah-u Teala size talep ettiğiniz her istikamette yardımcı olacaktır. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel. Onunla beraberseniz, Allah ile bileseniz, bileyseniz, Allah ile konuşabiliyorsanız, Allah'ın emirlerini her an alabilmek ve onları gerçekleştirmek imkanının sahibiyseniz, dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz sevgili kardeşlerim. Her şeyden evvel şunun bilinmesi mutlak olarak gereklidir ki Allah'sız bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün değildir.
Allah'ın devrede olduğu bir mutlulukta kişinin nefsinin kalbi Allah'ın emirlerini yerine getirmenin sıcaklığı, mutluluğu içindedir. Allah Teala hepimizin sahibidir. Biz bu devrenin imamı, huzur namazının imamı olarak şunu açıkça söylüyoruz ki biz Allah'ın emirleriyiz. Allah Teala ne isterse mutlaka bize ulaştırır ve biz de onu mutlak olarak yerine getiririz. Bugüne kadar yerine getirmediğimiz hiç olmamıştır. Allah Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz sevgili kardeşlerimiz. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala'nın bir hedefi var. Bu hedef Allah'ın emrettiği mutluluğu yaşamaktır. Hiç kimse dinsiz bir mutluluğu yaşamak imkanının sahibi değildir. Allah'ın emirleri var. Onlar yapılmıyorsa mutluluk yaşanamaz. Nefsin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. Allah'ın nurları nefsin kalbindeki afetlerin kapı dışarı edilmesi için temel bir müdafaa vasıtasıdır. Bütün insanlar için nefslerinin kalbindeki afetlerin zikirle temizlenmesi ve yerine Allah'ın nurlarının girmesi o kişinin mutluluk standartlarının en önemlisidir. Sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey hiç de doğru bir şey değil. Allah'a müracaat etmek, Allah'tan yardım dilemek, Allah'ın emirlerini yerine getirmekle kalmamak, Allah'ın nehilerini de yerine getirmek, yani yasak ettiği şeyleri de asla yapmamak. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, bütün insanlar için mutluluğun temelini teşkil eder. O, seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Yani başka insanların da birbirlerini üzmesine, birbirleriyle küs olmasına müsaade etmeyin. Devreye siz girin ve o iki insanın birleşmesini, sıkıntılarının yok edilmesini gerçekleştirmeye çalışın. Belki de sudan bir sebeple o iki kişi birbirine küsmüştür, birbirle konuşmuyorlar. Ama siz devreye girer de onlara yapılması lazım geleni gösterirseniz, o zaman göreceksiniz ki her şey değişecek. İnsanlar sevecekler. Hepiniz için Allah Teala'nın size gösterdiği o muhteşem dizayn, parıltılı bir Allah işareti olarak sizin kalbinizde kalacaktır. Sevgili kardeşlerim, o zaman aynı şarkıyı beraber söyleriz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor bizden? Sevmemizi istiyor. Allah'ı sevmemizi, etrafımızdaki insanları sevmemizi, etrafımızdaki o insanları mutlu etmeye çalışmamızı istiyor. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, Allah da size o kadar mutluluk verir. Burada çok büyük bir imkan yok mu sevgili kardeşlerim? Siz bir kişisiniz. Her biriniz bir kişisiniz. Ama etrafınızda belki 10 kişi var, belki 100 kişi var, belki 1000 kişi var. O insanlara yaklaşırsanız, onlara mutluluk verirse sizin konuşmalarınız,
hareket tarzınız. O zaman Allah Teala da size başkalarına ulaştırdığınız mutluluk kadar mutlaka mutlu edeceği cihetle o büyük mutluluğu siz de yaşarsınız. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hepimiz birer kişiyiz. Ama etrafımızda 10 kişi varsa, 20 kişi varsa, 100 kişi varsa, 1000 kişi varsa onların hepsine verdiğimiz mutluluğun toplamını yaşarız. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek bizi de mutlu edecek olan en sağlam merdivendir. Allah Teala'nın istediği şey ne? İnsanları mutlu etmemiz. Niçin? Çünkü biz onları mutlu ettikçe Allah Teala da bizi mutlu edecektir. İstediği şeyi, verdiği emri yerine getirerek başkalarını mutlu ettiğimiz için. Burada çok büyük bir imkana sahibiyiz. Nasıl bir şey? Etrafımızda var 100 kişi. O 100 kişinin hepsine mutluluk vermek üzere harekete geçtiğimizi düşünelim. Onlardan mutlu edebildiğimiz herkesin mutluluğunu bize mutlaka bizi mutlu etmek üzere geri dönecektir. Ve hepimiz başkalarına ulaştırdığımız bütün mutluluklar kadar mutluluğu yaşayacağız. Öyleyse Allah Teala'nın ne kadar büyük bir imkan verdiğini idrak edebiliyor muyuz sevgili kardeşlerimiz? O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye bir şeyler mi idrak etmemiz lazım? İnsanları mutlu etmek Allah-u Teala'nın bu sebeple temel emridir. Çünkü herkese verdiğiniz mutluluğun aynını Allah-u Teala size yaşatacaktır. Unutmayın ki siz bir kişisiniz. Etrafınızda yüzlerce insan söz konusu, tanıdıklarınız. Yüzlerce insan. Ne olur her birine birer parçacık mutluluk verseniz, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Herkes böyle bir imkanın sahibi. Sizler de sahibisiniz sevgili kardeşlerimiz. Sevmelisiniz. İnsanları birbirine sevdirmelisiniz. İnsanları mutlu ederek mutlu olmayı öğrenmelisiniz. Bu Allah'ın mutluluk fermanıdır. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkesin elinde bu imkan var. Çünkü etrafında mutlaka o insanların başka insanlar var. Ne kadar çok insana, ne kadar çok mutluluk ulaştırabilirseniz, Allah Teala da sizlere o kadar çok mutluluk ulaştırır. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye şarkıya başlarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinize hedef olarak gösterdiği şey aslında her birinizin mutluluğudur. İşte neden acaba Allah Teala herkesi mutlu edin diyor? Çünkü kime, etrafınızdaki insanlardan hangisine ne kadar mutluluk verebilirseniz siz de aynını yaşamak imkanınız sahibisiniz. Ama siz bir kişisiniz, etrafınızda var 100 kişi. Bunu yapabildiğiniz zaman her birine verdiğiniz mutluluğun 100 katını siz yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Deneyin, başardığınızı göreceksiniz. Allah-u Teala'ya çok hamd edeceksiniz. Çok şükredeceksiniz sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin.
istiyor ki herkes mutlu olsun.

sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aa, bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, aynen öyle, tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Laf aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim. Bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah Teala Rum 31'e diyor ki, Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size 2 tane seçenek var. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. 2. Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, 2. kat cennetin sahibi olun.

Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üçüncü kat cennetin sahibi olun. Üç kat cennet de Allah Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem efendimiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir kez daha hidayet güneşimiz muhterem efendimizle tüm dünyayı aydınlatan bir konferansta bir arada kıldı. Ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz her zaman olduğu gibi konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimiz var. Ben size iki sual arz ederken onların hazırlıklarını yapmaları uygun mudur muhterem efendimiz?
1: Elbette. Tamamlayınca da hemen gerekeni yaparız inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın Tepecik konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşma dileği ile Allah'a teslim olmak arasındaki bağlantı nasıl gerçekleşiyor muhterem efendimiz?
1: Allah'a ulaşmak, Allah'a teslim olmak demek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a teslim olsun. Yani o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, mesela şu anda sizinle bir ruhsuz kişi konuşuyor. O benim. Çünkü bana ait olan o ruh artık bende değil, Allah'ta. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Bütün insanlar için Allah'ın istediği bir hedef var. Tek bir hedef. İnsanları mutlu etmek. İnsanların her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, Allah Teala size de aynı mutluluğu yaşatıyor. Tıpkı etrafınızdaki insanlara ne kadar sıkıntı verirseniz, size de Allah Teala'nın o sıkıntıların toplamı kadar sıkıntı verdiğini hedef olarak tayin ettiğiniz zaman bundan sakınmayı öğrenmeniz için söylüyoruz. Sevgili kardeşlerim, ne kadar insanı mutlu etmeye çalışırsanız siz o kadar mutlu olursunuz. İnsanları mutlu etmek için yaşayan insanlar olmalısınız. Aslında bu onlardan ziyade sizinle alakalı bir konudur. Çünkü etrafınızdaki insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını Allah Teala size de mutlaka yaşatır. Bu bir imkandır. Allah'ın çok büyük bir lütfudur. Ne yazık ki insanlar bunu, bu büyük hakikati bilmiyorlar. Ve de bana mı kaldı insanları mutlu etmek diye düşünüyorlar. Ne mecburiyetim var benim insanları mutlu etmeyi düşünüyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, bunun arkasında ya kendileri varsa, başka insanların her birine, etrafınızda 100 tane insan bulunduğunu düşünün. Etrafınızdaki insanların her birine A kadar mutluluk vermeyi başarsanız, Allah Teala size 100 A kadar, etrafınızda 100 kişi var diyelim, her birine A kadar mutluluk verdiniz. Siz 100 A kadar mutlu olursunuz. O zaman sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın çok büyük bir lütfu keremi değil mi? Ne istiyor Allah Teala? Sizden istediği şey sadece sizin mutluluğunuz. Ama öylesine güzel bir dizaynla bunu tayin etmiş ki Allah Teala, siz başkalarını mutlu ettikçe mutlu olursanız eğer, o zaman asli unsur devreye girer. Başka insanlara mutluluk vererek mutlu olmak. İşte Allah'ın istediği, en çok istediği şey, hepinizden istediği şey budur. Başka insanları mutlu ederek mutlu olun diyor Allah Teala. Onlar da mutluluğu yaşasınlar, siz de mutluluğu yaşayın. Sevgili kardeşlerim, bu öylesine güzel bir olay ki, tatbik mevkine koyduğunuz zaman çok büyük bir mutluluğu yaşamaya başladığınızı göreceksiniz. Çünkü etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk ağacıdır. Yeter ki siz onları mutlu edin. Her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, size o kadarı mutluluk olarak sizi mutlu edecek bir statü içinde geri döner. Bunun manası ne? Bunun manası elinizde koskoca bir dünya var. Ne kadar etrafınızda insan varsa her birini mutlu etmek hepinizin elinde. Ama bu mutluluğu onlara vererek mutlu olduğunuzu yaşadıkça daha çok insana bu mutluluğu ulaştırmak istikametinde bir gayretiniz mutlaka oluşacaktır. İşte o gayretin sahiplerinden birisi konuşuyor şu anda sizinle. Biz bu mutluluğu kendimiz oluşturmadık. Allah Teala bize öğretti. Biz de insanları mutlu etmek için harekete geçtik. Bu istikamette her gayretimizin arkasında öyle büyük mutluluklar yaşadık ki bundan vazgeçmemiz hiçbir şekilde mümkün olamaz. Anladık ki bizim mutluluğumuz bizim başkalarına verdiğimiz mutlulukla paralel bir seyir takip ediyor. Allah'ın kanunu ne kadar isabetli öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Eğer dünya üzerindeki herkes etrafındaki insanları mutlu etmek için harekete geçse, bu insanların mutlu olmayanı kalmaz. Herkes mutluluğun en şahanesini yaşayacaktır. Çünkü ulaşabildiği bütün insanları mutlu etmek istikametinde o bir faaliyetin sahibi olacaktır. Ve başkalarına verebildiği her mutluluğun aynını Allah ona yaşatacağı için, kendisine yaşatacağı için dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Bu kadar kolay, bu kadar basit sevgili kardeşlerim. Bu hayatı en güzel bir dizayn içinde yaşamak hepinize Allah Teala tarafından açılan bir kapıdır. Allah razı olsun. Suallerinizi bekliyorum inşallah.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir İvrinde konferans salonundan bir misafirimiz, kendi kendimize tövbe edebiliyorken mürşidin elini öperek tövbe etmek bize ne kazandırır muhterem efendimiz?
1: Bir insanın mürşidinin elini öperek tövbe etmesi o kişiye Allah'ın ceryanının geçmesini ifade eder. Son derece önemli bir konu. İnsanların gerçek anlamda mutlu olanları mürşidinden tövbe alanlardır. Bu tövbe alındığı noktada mürşidin elinde olan o imkan o kişiye de ulaşır. Yeni tabi olan kişiye de ulaşır. Ve mutluluğu yaşar sevgili kardeşlerim. Huzur içinde mutlu bir hayatı yaşar. Ne kadar isterdik hepinizin aynı mutluluğu yaşamasını. Gördükçe, yaşadıkça siz de başka insanları uyarmaya çalışırdınız sevgili kardeşlerim. Bak ben bu mutluluğu yaşıyorum. Başka insanlara mutluluk vermek üzere hayatımı değiştirdim. Ve bu mutluluğu başarabiliyorum. Ben onları mutlu edebiliyorum. Ama bakıyorum ki asıl mutlu olan benmişim meğerse. Çünkü o insanlara mutluluk ulaştırmakla ben o mutluluğa sahip olmak imkanına ulaşmışım. Sevgili kardeşlerim, biz de hepinize sesleniyoruz. Ne kaybedersiniz? Başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olursanız, bundan çok büyük mutluluk duyacağınızdan biz eminiz. Sevgili kardeşlerim, hayat sizin hayatınız. Ne kadar mutlu bir hayat yaşarsanız, dünyayı kendinize o kadar cennet iddiaz edersiniz. Sevgili kardeşlerim, dünyanız bir cennet olur veya olamaz. Ama bu sizin elinizde. Siz başka insanları ne kadar mutlu edebilirseniz, Allah Teala da sizi o başkalarına verdiğiniz mutlulukların toplamı kadar mutlu eder. Allah'ın kanunu budur. Allah'ın kanunu ne kadar güzel bir kanun, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sanıyorum ki birçok kardeşimiz bizimle konuşmak veya suallerini sormak istikametinde bekliyorlar. Onları bu imkanı vermek üzere dinliyorum inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
1: Tamam. Ayağa kalksın kardeşlerimiz, tövbe edecek olan kardeşlerimiz. Oldu mu?
0: İnşallah muhterem efendimiz, arz ediyorum.
1: Tamam. Aynı şeyleri tekrar edeceksiniz sevgili kardeşlerimiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht nur ve kılıç verilen Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, tövbe almadan zikir yapabilir miyim? Tövbe alıp zikir görevini yapamamaktan korkuyorum. Ne yapmalıyım muhterem efendimiz?
1: Tövbe alıp zikir, bu istikametteki korkman geçerli değil. Tövbe alan bir kişi, tövbe almayan bir kişiden her zaman üstündür. Tövbe alan bir kişi her zaman Allah-u Teala'dan, tövbe almayan bir insandan çok daha fazla yardım görür. Özellikle manevi açılardan. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey sevgili kardeşlerim, tövbenizi gerçekleştirmektir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, başka bir yerden ders almaktayım. Sizden de tövbe almam uygun olur mu muhterem efendimiz?
1: Böyle bir şey istiyorsan olabilir, bir problem yok. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Keçiören konferans salonundan bir misafirimiz, kul ile Allah arasına kimse giremeyeceğine göre ruhumuzun Allah'a ulaşması için gerekli dediğiniz mürşide tabi olmak şirk olmaz mı muhterem efendimiz?
1: Kim demiş onu acaba?
0: Bir misafirimizin sualı inşallah muhterem efendim.
1: Hayır, onu söyleyeni sormuyorum. O sözü kim söylemiş acaba?
0: Bir işaret yok inşallah muhterem efendim.
1: Sevgili kardeşlerim, masallarla uğraşmayın. Allah Teala hepinizin kurtuluşunu istiyor. Hiç kimse mürşidine tabi olmadıkça ermiş evliya olamaz. Yani ruhu vücudundan ayrılıp şu dünya hayatını yaşarken 7-8 aylık bir devrede Allah'a ulaşamaz. Kim ermiş evliya olmak istiyorsa son derece kolay bir işi hemen gerçekleştirsin. Yapması lazım gelen şey mürşidine tabi olmak. Tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Ulaştığı zaman ne olur? O kişi ermiş evliya olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala ermiş evliya olmayı hedef gösteriyor. Hiç kimse kendi başına bu hedefe ulaşamaz. Mutlaka bir mürşitten el almak mecburiyetinde manevi hedeflere ulaşabilmek için. O hedefler de her zaman herkese açıktır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya Weiblingen konferans salonundan bir misafirimiz. Mürşide tabi olmadan teslim olabilir miyiz muhterem efendimiz?
1: Hayır, teslim olamazsınız. Teslim olması demek bir insanın ruhunun Allah'a ulaşarak Allah'ın zatında yok olmasıdır. Allah'a sığınmasıdır. Böyle bir şey gerçekleşmedikçe onun olması mümkün değildir. Bunun için yapmanız lazım gelen şey hacet namazını kılıp Allah'tan sormak ve o mürşidin sizin bulunduğunuz yerde bir vekili varsa o vekile ulaşıp tabi olmak. Bu kadar basit. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Keçiören konferans salonundan bir misafirimiz. İslam olmak demek, Allah'a teslim olmak demekse, diğer dinlere mensup olan insanlardan Allah'a teslim olanlara da İslam'dır diyebilir miyiz muhterem efendimiz?
1: İslam'dır demeyi neye, hangi istikamette düşünüyorsun? İslam teslim olan demek zaten. Eğer o kişi de teslim olmuşsa, o kişi gereğini yapmıştır. Ama İslam dininin esaslarına uymadığı için, o İslam dininin içinde olan birisi değildir. Yoksa Allah'a ait olan görevini yerine getirmiştir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, mürşidine tabi olmuşsa, Allah-u Teala'nın gereklerini yerine getiriyorsa, her şey yolunda. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah'a ulaşmak için mutlaka buraya tabi olmamız mı lazım? Yoksa İslam'ın 5 şartıyla Allah'a ulaşabilir, cennete gidebilir miyiz muhterem efendimiz?
1: İslam'ın 5 şartıyla Allah'a ulaşamazsınız. Allah-u Teala o konuda da namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret olan İslam'ın 5 şartını eksik buluyor. Namaz kılmakta farz, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Ama bu kişi mürşidine ulaşmamıştır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. İslam'ın 5 şartını yaşıyor. Ama bu kişi kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Mutlaka onun Allah'ın emirlerine itaat etmesi lazım. Allah Teala istiyor ki bir kişi Allah'a ulaşmayı dilesin her şeyden evvel. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı hacet namazını kılarak Allah'tan dilerse Allah Teala onun için birinci kat cenneti mutlaka sağlar. Arkasından kişisel bir bağlantı söz konusu olacaktır. O kişinin mürşidi kimse, o mürşide ait olan bir vekil, o kişiye tövbe verebilir her zaman. O tövbeyi aldığı anda kişi daha üst katiyeti sahibi olur. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Mutlaka 7-8 aylık bir devrenin sonunda Allah'a ulaşacaktır. O zaman kişi daha üst kat bir cennetin sahibi olacaktır. Buraya kadarı Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Çünkü Kur'an'daki ifade şöyle, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah-u Teala aynen böyle söylüyor sevgili kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Allah'ın evliyası olmak için neler yapmamız gerekir muhterem efendimiz?
1: Mürşide tabiyet bunun için yeterli. Tabi olduğunuz anda cereyan size de geçiyor. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, peygamber, resul ve mürşit sevgisi kalbimizde nasıl oluşur muhterem efendimiz?
1: Onları sevmeye çalışacaksınız. Ama bunun asıl temelindeki faktör zikirdir. Zikir seviyeniz ne kadar yükselirse o kadar çok onlara karşı sevginiz artar. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Keçiören konferans salonundan bir misafirimiz. Allah ile olan ilişkilerimizde bize en çok derece kaybeden hastalıklardan bir tanesi olan dedikodu ve öfke hastalığından nasıl kurtulabilirim muhterem efendimiz?
1: Onları yapmamak suretiyle. Hemen aklınıza gelmeli. Ben bunu yapmayacaktım. Şu anda susuyorum diye. Hemen susmalı kişi. Veya konuyu değiştirmeli. Başkalarına da hatta bunu söylemeli. Biz şu anda başkalarının dedikodusunu yapıyoruz. Bu sevgili kardeşlerim bu yanlış bir şey. Gelin bundan vazgeçelim. Allah'ın güzelliklerini konuşalım diyebilirsiniz mesela. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Yine Keçiören konferans salonundan bir misafirimiz. Bir insan İslam'ın 5 şartıyla ne dünya saadetine ne de ahiret saadetine ulaşamayacağına göre ve bütün İslam alemi buna inanmışken insanların bu eksik öğretiden kurtulmaları nasıl önlenebilir muhterem efendimiz?
1: İnsanlara bunları anlatarak ne kadar çok insan anlatabilirseniz o kadar çok insanı kurtarmış olursunuz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir diğer misafirimiz, sevgi dinimizin vazgeçilmezi olmasına rağmen sevmeyi tam manasıyla sergileyemiyoruz. Buna göre sevginin önemini ve nasıl elde edebileceğimizi anlatır mısınız muhterem efendimiz?
1: Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor ki 1. Seviniz. 2. Sevdiriniz. 3. Nefret etmeyiniz. 4. Nefret ettirmeyiniz. Madem ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e bunu koymuş, o zaman bunu tatbik etmek mecburiyetindeyiz hepimiz sevgili kardeşlerim. Bu Allah Teala'nın emirleri açısından mutlak bir vazife. Ama asli unsur çok daha önemli. Çünkü eğer severseniz başka insanlara hep en güzel şekilde davranırsınız. Öyle davrandığınız zaman da o insanlar da size karşı en güzel davranışlarla davranırlar. Bu ise sizin mutluluğunuzun temelidir. Bütün insanlar başka insanlara huzur verdikleri takdirde onların da kendilerine huzur verdiklerini görecektir, yaşayacaktır. Ve geçmiş senelerine bayağı üzülecektir. Nasıl oldu da ben şimdiye kadar başka insanlara bu güzel davranışta bulunabilirken, bulunmak imkanına sahipken, nasıl oldu da ben bunu yapamadım? Bugüne kadar hep sıkıntı içinde yaşadım. Başka insanlar bana kötü davrandı, ben de onlara kötü davrandım. Belki birçok kişi için de evvela ben kötü davrandım, sonra da onlar bana kötü davrandılar. Ama ben artık öğrendim hakikati. Bu noktadan sonra ben herkese karşı en güzel davranışlarda, onları en çok mutlu edecek davranışlarda bulunmak kararı aldım. Bundan sonra öyle yapacağım. Böyle diyen bir insan tatbik mevkine bunu geçirebilirse dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kırklareli Pınar İstar konferans salonundan bir misafirimiz. Zikir en büyük ibadet ise en büyük olmasındaki nedenler nelerdir muhterem efendimiz?
1: Nefsinizin kalbine nurları doldurabilen tek faktör zikirdir. İkinci bir faktör yok. Bu ise o kadar önemli ki nefsinizin kalbi yüzde ne kadar nurla dolarsa siz Allah katında o kadar değerli olursunuz. Dünyadaki Allah'a en yakın insanlar daimi zikrin sahibi olarak nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamış olanlardır. Onlar dünyada Allah'a en yakın olan insanlardır. Siz neden olmuyorsunuz? Sizin için de her şey geçerli. Bir gayretin sahibi olursanız, Allah'tan da yardım isterseniz, hepiniz için bu mümkündür. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Sakarya Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Allah'a hamdolsun ki Allah'a ulaşmayı diledik ve size tabiyetimizi gerçekleştirdik. Zikrimizi arttırmam için yapmamız gerekenler nelerdir muhterem efendimiz?
1: Bir tek şey. Zikrinizi az miktarda arttıracaksınız. Ama bunu devamlı yapacaksınız. Mesela haftada bir, diyelim ki 5 dakika, 3 dakika, 1 dakika bile geçerli. Maksat ne? Maksat bir hafta sonra sizin ulaştığınız yer bir hafta evvelkinden en az 7 dakika fazla olmalı. Bunun için günde 1 dakika fazla yapmanız sizin için yeterli olabilir. Ama insanlar buna alıştığı zaman bir de bakar ki çok daha fazlasını yapabiliyor. O zaman giderek hedefler büyür. O kişinin nefsindeki nurlar bu büyüyen hedeflerin standardını teşkil ettiği için o kişi kalbi giderek daha çok nurlanan birisi olacaktır. Mutluluğu da ona paralel olarak artacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi o hedeflere ulaştırması bizim için bir duadır. Hepiniz için dua ediyoruz. Hepsi için dua ediyorum. Yüce Allah'ım yardım et onlara. Huzur içinde yaşasınlar, mutlu olsunlar Yüce Allah'ım. Evet sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Bekliyoruz suallerinizi.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bir kişi mürşidin elini öpmeden ders alırsa tabi olmuş olur mu? Ayrıca kişi ders alması gerektiği mürşidi kendisi mi seçer yoksa hacet namazı mı kılmalıdır muhterem efendimiz?
1: Doğrusu hacet namazı kılmaktır. Çünkü o hangi mürşidin kendi standartlarına, Allah'ın kendisini yarattığı standartlara uygun olduğunu bilemez. Hiç kimse bilemez. Bilmek için çok kolay bir metot var. Allah'tan sormak. Benim mürşidim kimdir? Hacet namazını kılacaksınız. Evvela boy abdesti alacaksınız. Sonra hacet namazını kılacaksınız. Mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. Göstermedi. Göstermeyebilir. Ama ikinci de gösterir. Ama olmazsa üçüncü de mutlaka gösterir. Siz gerçekten istiyorsanız en çok üçüncüde Allah-u Teala'nın göstermemesi mümkün değildir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin'den bir izleyicimiz. Bugünlerde ülkemizde yağmurun yağmamasının sebebi nedir? Yağması için nasıl bir dua etmeliyiz muhterem efendimiz?
1: Bu konudaki dua, ya Rabbi bize de bereket ver. Bizim ülkemizde de yağmurun yağmasını sağla tarzında bir talepte bulmanız lazım. Eûzü Besmele ile başlamanız lazım konuşmanıza. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, mürşidim vefat etti. Yeni mürşidimi nasıl bulabilirim muhterem efendimiz?
1: Hacet namazını kılacaksın. Evvela boy abdesti alacaksın. Sonra hacet namazını kılacaksın. Ve Allah-u Teala'dan yeni mürşidini soracaksın. Bu kadar basit. Birincide göstermediyse Allah-u Teala, ikincide en geç üçüncüde mutlaka gösterir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Trabzon Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Biz Müslümanlar arasında birliği sağlayamazken Osmanlı bütün farklılıklar arasında bir denge kuruyordu. Onlar bunu nasıl başardılar muhterem efendimiz?
1: Allah'ın yardımı sayesinde. Sevgili kardeşlerim, bütün ordu tasavvuftandı. Bütün devlet memurları tasavvuftandı. Bütün iş yerlerinde çalışan insanlar tasavvuftandı. Osmanlı tasavvufun bütününü yaşadı ve dünyaya hakim oldu. Arkasında Allah var. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. İnsan değişerek en güzele ulaşacak bir şekilde yaratıldı ise bu değişim nasıl olacaktır muhterem efendimiz?
1: Onun gayretiyle olacaktır. Eğer bu istikamette gayret yoksa hiçbir şey olmaz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Tövbe alan kişinin yapması gereken görevler başlangıçta zor görünüyor. Bu tedirginlikten kurtulmak için ne yapılmalı muhterem efendimiz?
1: Hiç de zor değil. Ben tam aksini düşünüyorum. Çünkü başlangıçta Allah Teala en az dereceden kişinin başlamasına bile müsaade ediyor. Yani bir günde bir insan ilk başladığı gün 5 dakikacık namaz kılsa, bu konunun başlangıcını teşkil ettiği için Allah Teala tarafından hoş görülür. Ve kişi adım adım içinden bir şeyin o hedefleri arttırmak olduğunu hissedecektir. Bunu bir zevkle yapacaktır. O zevki yaşamaya başladıktan sonra zaten artık hedefine doğru hızla yaklaşacaktır. Giderek zikirlerini yaptığı zemin, saha, vakitler toplamı büyüyecektir. Büyüdükçe o kişi Allah'ın nurları kendisine geldiği için, karanlıkları da kapı dışarı edeceği için giderek daha mutlu olacaktır. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını doldurabilen bir dekriye vardır. Adı zikirdir. Ve Allah kelimesiyle tahakkuk eder. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz zikir. Hepiniz için geçerli sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Yunanistan Gümülcine Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Herkes mürşit olabilir mi muhterem efendimiz?
1: Herkes mürşit olamaz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Sakarya Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Mürşide itaat, Allah'a itaattir buyuruluyor. Bu cümleyi açıklar mısınız muhterem efendimiz?
1: Burada gerçek mürşitlerden bahsediliyor. Gerçek mürşit bütün emirleri Allah'tan alır. O gerçek mürşide tabi olan insanlar da bu noktadan olayı her an hissederler. Mürşit Allah'tan aldığı emirleri yerine getirir ve mürit yani mürşide bağlı olan kişi her geçen gün mürşidinin Allah'la kesin anlaşmaları olduğunu, konuşmaları olduğunu net ve kesin bir şekilde hisseder. Bu hissiyat onu daha güzele götürecektir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bulgaristan Krumovgrad Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı nasıl dileyeceğiz? Bu dileğimizin kabul olduğundan nasıl emin olacağız muhterem efendimiz?
1: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Tabii evvela eczü vesvele çekilecek. Eczü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştırmamı temin etmeni diliyorum. Bana yardım et yüce Allah'ım. İşte Buna benzer başka kelimeler de kullanılabilir. Ama hedef bu. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Merkez konferans salonundan bir misafirimiz. Nefsimizi tezkiye etmek için nasıl bir yol izlemeliyiz muhterem efendimiz?
1: Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer böyle bir şey suali bana soran kardeşimiz bizden birisi olduğu için buna aynı şeyi söylemiyorum ama dışarıdan olan birisi de aynı istikamette talepte bulunabilir. Bunun da Allah katında bir negatif tarafı yoktur. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah'ın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah'ın bu sözü kesin bir söz olarak verilmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın sözünden dönmesi hiçbir zaman söz konusu olamaz. Öyleyse herkes garanti altındadır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, bir başka ifadeyle kim ermiş evliya olmak diliyorsa, o bu hedefe mutlaka ulaşabilir. Yeter ki hacet namazını kılsın, mürşidini Allah'tan sorsun, o mürşide veya onun bir vekiline ulaşsın, tabi olsun ve görevini yapsın. Allah'a ulaşmayı dedikten sonra zikirlerini çekmeye başlasın. Zikirleri arttıkça mutluluğunun arttığını net olarak yaşayacaktır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Eskişehir Mahmudiye bir misafirimiz. İslam'ın 5 şartıyla kimse cennete giremez. Neden bunu başka din adamları söylemiyor? Sadece sizden böyle bir şey duyuyoruz. Açıklar mısınız muhterem efendimiz?
1: Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 tane şartı. Allah Teala dinimize İslam dini diyor. Acaba neden İslam dini diyor? Çünkü dinimiz teslim dini. Ruhumuzu Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Fizik bedenimizi teslimlemek vazifeliyiz. Nefsimizi teslim etmekle vazifeliyiz. İrademizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Her biri bize daha üstün kat cennetleri yaklaştırır, bizi o cennetlere sahip kılar. Allah Teala'nın verdiği sözü yerine getirmemesi hiçbir şekilde mümkün olmaz. O Allah'tır. Verdiği sözü mutlaka yerine getirecektir. Ve istediği şey açık ve kesindir. İnsanların Allah'ın emirlerini yerine getirmesi. Allah Teala dinimize İslam dini adını vermiş. Yani İslam teslim olan demek, teslim olanların dini. Öyleyse Allah Teala'nın emrini hepimiz yerine getirmekle vazifeliyiz. Ne yapmış iblis? Koskoca bir İslam aleminde buradaki hedefleri berbat edecek olan bir fonksiyonel yapıyı bizim din adamlarına inandırmış. Bizim sevgili din adamlarımız diyorlar ki İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi farz mı? Hepsi farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi farz. Ama bu standardın içinde İslam olmak yok. Bir kişi namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezse o İslam müessesesinin gerektirdiği şeyi yapmamış olur. Mürşidine tabi olmadıkça ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. Böylece bu kişi ermiş evliya olamaz. Ama yaparsa gerekeni ruhu vücudundan ayrılır. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da o ruh mutlaka Allah'a ulaşır. Ne oldu kişi? Ermiş evliya oldu. Devam ederse zikirlerini arttırırsa daha üst boyutlara çıkar. Onun zikir seviyesi yükseldikçe nefsinin kalbindeki afetler kapı dışarı edilecektir. Devamlı afetleri azalan, hasletleri yücelen, hasletleri daha çok alanı kaplayan bir insan olacaktır. Bu ise onun mutluluğunun kesin işaretidir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana Seyhan konferans salonundan bir misafirimiz. Hep sevgiden bahsediyorsunuz. Allah yolunda olan kişileri sevgi duyuyoruz ama olmayanlara karşı nasıl sevgi duyacağız? Açıklayabilir misiniz muhterem efendimiz?
1: Özellikle olmayanlara karşı sevgi duymalısınız sevgili kardeşlerim. Çünkü hepiniz bu güzelliği yaşayanların hepsi başka insanları da kurtarmakla vazifelidir. Sizler kurtuldunuz diye başka insanların gözünüzün önünde cehenneme doğru sürüklenmesi sizi rahatsız etmez mi sevgili kardeşlerim? İnsanların hangi standartlarda yaşadıklarına dikkatle bakın. Onlara yardımcı olmaya çalışın. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa gerçekten o standardın sahibidir. Yani İslam'ın 5 şartının. Ben diyor namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, zekat veriyorum, hacca gidiyorum, kelime-i şehadet de getiriyorum, İslam'ın 5 şartını yaşıyorum. Yeter. Biz de diyoruz ki yetmez. Allah-u Teala'nın istediği standart orada o kadar olsaydı, o orada bitirirdi. Ama herkesin teslim olmasını istiyor. Dinimizin adı İslam dini, teslim dini. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan Allah'a teslim olamaz. Bu standartlar teslim için yeterli değildir. Bir insan ne zaman mürşidine tabi olursa o zaman onun ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Yoksa çıkmaz. Çıkmazsa ne olur? Çıkmazsa o kişi hiçbir zaman ermiş olamaz. Hiçbir zaman onun ruhu Allah'a ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala niçin farz kılıyor? Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmeyi. Çünkü bunların hepsini yapan bir insan cennetlerin yedincisine gider. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala herkesin cennete girmesini istiyor. Açık ve kesin bir şekilde kanunlarını da koymuş. Daha bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennete gitmek imkanının sahibi. Mürşidine tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Yaşarsa, eğer mürşidine tabi olmuşsa o kişinin ruhu mutlaka Allah'a 7-8 aylık bir devrenin sonunda ulaşacaktır. Ulaşırsa ne olur? Kişi ermiş evliya olur. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Devamında dördüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Beşinci kat cennetin sahibi olacaktır. Altıncı, yedinci katların sahibi olacaktır. Ve Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getiren Allah'ın bir sevgilisi olacaktır. Allah Teala sevgili kardeşlerim herkesin cennete girmesini ister. Hepimiz insan olarak yaratıldık. İnsansa Allah'ın ruhundan üfürdüğü tek mahluku oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim Allah için yaşamak söz konusu. Biz insanız. Allah Teala'nın en çok sevdiği mahluk biz insanlarız. Allah'a en yakın mahluk bizler insanlarız. Öyleyse sadece insan olarak üzerime de düşen vazifeler var. Onları gerçekleştirmekle hepimiz vazifeliyiz. Bütün insanlar için Allah Teala hedef tayin etmiş. 7 tane safa var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhuna Allah'laşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa, her biri daha üst kat cennetin işaretini taşıyor. Sevgili kardeşlerim, ne olur bunları gerçekleştirsek? Bu istikamette mutluluğu yaşasak bir şey mi kaybederiz? Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirsek, insanlara Allah'ın güzelliklerini anlatsak, bütün insanlara onları kırmadan, onları sıkmadan Allah'ın güzelliklerini fırsat buldukça anlatmaya çalışsak ne kaybederiz? Kaybetmeyiz. Biliyoruz ki kardeşlerimizin çok büyük bir çoğunluğu hamdolsun ki bunu yapmaktalar. Onların her zaman bir takım insanlara ulaşmaları, onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaları birer. Onlar için zevktir. Bu zevki yaşayanlarsa Allah Teala'nın hedeflerine herkesi yaklaştırmak için ellerinden gelen bütün güzellikleri ortaya koymaktadırlar. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz sevgili kardeşlerim, kardeşlerimiz görevlerini yapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki İslam'ın şartı 5 değildir. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek değildir. Altıncısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yedincisi ise Allah'a asıl önemlisi olur, teslim olmaktır. Ruhunu teslim etmektir. Fizik bedenini teslim etmektir. Nefsini teslim etmektir. İradesini de teslim etmektir. Bütün teslimler farzdır. Ama bütün insanlar bunları yapamazlar. Daimi zikre ulaşabilen insanların sayısı diğer insanlar arasından çok azdır. Ama sevgili kardeşlerim, yapabilenler her zaman oluyor. O zaman hepimiz bu büyük zevki yaşamak için bir gayretin içinde olmalıyız diye düşünüyorum. Her şey çok daha güzel olabilir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra cennet kapısı açılıyor buyurdunuz. Diledikten sonra ibadet yapmamız gerekiyor mu muhterem efendimiz?
1: Onun için o işi yapıyorsunuz. Elbette gerekiyor. Allah Teala'nın size verdiği görevler var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama bunların arasında en önemlisi zikir sevgili kardeşlerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ve le mutlaka zikrullah Allah Teala'nın ismini Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle söylemek veya diye sessiz söylemek veya dilini de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmek ki bu akşam evinizde uyurken çok kolay gerçekleştirebileceğiniz bir şey üçüncüsü. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor bizden? Cennete girmemizi istiyor. Şartları da o kadar kolaylaştırmış ki herkese kapılar açık. O zaman sevgili kardeşlerim, o açık kapıdan girelim. Zikirlerimizi ihmal etmeyelim. Nasıl namazlarımızı ihmal etmiyorsak, Sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı, beş vakit kılabilen insanla, yedi vakit kılanlar da var. Onlar için de her şey en güzel standartları oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bile olmak, ne demek Allah ile bile olmak? Allah ile birlikte olmak demek. Her zaman olabilir misiniz? Her zaman olabilirsiniz. Dünyanın, kainatın neresinde olursanız olun. Eğer Allah ile beraber olmak istiyorsanız, hepiniz her an Allah ile olabilirsiniz. Ondan haber alabilir misiniz? O herkesin harcı değildir. Onunla konuşabilir misiniz? O da herkesin harcı değildir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine tabi olmuşsa, adım adım bu hedeflere doğru yaklaşacaktır. Bu imkanı Allah Teala onlara mutlaka tanır. Mutlaka onlar isterlerse Allah'tan büyük yardım alırlar. Allah Teala'nın istediği şey herkesi cehennemden kurtarmaktır. Şeytansa herkesi kendisiyle beraber cehennemde görmek ister. Sevgili kardeşlerim, Allah için olun. Allah için yaşayın. Allah Teala size muhteşem mutluluklar ihsan edecektir. Sonra artık sorular bitti galiba.
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, tabiyim ve zikirlerimi yapıyorum. Ben de Allah'tan cezbe alabilir miyim muhterem efendimiz?
1: Herkes alabilir. Sevgili kardeşim, boy abdestini al, hacet namazını kıl ve Allah'a müracaat et. Ya Rabbi, ben de cezbe almak istiyorum, bana da cezbeyi nasip kıl diye her gün dua et. Bir gün inşallah onun gerçekleştiğini görürsün. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bir kızım bitkisel hayatta iken vefat etti. Şimdi ise bir kızım daha bitkisel hayata girdi. Bu olayların benim günahkar olduğumdan başıma geldiği söyleniyor. Bu ne kadar doğrudur muhterem efendimiz?
1: Sebep aramak çok geçersiz bir şey sevgili kardeşim. Sen Allah için yaşa, Allah için hayatını devam ettir ve başkalarının söyledikleri seni hiç alakadar etmesin. Allah ile beraber ol. Allah sana mutlaka yardım eder. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana'dan bir izleyicimiz, namaz ibadeti için dinin direğidir denmektedir. Açıklayabilir misiniz muhterem efendimiz?
1: Allah Teala günde 5 vakit namazı farz kılmış. Öyleyse son derece önemli bir ibadet. Peki ibadetin önemli olmasının arkasında başka sebep var mı? Elbette. Bu ibadetin bir tanesinin adı zikir. Nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını dolduran tek faktör. Başka bir faktör yok. Allah kelimesinin tekrarı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye nefsimizin kalbine devamlı Allah'ın nurlarını yükler. Orayı doldurur.

0: Efendimiz.
1: Ne? Anlaşılamadı. Allah'a ulaşmayı
0: Allah
1: dilediğimizde fizik
0: fizik vücudumuz mu Allah'a ulaşır muhterem Efendimiz?
1: vücudumuz? Ne alakası var be evladım fizik vücudumuzun Allah'a ulaşmasıyla? Allah'a ulaşacak olan ruhumuzdur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Keçiören konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi o an vefat etse gideceği yer cennet olacağına göre bu kişi kalbindeki afetlerle mi cennete girecektir muhterem efendimiz?
1: Sevgili kardeşlerim, fizik vücut, nefs, kalp birbirinin birer parçasıdır. Ama insanlar öldükten sonra bunların hepsi ölüyor. Fizik vücudumuz. Bir ölü oluyor. Bu istikamette Allah Teala ile ilişkiler bizim daha evvelki çalışmalarımızla alakalı. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip ölmüşse birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olup da ölürse ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse üçüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim ederse dördüncü kat cennete giriyor. Nefsini teslim ederse beşinci kat cennete giriyor. Muhlis olursa altıncı kat cennete giriyor. İradesini de Allah teslim ederse yedinci kat cennete giriyor. Demek ki Allah-u Teala'nın bütün insanların istediği bir şeyler var. Bunların ne kadarı gerçekleşirse Allah-u Teala o kadar mükafat veriyor insana. O kişi dünyada ve ondan sonra da onun ötesinde güzellikleri yaşıyor. Bedavaya yok. Mutlaka bu istikamette o kişinin gayreti Allah Teala tarafından isteniyor. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, geçtiğimiz günlerde bir hocamız ruh konusunda İsra 85. ayetini verdi ve ruh konusunda size az bir bilgi verilmiştir mealini okudu. Ama kendisi program boyunca ruhtan bahsetti ve ruhun insana hayat verdiğini ifade etti. Muhterem efendimiz, insanlar hem ayetleri okuyup hem ondan nasıl gafil olabiliyorlar?
1: Biz onu bilemeyiz. Herkesin kendine göre düşünceleri var. Ama böyle söylemişse gerçekten yazık. Sevgili kardeşlerim, biz Allah bize neyi öğretmişse size onu söyleyebiliriz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Sürekli etrafımızdakilerin bizi mutsuz ettiğini görüyoruz. Eğer tek başımıza yaşarsak sürekli mutlu biri olmaz mıyız muhterem efendimiz?
1: Hiç düşündün mü evladım? O etrafındaki insanlar seni niçin mutlu ediyorlar? Mutsuz ediyorlar? Sen onları mutsuz edebilecek olan bir şeyler yapmadıkça onlar seni neden mutsuz etsinler ki? Onların istedikleri şey kendi mutlulukları. O mutluluğu sen de bulabildikleri takdirde onlar da seni mutlu edeceklerdir. Ama bulamıyorlarsa onu beklemek hakkına sahip değilsin. Seni sevseler de sevmeseler de sen etrafındaki insanları sevmekle vazifelisin. Bu vazifeyi yapabiliyorsan adım adım onların da seni sevmeye başladıklarını mutlaka görürsün. Ama o beni nasılsa sevmiyor, ben de onu sevmem diyebilirsin. Bu da senin hakkın. Ama ondan da sevgi beklemek hakkına sahip değilsin. Bu standartlar içinde yaşamak mecburiyetindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Allah razı olsun.

0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Yozgat Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Bir insanın fizik bedeni nasıl Allah'a teslim olur? Açıklar mısınız muhterem?
1: Bir insanın ruhu önce teslim olur. Sonra fizik bedeni teslim olur. Sonra nefsi teslim olur. En sonra iradesi Allah'a teslim olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala teslimden bahsediyor. Dinimizin adı İslam dini. Yani teslim dini. Ruhumuzu da fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Ruhumuz ve içimiz yani fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz hepsini Allah'a teslim etmeye mecburuz. Peki biz bunların hepsini teslim etmezsek cehenneme mi gideriz? Yok. Hayır. Böyle bir şey söz konusu değil. Cennetlerle beraberce düşündüğümüz zaman bakıyoruz olaya. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir insan birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olup da ölen bir insan ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştıran üçüncü kat cennete, fizik bedenini teslim eden dördüncü kat cennete, nefsini teslim eden beşinci kat cennete, muhlis olan altıncı kat cennete, iradesini de Allah'a teslim eden yedinci kat cennete girmek hakkına sahip olur. Allah'ın kanunu böyle. Herkes bunlara sahip olur mu? Evet, bu konunun gayretini gösterdiği takdirde sahip olabilir. Ve Allah Teala da o kişi ne kadar üst kat cennete girerse onu o kadar çok sever. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Gediz konferans salonundan bir misafirimiz. İslam dini bu kadar bidat içerisindeyken bizim sözlerimizin insanlara tesir etmesi nasıl mümkün olur muhterem efendimiz?
1: Anlaşılamadı.
0: İslam dini bu kadar bidat içerisindeyken bizim sözlerimizin insanlara tesir etmesi nasıl mümkün olur muhterem efendimiz?
1: Çok basit. Siz Kur'an'la konuşacaksınız. Onlar söyledikleriyle bidatları söyleyebilirler. Ama siz Kur'an'la konuşacaksınız. Siz sağlam bir zemin üzerindesiniz. Biz size Allah'a ulaşmayı dinlemeyi öğrettik. Mürşide tabiyeti, ruhun Allah'a ulaşmasını, teslimini, fizik bedenin teslimini, nefsin teslimini, muhlis olmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi hepsini öğrettik sevgili kardeşlerim. Bize ulaşıp da tabi olduğunuz zaman cereyan da geçti size. Bizim kardeşlerimizden herhangi birine teslim olduğunuz zaman gene cereyan geçti. Bu da önemli bir faktör. Andolsun ki bu devrin imamı biziz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz sağlam bir zemindesiniz. Allah için yaşayın, insanları mutlu etmeye çalışın ki siz mutlu olasınız. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin Tarsus Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. İslam'ın beş şartını yerine getiren bir insan günahlarının cezasını çektikten sonra cennete gitmeyecek mi muhterem efendimiz?
1: Cennetten çıkıp da, şu cehennemden çıkıp da cennete girmek diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil evladım. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya Karatay Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Çevremdeki insanlar beni yeterince sevmiyorlar. Kendimi onlara nasıl sevdirebilirim muhterem efendimiz?
1: Onları sevdiğini ispat ederek. Başka bir yolu yok. Mesela sen onları sevdiğini onlara nasıl ispat ediyorsun, etmeye çalışıyorsun diyeyim hadi.
0: Allah
1: Kardeşimiz,
0: razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan'dan bir izleyicimiz, kişinin ruhu Allah'a ulaştığında fizik bedenin bundan nasıl haberi olur muhterem efendimiz?
1: Kişinin ruhu Allah'a ulaştığında ruh fizik bedenden ayrılacaktır. Bu otomatik olarak fizik bedenin onu hissetmesini sağlar. Ama fizik beden hissediyor diye siz hissetmiş olur musunuz? Mesela orada. Olabilmesi için sizin zikir seviyenizi yükseltmeniz lazım. Her şeyden haberdar olabilmek için, daha üst kat neticelere, hedeflere ulaşmak için nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması size o imkanları verecektir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Trabzon'dan bir izleyicimiz, ruhumu Allah'a ulaştırmak için ne yapmam gereklidir muhterem efendimiz?
1: Evladım, eğer sen bizden biriysen, yani bizim oradaki senin bulunduğun yerdeki bir kardeşimize tabi olmuşsan, zaten ruhun vücuttan ayrıldı, Allah'a doğru yola çıktı. Bunun sonucu 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruhun Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Eğer Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsan, namaz kılmak bunun temelini teşkil eder. Zikir yapmak ikinci faktördür. Allah Teala ile bir gün eğer bu istikamette devam edersen konuşmaya başladığını göreceksin. Bu ise hayatının en mutlu olayı olacaktır. Allah razı olsun evladım.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya Weiblingen konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'ın bizimle konuşmasına nasıl ehil olacağız? Bunu çok istiyoruz muhterem efendimiz.
1: Zikirlerinizi arttırarak. Bir seviyeye geldiğiniz zaman mutlaka konuşursunuz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir diğer sualleri, abd ile abid arasındaki fark nedir muhterem efendimiz?
1: Ne?
0: Abd ile abid arasındaki fark nedir muhterem efendimiz?
1: Abd ile abid. İkisi de aynı şeydir. Bir kısmı abid diyor, bir kısmı abd diyor. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, henüz bir mürşide tabi değilim. Günahlarımın affı için ne yapmam gerekir muhterem efendimiz?
1: Günahlarının affı söz konusu değil. Kazandığın derecelerin artması söz konusu. Bunun için de zikirlerini arttırman mutlaka gerekir. Allah Teala istiyor ki herkes zikirlerini arttırsın da kazandığı dereceler, kaybettikleri dereceleri aşsın ve gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti olsun. Bu kadar basit. Allah razı olsun. Bunun dışında bir şeyler düşünenler varsa sorsunlar, daha derin cevapları veririz inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bir insan sadece amellerle yani ibadetlerle Allah'a teslim olabilir mi muhterem efendimiz?
1: Olamaz. Bir insan mürşidine tabi olmadıkça onun ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkamaz. Çıkamazsa o kişinin ruhunun Allah'a teslim olması da mümkün değildir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, ermiş olmak nedir? Nasıl ermiş olabiliriz muhterem efendimiz?
1: Ermiş olmak demek, ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmış olmak demek. Herkes buna ehildir. Kim Allah'a ulaşmayı diler de hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah ona mürşidini gösterdiği takdirde o mürşide ulaşıp tabi olursa bu konunun başlangıcı sağlam bir zemine oturmuş olur. O kişi bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir zaman parçası içinde ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırır. başka bir ifade kullanmak daha doğru, Allah onun ruhunu kendine ulaştırır. Çünkü o kişi buna ehil olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ehil olur mu? Hayır, bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyor. Fakat bir süre sonra konuyu ait olduğu ortamdan çıkarıp asli unsurları olmayan huzursuzlukları yaşamaya başlıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda olanlar Allah'ın yolundan şaşmamalılar. Mutlaka Allah'ın yolunda olan kişinin bir mürşidi olması şart. Olmazsa olmaz. O kişi ermiş evliya olamaz. Hiç kimse Allah'ın bir mürşidine tabi olmadıkça onun ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılamaz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun Muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili Efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Hürmet ve hasretle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek Muhterem Efendimiz, eğer uygun görürseniz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz Muhterem Efendimiz.
1: Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ve şükrediyoruz ki bir gün daha sizlerle Allah'tan bahsetmek üzere birlikte olduk. Bu Allah-u Teala'nın bize olan büyük bir nimeti sevgili kardeşlerimiz. Bundan çok büyük haz duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Sizlere istediğiniz her istikamette suallerinize cevap vermek suretiyle Allah-u Teala'nın emrini yerine getiriyoruz. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek hepinizden müsaade istiyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle bir defa daha bir yarenlik sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi mutlulukların en doğruğuna, en yükseğine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, mutluluğu yaşamak için temel hedeftir. Eğer Allah için olursanız mutluluğu mutlaka kesin olarak elde edersiniz. Mutluluk deyince mutluluktan ne anlamamız lazım geldiğini evvela bilmeliyiz. Hani olaylar yaşarsınız, sevinirsiniz, memnun olursunuz. Arkasından bir kötü olay gelir, ona üzülürsünüz. Daha kötüsü gelir, daha çok üzülürsünüz, kahrolursunuz. Böylece değişik olaylarda üzülmek, huzursuz olmak, bunlar söz konusuysa siz mutlu bir insan değilsiniz. Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yerde öyle bir mutluluk var ki, o mutlulukta olaylar, ki olayların en kötüsü ölüm diye düşünülür ve ölüm sizi hiçbir şekilde mutsuz kılamaz. Siz ölümün arkasındaki sırrı çözmüş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir bilseniz Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini, bir bilseniz sizin mutluluğunuz için onun her şeyi yapmaya hazır olduğunu ve sizden bir bilseniz sadece bir tek şey istediğini, sadece tek bir şey istediğini, bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhunuz var ya sevgili kardeşlerim, bütün insanlar gibi siz de üç tane vücuttan oluşuyorsunuz. Bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var, şu vücut, bir de nefsiniz var. Nefsinizi tanıyorsunuz. Her gece rüya zannettiğiniz olayı nefsinizle yaşarsınız. Aslında nefsiniz nerelere giderse gerçek anlamda oraya gitmiş durumdasınız. Ama onu rüya diye değerlendirirsiniz. Hayal gibi gelir size. Oysa ki o olay reel olarak yaşanmıştır. Bulunduğu aleme nefsiniz gitmiştir. Etrafınızdaki her şeyin bu dünyadan ayrılamayacak şekilde bir çevre oluşturduğunu, geniş mesafelerin içinde bulunduğunuzu, orada da insanlar yaşadığını göreceksiniz. Ama bunun en güzeli tanıdıklarınızın arasında olmaktır diye düşünüyorum. Yani evvelce ölmüş bulunan tanıdıklarınız, akrabalarınız, onlarla beraber olursanız eski günlere geri dönersiniz. Hatıralarınızı beraber tazelersiniz. Kendinizi çok genç veya çok daha ihtiyar görebilirsiniz. Çünkü orada berzah aleminde zaman farklılığı kalkmıştır. Oranın bir güzel tarafı daha var. Orada ölüm yok. Ölmüş olanlar zaten oradalar. Öyleyse o ölmüş olanları orada gördüğünüz zaman hayatın bitmediğini, ölümle devam etmekte olduğunu kesin olarak yaşarsınız. Hele karşılaştığınız kişi de sorduğunuz bütün suallerin cevapları varsa, onunla beraber yaşadığınız günlerde neler geçmişse onları birer birer sorun, hepsinden cevap alacaksınız. Kesin olarak göreceksiniz ki onlar orada yaşayanlar.
ölmüş olan akrabalarınız, yakınlarınız yaşıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, hayat denilen müessese zannetmeyin ki ölümle biter. Hayır, bitmez. Ölüm bir son değildir. Allah Teala diyor ki kıyamet günü herkese sorulacak. Ne kadar ölü kaldın? Cevap yarım saat, belki de biraz daha fazla. Oysa ki kim bilir kaç yüz sene, belki kaç bin sene o kişi ölmüştür. Ondan sonra o kadar süre geçmiştir. Sevgili kardeşlerim, bunu ölümden korkanlar için söylüyoruz. Ölüm bir son değildir. Bir, ikincisi ölürken acı çekilmez. Kim sizi ölürken insan acı çeker falan diye korkutuyorsa bilin ki hayır. Ölürken hiç kimse acı çekmez. Ölümde acı yoktur. Ölmek bir korkulacak bir olay da değildir. Herkesin mutlaka yaşadığı kaçınılmaz bir mecburiyet, zaruri bir olay. Bir gün hepimiz öleceğiz. Ama öldüğümüz zaman göreceğiz ki hiç de korkulacak bir olay değil. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluktan bahsettiğimiz zaman neyin ne olduğunu öğrenmeniz için konuşuyorum. Ölümün dahi size huzursuzluk verecek olan bir hüviyeti aslında yok. Onlar orada yaşamaya devam ediyorlar. Bazen oraya bir gece nefsiniz gittiğinde, onlarla beraber olduğunda bunun bir hayal olduğunu düşünürsünüz. Oysa ki o sırada hatırlasanız uçabildiğinizi göreceksiniz. O sırada hatırlasanız onlarla beraber yaşadığınız devreye ait bütün sualleri sorabilirsiniz. O zaman göreceksiniz ki gerçekten o sizinle beraber yaşayan kişi aynen orada hayatını devam ettiriyor. Bir, daha güzeli sevdikleriyle beraber devam ettiriyor. Bu dünyada kişi hangi ailede yaşamışsa orada da aile düzeni aynen vardır. Bizim gibi yaşlılar için anneler, babalar çoktan ölmüşlerdir. Ama onlar orada birlikte yaşıyorlar, anne ve baba. Ve aileden başka birisi daha ölmüşse, mesela bizim ablamız öldü, o da orada. Ve sevgili kardeşlerim, çok mutlu bir hayatları var. Öyleyse üzüntü konusu ettiğiniz şeylere dikkatle bakın. Aslında incir çekirdeğini doldurmayacak şeylerden üzülürsünüz. Falanca size ters davranmıştır, kötü bir söz söylemiştir, kalbiniz kırılmıştır. Başladınız üzülmeye. Vay, o bana bunu nasıl söyler, niçin söyledi? Ben bundan çok alındım. Sevgili kardeşlerim, size kötü söz söyleyen birisine eğer siz hayırlı bir cevapla mukabele edebilirseniz, mesela ona onu çok sevdiğinizi söylerseniz, kızmazsanız o kişinin şaşırdığını göreceksiniz. Ve eğer siz onun öfkesine sinirlenmeden sükunetle birkaç dakika tahammül edebilirseniz, o kişi sinirlenmediğinizi, öfkelenmediğinizi gördüğü zaman sizden beklediği negatif cevabı alamayınca susmak mecburiyetinde kalacaktır. Hele siz, size kötü şeyler konuşan, sizi suçlayan kişiden
hiç kabahatinizin olmadığını düşünelim. Af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, hatanız olmadığı halde af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, daha büyük bir mutluluğu yaşarsınız. Huzurunuz muhteşem olur. O kişi de, size bağırıp çağıran kişi de, sizden beklediği öfkeyi, kini karşı koymayı alamayınca yapacak bir şey kalmıyor onun için. Susmak mecburiyetinde kalıyor. Arkadan da sizin bu sükunetli haliniz, sakin haliniz, öfkelenmemeniz, hatta ona biraz acımanız onun af dilemesine sebebiyet veriyor. Her zaman böyle olacaktır sevgili kardeşlerim. Ne demek istiyoruz? Söylemek istediğimiz şey çok son derece açık. Size birisi öfkeli öfkeli gelip de çattığı zaman, eğer siz ona çatmamak büyüklüğünü gösterebilirseniz, o kişi yaptığından sadece pişmanlık duyar. Sizin gülen yüzünüz, öfkelenmeyen tavrınız, hele sizin ondan sanki suçluymuşsunuz gibi vakarla af dilemeniz, onun da af dilemesine sebebiyet verecektir. Öyleyse bütün mağlubiyetleri galibiyete çevirebilirsiniz. Sinirlenmeyin. Unutmayın sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Her birinize tek tek hitap ediyorum. Mutluluk senin de hakkın. Senin de hakkın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk denilen şey nemene bir şeydir derseniz eğer, mutluluk bir uyum halidir. Yani bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın olmadığı bir dünyada yaşamanız halidir. Başkalarının sizinle kavgası olabilir. Onlar öfkelenirler, hakaret ederler. Çok şeyler yaparlar. Ama siz öfkelenmeyeceksiniz. Onlar hakaret ediyor diye onlara hakaret etmeyeceksiniz. İntikam almak çünkü nefsinizin afetleri arasında olmayacak. Olduğu halde söylediğimi becerebilirsiniz, bu büyük bir başarı olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, saadet işte Allah'ın bütün insanlar için dini vaz etmesindeki temel faktör, insan denilen bütün bu mahlukatın mutlu olmasıdır. Mutlu ve huzur içinde yaşamasıdır. Cinler için de aynı şey söz konusu. Allah onların da mutluluğunu ister. İnsanlar Allah'ın mutluluk reçetesini, Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmedikleri için mutsuzdurlar. Mutluluğun nasıl elde edileceğini bilmezler. Ayrıca din birçok insan için, hadi canım sen de din karın doyurmaz. Ben dünya işine bakayım, şu dünyadan biraz para kazanayım. İnsanlar benden korksunlar. İnsanlar beni saysınlar. Onlardan üstün olayım. İşte bunların hepsi sizin sadece mutsuz olmanızı vücuda getirecek olan temel faktörlerdir sevgili kardeşlerim. Başkalarının size saygı göstermesi sizi mutlu kılmaz. Korku sebebiyle
insanlar size saygı gösteriyorlarsa bu size asla mutlu kılmayacaktır. Belki bir iki dakika üstün olmanın kibirini yaşayacaksınız sadece. Kibir Allah'ın yasak ettiği bir dizayndır. Nefsinizin afetlerinden bir tanesidir. Kibir, büyüklenmek, hemen insanlara bir şeyler söyleyip onlardan üstün olduğunuzu ispat etmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içinde mutluluğu herkes arar. Ama Allah'ı tanımayan mutluluğu da tanıyamaz. Mutlu olmak şarta bağlı bir beteri olduğu için. Nefsinizin afetleri var oldukça mutlu olmanız kolay bir şey değildir. Nefsinizde öfke var, kin var, kıskançlık var, haset var, kibir var, cehalet var, pintilik var. Bunların her birisi sizi mutsuz edecek olan ayrı bir cephe oluşturur. Bir insan iç dünyasında neden mutludur? Çünkü kişinin iç dünyasında nefsi var. Nefsi %100 afetlerle doludur. Bütün afetler Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işlemeye programlanmıştır. Yani nefsinizin afetleri Allah'ın hiçbir emrini yapmak istemez. Yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka yapmak ister. İşlemek ister. Ama bir de ruhunuz var. Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz vücudunuzun içinde. Tıpkı sizin şeklinizdedir. Saçınızın her teliyle aynıdır. Öyleyse nefsiniz de ruhunuz arasında bir temel farklılık var. Ruhunuz nefsinizin zıt kardeşidir. Yani muhtevasında sadece hasletler vardır. Bu hasletler onun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek bir tarzda dizayn edilmesiyle oluşmuştur. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlememenizi ifade eder. Hiçbir insanın ruhu Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemez. Hiçbir insanın ruhu Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamayı düşünmez. Mutlaka yapmak ister. Öyleyse bütün insanlar nefsleriyle ve ruhlarıyla birliktedirler. Doğarken hepinize ruh üfürülür. Nefsiniz ise fizik vücutla birlikte size Allah-u Teala tarafından yerleştirilmiştir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine karşı gelir ama ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yapmak ister. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister, ruhunuz işlemek istemez. Öyleyse
birbirine taban tabana zıt iki varlık içinizde devamlı didişir durur. Devamlı kavga halindedirler. Bu sebeple insanlar mutsuzdurlar. Eğer siz de mutsuzsanız, bilin ki mutsuzluğun arkasında kavga vardır, kaos vardır, savaş vardır, anlaşmazlık vardır, çekişme vardır. Bunların hepsi bir insanı sadece mutsuz kılacak olan faktörlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi yaratma sebebini hiç düşündünüz mü? Niçin yaratıldınız? Bir tek sebep var. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Dünya mutluluğunu yaşamak için bu dünyada, kıyametten sonra da mutlaka cennete gitmeniz için yaratıldınız. İnsanlar tam bir dengeyle oluşturulurlar. Nefsleri %100 afetlerle doludur. Nefs geceyi temsil eder. Nefsin kalbi kapkaranlıktır. Hiçbir aydınlık nokta yoktur. Zifiri karanlık. Bir nefsin sahibisiniz. Nefs kalbinin sahibisiniz. Ruhunuzsa bütün boyutlarıyla pırıl pırıl aydınlığı temsil eder, güneş gibidir. Öyleyse nurla karanlık, aydınlıkla karanlık bir aradadır. Dengededir. Nefsiniz %100 nurdur, ruhunuz %100, affedersiniz, nefsiniz %100 karanlıktır. Ruhunuz da %100 aydınlık, nurdur. İşte Allah'ın yaratması tam bir denge halindedir. Bu denge içerisinde yaratıldınız. Ve de nefsiniz normal standartlarda Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmanızı istemez. Allah'ın yasak kıldığı ne varsa onları da yapmanızı ister. Ruhunuz da Allah'ın emrettiği her şeyi yapmak ister. Yapmanızı istemediği her şeyi de asla yapmak istemez. Öyleyse her olayda aralarında mutlaka anlaşmazlık olacaktır. Ruhunuzun istediği şey Allah'ın bir emrini yapmaktır. Nefsiniz buna mutlaka karşı çıkacaktır. Ruhunuzun istediği şey Allah'ın yasak ettiği fiili işlememektir. Nefsiniz buna mutlaka karşı çıkacaktır. Böyle olduğu için içinizde bitmeyen bir kavga hep iç dünyanızda sizi mutsuz ve huzursuz kılacaktır. Her an, her davranışınızın bir kavgayla noktalanması, anlaşmazlıkla noktalanması kaçınılmazdır. Öyleyse mutluluk denilen müessese, iç dünyanızdaki mutluluk, dış dünyanızdaki mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerdeki mutluluk olarak üç ayrı cephede temsil edilir. Gerçek mutluluk üçünü birden bir gün yaşamaya başlamanızdır. Daimi zikirle gerçekleşir. Onu yaptığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Öyleyse böyle bir ortamda bir insanın mutlu olabilmesi Allah'ın emirlerini yapabilmesine bağlıdır. Yasaklarını işlememesine bağlıdır ki
Allah ona mutluluk versin, huzur versin. Çünkü o kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmezse Allah ona azap verir. Allah'ın yazık ettiği fiilleri işlerse gene Allah ona azabı tattırır. Böylece kişiler hayatları boyunca Allah'ın emirlerine isyan ettikleri zaman ve Allah'ın yasaklarını işledikleri zaman hayatları boyunca bu sebeple hep cezalandırılacaklardır. Allah onlara azap edecektir. Hem Allah'ın emirlerini yerine getirmedikleri zaman hem de yasak ettiği fiilleri işledikleri zaman. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutsuzluk adı verilen müessese bir olayı işledikten sonra Allah'ın size azap vermek yerine huzur vermesidir. Allah'ın emrettiği bir fiili işlediğin zaman Allah size huzur verir. Mutluluk verir. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememeyi başardığınız zaman aynı şey gerçekleşir. Ama aksi olursa Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmemeniz, yasak ettiği fiili işlemeniz halindeyse hep sıkıntıyı yaşayacaksınız. Allah size azap verecek. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk. Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse neden mutlu olmak varken mutsuzuz? Allah'ın kaidelerini bilmediğimiz için, nefsimizin istediği istikamette yürüdüğümüz için. Unutmayın, bütün akıllar bir tek akıl vardır, bütün kainata kumanda eden. O akıldan herkese eşit miktarda ulaşma söz konusudur. Ve akıl, fizik vücudu, o kişinin beynini bir laboratuvar gibi kullanıp ya da bir bilgisayar kumanda odası gibi kullanıp o kişiyi hep kontrolü altında tutar. Ve de insanlar şu dünyada yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece mutlu olmaları hiçbir şekilde mümkün değildir. Ömür boyunca huzursuz bir hayat geçirmeleri kesindir. Öyleyse kendi kendinize sorun sevgili kardeşlerim. Şu dünyada mutlu olmak varken, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken neden mutsuz olasınız? Unutmayın, sizi mutsuz yapan başkaları değildir. Eğer mutsuzsanız arkasında sakın başkalarını aramayın. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Mutsuzluğunuzun sebebi siz kendinizsiniz. Nefsinizin afetleri size hakimse o zaman Allah'ın emrettiği şeyleri yapmazsınız veya yapamazsınız. Yasak ettiklerinde işlemek için bütün kapılar açıktır. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz arkasından ruh size azap verir. Nefsiniz de, ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir. Aksi Allah'ın size mutluluk vermesi, ruhunuzun nefsinize
huzur vermesidir. Öyleyse mutluluğu, huzuru yaşamak varken neden mutsuzluğu ve huzursuzluğu yaşayasınız? İşte Kur'an bu hedefe dayalı olarak indirilmiştir. Bütün insanlara bir saadet reçetesi olarak indirilmiştir. O size kainattaki en sağlam yol göstericidir. Allah Teala sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Allah'a kul olmak mutlu olmak demektir. Ve Allah Teala bütün insanlardan Allah'a kul olmalarını ister. Ve biz insanlar da Allah'a karşı bir yakarışımız olan Fatiha suresinde İyyâke na'budu diyoruz. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse olması lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu olmanın yolu Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek. Bunun için de içinizdeki kavgayı bitirmek söz konusu. Sadece bir tek yolunuz var. Ruh asla değişmeyecektir. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen hasletler adına atılmıştır. Ve Allah Teala buyuruyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık ve onu esfel-i safiline reddettik. Nefsimiz ruhumuz gibi olmak üzere yaratılmış ama muhtevası baştan aşağı afetlerle dolu başlangıçta. Marifet odur ki o afetlerle dolu olan Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek isteyen nefsinizi Allah'ın kölesi yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Afetleri yok edeceksiniz. Ve iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgaya son vereceksiniz. Öyleyse bizim Kur'an açısından mutluluktan anladığımız mana, mutluluk kesintisiz bir kavgasız hayatı ifade eder. Kesintisiz bir huzur halidir. Huzursa kavganın bittiği yerde ancak yaşanabilir. Mutluluk, huzur, bir sülh ve sükun hali, yani kavganın bittiği yer. Ne zaman kavganız biter? Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda kavganız bitmiştir. Allah Teala derhal müdahale eder. Siz Allah'a ulaşmayı dileyince Allah mutlaka müdahale eder. Ve de sizin huzursuzluğunuza sebebiyet veren şey şeytanın üzerinizdeki hakimiyetidir. Nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratıldığı için şeytan size sadece nefsinizin afetlerine uygun gelen bir şeyi emreder. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği hangi fiili yapmak istiyorsa onu emreder veya Allah'ın emrettiği hangi şeyi yapmak istemiyorsa onu emreder. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda eğer nefsinizin talebine uyarsanız arkadan mutlaka ceza gelir. Allah sizi cezalandırır, huzursuzluk verir size. Her iki açıdan da, Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğinizde, emrettiği şeyi yapmadığınızda.
Öyleyse bu mutsuzluğun mutluluğa dönüşmesi nasıl mümkün olacaktır? Nefsinizin afetlerini yok etmenizle. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolu olmuş olur. Ve böylece siz nefsinizin bütün afetlerinden kurtulduğunuz için artık iç dünyanızda sizi Allah'ın emirlerini yapmamaya çağıran, sizi Allah'ın emirlerini işlemekten men eden nefsiniz artık olmayacaktır. Sizi Allah'ın yasaklarını işlemeye davet eden nefsiniz olmayacaktır. Tam aksine nefsinizin kalbi %100, %98 fazıl, %2 rahmetle, her ikisi de nurdur. Nurla dolduğu için Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyeceksiniz. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyeceksiniz. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş %100 sona erecek. Ve daimi zikre ulaşan bütün insanlar için sonsuz bir dünya saadeti söz konusudur. Onlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler, yasak ettiği fiilleri işlemezler. Onlara ulul elbab denilir. Yani lüplerin sahipleri. Lüpler, beş duygunun ötesinde manevi duyguların sahibi olmayı ifade eder. İşte lüplerin sahiplerinin Kur'an'daki adı ulul elbaptır. Ulul sahipleri demek, elbap da lüpler demek. Ne zaman bir insan lüplerin sahipleri olur? Nefsinin bütün afetlerini yok ettiği zaman. O zaman ne olur? Bir kişi daimi zikrin sahibi olduğunda, o kişinin birinci özelliği zikri daimin, daimi zikrin sahibi olmasıdır. Özellik bir. Bu özellik bize ne kazandırır? Kişi daimi zikirdeyse kalbine nurlar girmiştir, kalbini doldurmuştur ve devamlı yeni nurlar geliyor kalbine. Nur akımı hiç kesilmiyor. Zulmani kapı da kapalı. O kalbe karanlıkların girmesi mümkün değil. Nurlarsa Allah'ın emrettiği her şeyi yapmanızı, yasak ettiği fiilleri ise asla işlememenizi emreder. Kalbinizde %98 fazıl, %2 rahmet birikimi, %100 Allah'ın emirlerini emreden, %100 Allah'ın yasaklarını yasaklayan bir hüviyet taşır. O zaman iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. İç dünyanızı bozulması mümkün olmayan kesintisiz bir mutluluk kaplar. İşte bu iç dünyanızda mutluluğun bütün boyutlarıyla tesis etmesi halidir. Daimi zikirle gerçekleşir. Peki ne oldu? Daimi zikirle iç dünyanızda sülh ve sükunu elde ettiniz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Hem emirleri yerine getirirken en üst seviye mutluluğu yaşıyorsunuz. Hem de yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz için o fiillerin size ulaştırabileceği hüznü, huzursuzluğu, sıkıntıyı yaşamıyorsunuz. Öyleyse bu iç dünyanızdaki mutluluğun mutlaka tesis ettiğini gösterir. İç dünyanızda artık kesintisiz bir sulh ve sükun hali var. Allah'ın size emrettiği her şeyi zevkle yerine getiriyorsunuz. Her an huzur duyacağınız yeni bir işlevi gerçekleştiriyorsunuz. Allah'ın bir emrini uyguluyorsunuz. Veya yasak ettiği fiili işlemekten kendinizi men ediyorsunuz. Bunun için gayret sarf etmeniz gerekmiyor.
Çünkü içinizden o Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek konusundaki talep artık gelmiyor. Probleminiz de yok. Öyleyse iç dünyanızda sulh ve sükun haline geldiniz. Gelelim dış dünyanıza. Dış dünyanızda neden mutsuzdunuz? Başka insanlarla kavganız vardı. Nefsiniz hep başka insanlardan daha üstün olmanızı size telkin eder. Şeytan da bu telkini devamlı güçlendirir. Başka insanlarla hep kavgalı olmanızı ister hem nefsiniz, nefsinizin afetleri, hem de şeytan. Ve de böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan huzursuzluğu yaşamaktır. Allah-u Teala'nın dizaynında hepiniz için söz konusu olan şey

Allah Teala kalp gözünü açar ve o kişi o noktadan itibaren fiziğin ötesini görmeye başlar. Kalp kulağını da açar Allah Teala ve Allah ona ne söylüyorsa o kişi Allah'ın söylediklerini işitmeye başlar. Bu ses kişinin kendi içindeki sessiz sesi gibidir. Allah Teala bütün söylediklerini ona işittirir. O da harika telkinlerde bulunur. O kişinin mutlu olmasının arkasında artık hep Allah olacaktır. Nefsin afetleri bütünlüğe yok olmuşsa, bu kişinin başkalarını rahatsız edecek olan bir davranışı sergilemesi mümkün değildir. O, başkalarının kalbini kıracak bir şeyi söylemez. Ama başkalarını mutlu edecek olan şeyleri her zaman söyleyecektir. Öyleyse bu kişiyle çevresi arasındaki ilişkilere baktığımız zaman bu kişinin gerek davranışları itibariyle gerek konuşmaları itibariyle başkalarına ulaştırdığı her şey huzurdur, mutluluktur. O insanları hep en güzel davranışlara davet eder. Kendi davranışlarıyla da buna örnek olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında her şey öylesine güzel ki bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamak hepinizin hakkıdır. Onun için mutluluk senin de hakkın diyoruz. Her birinize tek tek sizin de hakkınız diyoruz. Hepinize birden. Öyleyse kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin kalp gözünü açan Allah Teala ona dilediği her şeyi gösterir. Allah'ın dilediği şeyleri görebilir kişi sadece kalp gözüyle. Allah Teala kalp kulağına o kişinin o gösterdiği alemlerin, varlıkların ne olduğu hakkında açık bir şekilde bilgi ulaştırır. Ayetleri söyler o kişiye. O kişi her an mutluluğu yaşar. Hem Allah'ın kendisine gösterdiği fizik ötesi şeyleri görme yetkisinin sahibi kılınmıştır. Hem de bunlar hakkında Allah'ın devamlı malumat verdiği bir kişidir. Her an Allah'a sual sorabilir. Her an Allah'tan mutlaka cevap gelir. Allah Teala o kulunu hiç kırmaz. Tüm suallerine cevap verir. Bunun manası cevap verdiği zaman o kişinin her şeyi öğrenebilme imkanı vardır manasına mı giriyor? Hayır, değil. Nereye kadar öğrenmesi gerekiyorsa Allah Teala her kademede o kademenin gerektiği ilmi verir. Öyleyse bu kişi kalp gözü açık olan bir kişidir. Kalp kulağı açık olan bir kişidir. Allah'ın söylediklerini işitir. Gösterdiklerini de görür. Evvela bu kişiye 7 tane yer katı, 7 tane cehennem gösterilir. Bu yerlerin melekûtudur. Sonra bu kişiye göklerin melekûtu gösterilir. Ve göklerin melekûtu gösterilmeye başlandığı zaman kişi artık İhlas makamının sahibi olmuştur. Ulul Elbab makamı bitmiştir.

gerek ihlas makamının, gerek ulvelvap makamının 3 ilave faktörü daha var. Bu 4 tane vasıf şartının tabi neticesi olarak 3 tane sonuç şartı. O kişi ehli tezekkürdür. Yani Allah ile her konuyu her an tezekkür etmek imkanının sahibidir. Bir, ehli hayırdır. İki, neden ehli hayırdır? Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Zikir kişiye derecat kazandırır. Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanır. Hem de bu noktada kişi her an 700 derecat kazanır. Her saniye o kişinin kazandığı derecat 700 derecattır. Oysa ki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği bir insan olduğu sürece yaptığı her hayır için bir dereceye 10 derece kazanıyordu. Şimdi bir dereceye 700 derece kazanıyor. Bu sebeple kişi her saniye 700 derece hayır kazandığı için, derecat kazanmak hayır olduğu için bu kişi ehli hayırdır. Ve bu kişi aynı zamanda ehli hikmettir. Ehli hükümdür. İkisi de aynı minvaldeki olay. Kişinin ehli hüküm olması ayetlere baktığı zaman o ayetin lafzını değil ruhunu da bilmesini ifade eder. Lafzıyla birlikte ruhunu da bilir. Burada Kur'an-ı Kerim'in kişi 5. ruhuna girmiştir. Ve ayetleri bu standart içinde yorumlamak imkanında sahibi kılınmıştır. Ulvelvap makamında sonra bu kişiye göklerin melekûtu gösterir. 1. gök katından 7. gök katına kadar bütün katlar ve o katlardaki hususiyetler.

Sevgili kardeşlerim, kim gök katlarını görmeye başlamışsa o ihlas makamına geçmiştir. İhlas makamı başka bir güzellikler demetidir. Gök katları gösterilir. Allah'a doğru yola çıkan ruhların toplu halde hangi katlarda hangi işlemleri yaptığını gösterir Allah Teala. O sırada seyri sülükte olanları gösterir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu kadar güzellik bütün insanlar için, sizler için, hepiniz için geçerli. Öyleyse sorabilir miyim sevgili kardeşlerim? Bizim dışımızda olan sevgili kardeşlerimiz, neden bu güzellikleri yaşamıyorsunuz? Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe bunların hepsini yaşadılar. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı onların makamı oldu. Sonra yedi kat gökleri gördükten sonra Tövbe-i Nasuh'a davet etti Allah Teala onları. İhlas makamının sonu yedinci gök katının yedinci alemine kadar görüldüğü noktada, Sidretül Müntaha'da Allah'ın onları Tövbe-i Nasuh'a davet etmesi söz konusudur. Tövbe-i Nasuh, İhlas makamından velayetin en son, en büyük makamı olan Salah makamına geçişi ifade eder. Salah makamı, mutluluğunuzun bütün boyutlarıyla mükemmel olacağı bir noktayı ifade eder. Allah sizin günahlarınızı örter, başınızın üzerine salah nurunu verir, arkasından örttüğü günahlarınızı sevaba çevirir ve nihayet iradenizi teslim alır ve sizi irşat makamına tayin eder. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. O zaman mutluluktan içinizden bağırmak gelir sevgili kardeşlerim, mutluyum diye. Allah'ın bütün sırlarının kapısını açtığı bir insan olursunuz. Yedinci katın yedi alemi hakkında da tam bir görüş ve basiret sahibi kılar Allah Teala sizi. Aynı zamanda da orası hakkında hükümler sahibi olursunuz. Yedi tane gök katının yedincisinin yedi tane alemini gösterir. Her birinin özelliklerini gösterir Allah Teala. Ve size iradenizi teslim aldığı zaman irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle durumu bildirir. Burası mutlulukların en üst noktasıdır. İrşada memur ve mezun kılmak bir kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği noktada gerçekleşen bir muhteşem olaydır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Başka insanlarla siz kavga etmezsiniz. Onlara hadlerini bildirmek sizin göreviniz değildir. Ama sizin göreviniz onlara doğruları öğretmektir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşamadan bu dünyadan giderseniz kendinize ne kadar yazık edeceğinizi ancak öldüğünüz zaman anlarsınız. Mutluluğu iç dünyanızda, dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde, yerlerde, göklerde bütün boyutlarıyla yaşamak varken, bir çöp gibi bu dünyada yaşayıp bu dünyadan ayrılan, kapkaranlık bir dünyada mutluluğu hiç yaşayamadan ayrılan insanlar bunu sadece cehaletleri sebebiyle yaparlar. Mutluluğu hiç tanımadan, tanımlayamadan, yaşayamadan bu dünyadan çeker giderler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah'a ulaşmayı denemediyseniz,
kendinize yazık etmiyor musunuz? Mutluluğunuzun arkasında sakın başkalarını aramayın. Arkasında sadece siz varsınız. Sorun bize. Hangi konuda isterseniz bilgileri alın www.mihir.com'dan. Orada bütün istediğiniz suallerin cevaplarını bulacaksınız. Binlerce sualin binlerce cevabı. Ve mutluluğu bulacaksınız. Bizi izleyin. Size sadece saadeti ulaştırırız ve sizi sadece saadete ulaştırırız. Allah Teala bizi bu görevle görevlendirdi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salam. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Manevi bir zikir sohbeti konumuz yozlaşma. Yozlaşma bütün varlıklar için geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, bir gül bahçesi yetiştirmek için harekete geçtiniz. Uğraştınız, didindiniz. Her türlü güllerden oluşan bir bahçeniz oldu. Onu gübreliyorsunuz. Bakıyorsunuz, ayıklıyorsunuz zararlı kesimleri, ilaçlıyorsunuz, gözünüz gibi bakıyorsunuz gül bahçesine. Gül bahçesi her gün biraz daha güzele gider. Ertesi yıl gül bahçesine hiç bakmadınız. Gül bahçesi yavaş yavaş yozlaşmaya başlar. Öyle ki birkaç sene içerisinde yabani otlar gül bahçesini tamamen bürür. Ve gül fidelerinin, bu yabancı otların bütün besinleri kendilerine çekmesi sebebiyle yavaş yavaş güllerinizin öldüğünü görürsünüz. İşte sevgili kardeşlerim, insan tabiatı yozlaşmaya çok müsaittir. Atalarımız diyorlar ki, bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Öyleyse nasıl o gül bahçesine ihtimamla, dikkatle, bütün gayretinizle onu şekillendirmek, istediğiniz hedefe ulaştırmak için emekler verdiniz. O güzelim gül bahçesini oluşturdunuz. Her taraf kainatın en güzel kokusuyla, gül kokusuyla, elvan elvan gül kokmaya başladı. İşte o bir uğraşının sonucudur sevgili kardeşlerim. Uğraşı varsa dağlar bağ olur. Uğraşı yoksa bağlar dağ olur. Öyleyse bir nefsiniz var, bir de ruhunuz. Allah'a ruhunu ulaştıranlar için vardı. İki zıt kuvvetle denge halindesiniz. Nefsinizde ne kadar negatif faktör varsa, ruhunuzda da o kadar pozitif faktör var. Birbirinin zıttı olan iki kardeşi, iç dünyanızda birlikte tutarak hayata başladınız. Yani hem ruhunuz var, %100 hasletlerle dolu. Hem de nefsiniz var, %100 afetlerle dolu. Öfke, gays, nefsinizin afeti. Sükunet, ruhunuzun hasreti. İsyan, nefsinizin afeti. İtaat, ruhunuzun hasreti. İlim, ruhunuzun hasreti. Cehalet, nefsinizin afeti. Bütün güzellikler ruhunuza toplanmış, bütün çirkinlikler de nefsinizde.
sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu hengameden sizi kurtaracak olan en büyük çare, tek çare, alternatifi olmayan tek çare Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o yozlaşmaktan kendini kurtarmıştır. Nasıl insan bir kadehle içkiye başlar, sonra adım adım bir kadehinin sayısı artar, artar, artar, kişi neticede bakarsanız alkolik olmuştur. Tabii bu arada çaykolik olanlar da var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiçbir şeyi iptila haline getirmemelisiniz. İptila bir negatif dizayndır. Sizi kontrolü altına alır. İptila tiryakiliğin ötesidir. Bir insan vardır, kahve içmeye başlamıştır. Sonra her gün diyelim ki 3-4 bardak kahve içmekten kendisini alamamaya başlar. Sonra bu sayı daha çok artar. Yavaş yavaş o kişinin tiryakilik olayı iptilaya dönüşür. Bu konuda en hızlı yol alan, insana en çabuk tesir eden şey beyaz zehirdir. Kişi bu illete arkadaşları tarafından davet edilir ve tatbikatına başladıktan kısa bir zaman sonra vazgeçilemez bir standart olur ve kişi ölür ama beyaz zehirden vazgeçemez normal standartlar altında ve hastanelerdeki tedavilerde acılı ve sıkıntılı geçer. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar yozlaşmaya açıktır. Öyleyse bir, yozlaşmayı yok etmek konusundaki gayretler var. Bir de kendi haline bırakmak var ve yozlaşmaya adım adım teslim olmak. Neyle başlıyordu her şey? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne yapıyor Allah Teala? En güzel şeyleri yapıyor. Sizin görme hastanızı, işitme hastanızı, idrak etme hastanızı çalışır hale getiriyor. Sadece Allah'a inanmakla kalmıyorsunuz. Allah'a inanıyorsunuz. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasına da inanıyorsunuz. Bunun bir farz olduğuna da inanıyorsunuz. Ve Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Dilediğiniz zaman Allah Teala size 7 tane Furkan verecektir. Ve sizi negatiften pozitife doğru bir gelişme sürecinin içine koyacaktır. Ne yapacaktır? Furkan verecektir size. Görmeyen gözleriniz irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlayacaktır. İşitmeyen kulaklarınız irşat makamının sözlerini kıymetli şeyler olarak algılamaya başlayacaktır. Manalarına varmaya başlayacaktır. İdrak etmeyen kalbiniz İrşat makamının söylediklerini
idrak etmeye başlayacaktır. Gözler, kulaklar ve kalp. Görme hastanız, görme fiilinin sonucuna ulaşacaktır. İşitme hastanızdaki mühür alınacaktır. Kalbinizdeki mühür de alınacaktır. Ekindet yok edilecektir. 7. Furkan verilecektir. Kalbinizin içine ihbat konulacaktır. Ne oldu? Negatiften pozitife doğru bir sürecin içerisine girdiniz. Furkanlar aldınız. Her açıdan, görme açısından, işitme açısından, idrak etme açısından doğruyu yanlıştan ayırma özelliği kazandınız ve Allah'a doğru bir yaklaşımın içine girdiniz. İkinci safhada Allah Teala kalbinize ulaşır, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünüzden kalbinize nur yolu açar, zikir yaparsınız, kalbinize Allah'ın nurları girmeye başlar ve nefsinizin kalbinde rahmet birikimi olur %2, arkasından hayret namazını kılarsınız, Allah Teala mürşidinizi gösterir. Bunların her biri yozlaşmaktan sizi koruyan ve negatif faktörleri pozitif kılmak istikametinde bir gayretler dizisidir. Kötüye doğru bir gidişiniz yok, iyiye doğru gidiyorsunuz. Yani yozlaşmak şöyle dursun, adım adım yozlaşmanın zıttı bir noktaya, zıttı istikametinde hareket ediyorsunuz. Şurası sıfır noktasıysa, sıfır noktasının altı daha aşağı doğru indikçe yozlaşmayı ifade eder. Sıfır noktasının üstü yukarıya doğru tekamülü ifade eder. Tekamül ve yozlaşma birbirinin tamamen zıttıdır. Sıfır noktasından başlar, aşağı doğru iniş yozlaşma, yukarı doğru çıkış tekamüldür. Öyleyse tekamül ruhun hasletlerinin vücuda hakim olmasıdır, nefse de hakim olmasıdır. Yozlaşma nefsin afetlerinin kontrol mekanizmasını ele geçirmesidir. Ruha hiçbir negatif tesiri olamaz. Nefsin afetlerinin ruha hiçbir negatif tesiri olamaz. Ruh hiçbir zaman değişmeyecektir. O hep 19 grup güzellikle beraber olacaktır. 19 grup haslet ruhunuzda hiç değişmeden ömrünüz boyunca kalacaktır. Ama nefsiniz giderek azgınlaşacaktır. Bu tereddidir. Tekamülün zıttıdır. Aşağı doğru iniştir. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzelini düşünün. Nefs tezkiyesine başladınız. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız ve kalbinize iman kelimesi yazıldı. Nefs tezkiyesine başladınız. Tekamülünüz bundan sonra daha hızlı bir şekilde devam edecektir. Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat nurları kalbinize gelecektir. Göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşacaktır. Kalbinizin içine Allah-u Teala'nın yazdığı iman kelimesinin etrafına fazıllar toplanacaktır sizi fazilet sahibi kılmak üzere. Ve vücudunuzdan ayrılan ruhunuz, nefsinizin kalbinde her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselecektir. Allah'a doğru yükselecektir, yükselecektir, yükselecektir. 7 katlık bir yolculuğun sonunda 7. kata ulaşacaktır. 7. katta soldan sağa doğru bir alemler
geçirmesi olayı söz konusu olacaktır. Önce kader hücrelerine geçecek kişi, sonra Ümmül Kitabı, sonra Kudret Denizi'ni, sonra Mevkaf-ı Mahmud'u, sonra Divan-ı Salih'ini, sonra da zikir hücrelerini. Oradan indi ilahiye ulaşacaktır. Kişinin ruhu ve indi ilahiden Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu tekamildir. Nefsin kalbindeki hasletler, nefsin kalbindeki fazıllar kişiyi %51 nurla donatmıştır. Nefsin kalbi %100 kapkaranlıkken, %100 afetlerle doluyken bu noktada %51 nurlarla dolu olmuştur. Şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Burada %51 ölçüsünde nefsi tekamülünüz söz konusu. Ruhunuzda bir değişiklik yok. O hep hasletlere donatılmış durumda. Ama onun hasletlerine paralel bir %51 de nefsinizin kalbi oluştu. Nefsinizin kalbindeki tekamül %51'i buldu. Şimdi böyle bir noktada bu kişinin iki tane alternatifi var. Ya fizik vücudunu da ruhunu Allah'laştırdığı gibi Allah'a ulaştırmadan teslim edecek. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete sokacak. Kim buraya ulaşırsa nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimi tahakkuk etmiştir. Tekamülü bu kadar çoğalmıştır. Daha sonraki safhalarda ise kişi Allah'ı kendisine vekil tayin ettikçe Allah o kişinin vekili oldukça, kişi Allah'a tevekkül ettikçe fizik vücudundan sonra nefsini, nefsinden sonra iradesini kişi Allah'a teslim edecektir ve tekamülün en üst noktasına ulaşacaktır. İradenin Allah'a teslimi tekamülün sonudur. Bu iradenin teslimiyle nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmakla kalmamıştır. Kişinin nefsinin kalbinde tam 19 kademe müzeyyen olma gerçekleşmiştir. Ve tekamül tamamlanmıştır. Bu noktadan sonra kişi yeni bir tekamülün sahibi olacak bir özellikte yaratılmamıştır. Tekamülün sonuna gelmiştir kişi. Ambarın alabileceği her şey ambarda artık mevcuttur. Ne diyordu Allah Teala? Biz hiç kimseden onun yapamayacağı şeyi istemeyiz diyordu. İşte kişi ta buralara kadar ulaştı ve tekamülün sonuna geldi. Peki bundan sonra yozlaşma olur mu? Hayır. Tekamül bu seviyede yozlaşmaya götürmez. Daimi zikre ulaşan bir kişi için artık yozlaşma söz konusu olmaz. Peki bir kişi başlamış tekamüle, ruhunu Allah'a ulaştırmış. 21. basamak, ruhu Allah'ın zatında yok olmuş. 22. basamak. Acaba bu kişi yozlaşabilir mi? Evet, yozlaşabilir sevgili kardeşlerim. Bakınız Allah-u Teala yozlaşmayı ne güzel anlatmış.
Diyor ki Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum minez zulümati ilen nuri. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Yani onları yozlaşmaktan adım adım kurtarır. Demin anlatmıştık nasıl olduğunu bu işin. Nefsin kalbindeki hasletler, daha doğrusu fazıllar, faziletler arttıkça kişi yozlaşmaktan adım adım kendisini kurtarmıştır. Tekamülün içindedir kişi. Adım adım nefsinin kalbindeki afetler azalıyor. Afetlerin azalması tekamüldür. Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a yaklaşması tekamüldür. Ve öyle bir noktaya gelir ki kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Nefsinin kalbinde 151 nur birikimi vardır. Bu rakam mutlaka 61'e kadar çıkar. Kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Buraya kadar tekamül söz konusudur. Ama kişi bu noktadan sonra eğer tevekkül edemezse Allah-u Teala'ya, yani Allah'ı kendisine vekil tayin edemezse, hangi konuda vekil tayin edemezse, fizik vücudunu Allah'a teslim alması, fizik vücudunu Allah'a teslim etmek konusunda Allah'a tevekkül edemezse, o zaman gelişme durur, tekamül durur. 33 bin zikir Allah'a ulaşma seviyesidir. Ruh Allah'a 33 bin zikirle ulaşmıştır. Allah'ın zatında ruh yok olur. Emanet sahibine geri döndürülmüştür. Dönüş tamamlanmıştır. Vuslat tahakkuk etmiştir. Ruh sahibine geri dönmüştür. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, ey sahabe ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin. 700 kat nimet versin. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Ruh Allah'a ulaşmış, kişi ölmeden evvel ölmüş. Ölseydi ne olacaktı? Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacaktı. Hayattayken ölmeden evvel bunu yapmış, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmış. Kritik dönem bundan sonra başlar. Bu noktaya kadar tehlike yoktur. Neden yoktur? Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve dilediği andan itibaren kalbinde bu talebi Allah-u Teala gördüğü anda o kişiyi kontrol altına almıştır. Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlar Allah-u Teala. Rahim esmasıyla tecelli herkese olmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Rahim esmasıyla tecelli eder. Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Diğerlerine Rahim esmasıyla tecelli oluşmaz. İşte saydığımız bütün o tecelliler ard arda kişinin tekamülünü ifade eder. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, tecelli olmayacaktı, tekamül de olmayacaktı. Tekamülün oluşması tecelliye dayalıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tekamülün içindedir ve tekamülü devam eder. Ne zamana kadar devam eder? Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar mutlaka devam eder. Neden?
Çünkü Allah Teala o kişinin tekamülünün gerçekleşmemesine müsaade etmez. O kişinin yozlaşmasına müsaade etmez. Çünkü Allah'ın sözü var. Mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Bunun için bütün şartları Allah hazırlamıştır. Ve o kişi de mutlaka ruh-i mesmasıyla tecelli edecektir. Ve kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın nurları, fazıllar, evvela %2 rahmet, tekamülün müjdecisi. %2. Sonra %49 fazıl, ikisinin toplamı %51. İşte böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbine %51 nur giriyor. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Bu noktaya kadar Allah Teala'nın ilahi iradesi biz insanların cüz'i iradelerini kontrolü altına alır. Allah'ın kontrolü altına girdiğimiz anda Allah'ın dostu oluruz. Allah'ın kontrolüne girdiğimiz anda tağutun dostu olmaktan kurtuluruz. Ne zaman? Bu sualin cevabını Zümer suresi 17. ayet-i kerime veriyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرِ اِبَادِي. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Ve şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. İçtinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İşte bir insanın yozlaşmadan kurtulduğu nokta burasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediği bu nokta aynı zamanda tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulduğu noktadır. Bu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta, o kişinin tağutun kullarından olmaktan kurtulduğu bu noktada Allah'ın kulu olduğu noktadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kulluk varsa tekamül vardır. Allah'a kulluk söz konusuysa tekamül söz konusudur. Şeytana kulluk söz konusuysa o zaman yozlaşma söz konusudur. Dejenerasyon. Sevgili kardeşlerim, tekamülün devamı süreci içerisinde her şeyin en güzeli doğru yaklaştığını görüyoruz. Tekamül. İşte Allah Teala'nın bizi kontrolü altına, yani ilahi iradenin bizim cüz'i irademizi kontrolü altına aldığı noktadan itibaren tağutun kulu olmaktan kurtuluruz, Allah'ın kulu oluruz. Ve derhal tekamül başlar. Bu tekamülün başlangıç noktasında, daha başlangıç noktasında furkanlar gelir. Her furkan kişinin tekamül ettiğinin kesin işaretidir. Kişi irşat makamının sözlerini
işitmeye başlar, manasını anlamaya başlar, kalbine indirir, idrak etmeye başlar. Eskiden idrak edemiyordu. İrşat makamını herhangi birinden ayırt edemiyordu. Şimdi onun irşat makamı olduğunu, hidayet makamı olduğunu idrak etmiştir kişi. Ve sadece işitip manasına varmaz, kalbine indirerek idrak eder. Tekamül büyüyor. Daha sonra o kişi irşat makamına ulaşacaktır. Tekamülü devam edecektir. Ne zamana kadar şeytanın o kişiye müdahale etmesine, o kişiyi tuzağına düşürmesine Allah Teala müsaade etmez, mani olur. Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın ve ruh Allah'ın zatında yok olsun. O zamana kadar, Allah emanetini geri alana kadar o kişi üzerinde iradesini tutar. Allah'ın iradesi o kişiyi şeytanın bütün tuzaklarından koruyan bir zırhtır. Hiçbir tuzağı o kişinin üzerinde tesir icra edemez. Ne zamana kadar o kişinin ruhu Allah'a teslim olduğu ana kadar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir statüde var olacaksınız. İşte her şeyin en güzel olduğu bir dizayn. Böyle bir noktada güzellikleri yaşayacaksınız. Her geçen gün biraz daha mutlu olacaksınız. Tekamülü yaşayacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Allah ne yaptı sizin kalbinizi? Kalbinizdeki karanlıkları, zulmeti devre dışı bırakarak adım adım kalbinizi aydınlattı, nurla doldurdu ve %51'e ulaştı nurlarınız. İşte Bakara Suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Neyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bu söylediğimiz standartlarda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye tekamülü nasip kılar ve onu zulmetten nura çıkarır. Yani nefsinin kalbindeki karanlıkları yok etmek suretiyle, zulmeti yok etmek suretiyle nurları onun kalbine, fazılları yerleştirmek suretiyle o kişiyi zulmetten nura çıkarır. Nefsinin kalbinde hiç nur yokken nefsinin kalbinin çoğu %51'i nur oluşturur. %49 fazilet, fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere %51 nur. İşte burası sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası tekamülün, Allah'ın koruması altında olan sahasının sonudur. Bu noktadan sonra Allah'ın o kişiyi muhafaza etmesi, kişinin Allah'a tevekkül edebilmesine bağlıdır. Yoksa evvela aynı standartlarda kalmak, seviyeyi muhafaza etmek söz konusu olur. Bu noktaya kadar zikir, 33 bin zikre ulaşmıştır, ruh Allah'a ulaşmıştır. Ve ruhun Allah'a tesliminde zikir sayısı 33 iken 35'te olabilir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda
yapılması lazım gelen şey Allah'a tevekkül etmektir. Yani Allah'a kendisine vekil tayin etmektir. Kişi eğer kesin olarak inanırsa ki ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah bana verdiği sözü tuttu, beni kendi zatına ulaştırdı, beni Allah'ın evliyası yaptı. Allah beni kendisinin evliyası yaptı, beni bu tekamül seviyesine Allah ulaştırdı. Öyleyse diyor kişi, benim ne yapmam lazım? Madem ki ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için Allah beni kendisine ulaştırdı. Diyor ki Allah bana ulaşmayı dilemeyeni ulaştırmam. Ama kim dilerse onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a tevekkül etmektir. İşte bu düşüncenin tesiri altında eğer kişi düşünürse ki ben Allah'a tevekkül ettim, Allah'a ulaşmayı diledim, Allah beni kendisine ulaştırdı. Şimdi eğer fizik vücudumu Allah'a teslim edeceğime dair bir tevekkülün sahibi olursam, Allah'a bu konuda vekil tayin edersem, nasıl Allah Teala beni ilk talebim üzerine kendisine ulaştırıp evliyası yapmışsa, mutlaka fizik vücudum da teslim olur. Bu inancın sahibi olan kişinin yozlaşması söz konusu değildir. O Allah'a tevekkül eder ve fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. 25. basamağa ulaşır. Eğer tevekkülüne devam ederse, daha sonra daimi zikrin sahibi olur. Daha sonra irşada ulaşır, daha sonra iradesini Allah'a teslim eder. Yozlaşma olmadan yoluna devam eder. Bu neyle ölçülür, neyle orantılıdır? O kişinin zikir sayısıyla orantılıdır. Zikir daimi zikre doğru yükselmelidir. İşte kişinin zikrinin daimi zikre doğru yükselmesi olayı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gül dostlarım. Kişi bu söylediğim standartlardaysa, Allah'a tevekkül etmişse ve her geçen istikamette her geçen gün zikrini daha çok arttırıyorsa, arttırabilme tekamülün devamını gösterir. Sabit kalma da onu ifade eder tekamülden. Geriye dönüş henüz öyle bir şey yoktur. Tereddi, aşağı doğru iniş, yozlaşma, hayır yoktur. Zikir devam ediyor. 33 bin zikirde veya 35 bin zikirde zikir devam ediyor. Kişi demek ki Allah'a tevekkül etmekte devam ediyor. Peki Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinin devamı nasıl? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Onlar ki kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır. Ve tağut, onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. İşte yozlaşmanın başlangıç noktası. Kişi 22. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmış ve ruh Allah'ın zatında yok olmuş. Emanet sahibine teslim edilmiş. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi gerçekleştirilmiş. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri, ruhu ve içi nefsi iradeyi onların sahibine, onların sahibi olan Allah'a teslim etmekle emreder. Teslim etmenizi emreder. Tevdi etmenizi emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu emrin muhtevasını gerçekleştirdiniz. Ruh emanetini Allah'a teslim ettiniz. Dikkat edin.
33 bin zikri devam ettiriyorsanız ve hep devam ederse tereddi yoktur. Yani aşağı doğru iniş, yani yozlaşma yoktur. Ama ya kişi zikrini devam ettiremezse, yavaş yavaş namazlardan soğumaya başlamışsa, zikirden eski şevki, neşeyi alamıyorsa, zikirleri azalıyorsa, namazlarda teklemeler olmaya başlamışsa, bir namaz kaçırdığında ondan üzüntü duymuyorsa, umurunda değilse, etrafına karşı nefsani davranışlarında çoğalma varsa, işte o kişi sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostuyken ve Allah'ın kuluyken tekrar tağuta kul olmak istikametinde bir şeyler kaybetmeye başlamıştır. Kanama başlamıştır. Bu nefsin kalbindeki kanamadır. Kişinin Allah ile olan yaşamındaki hayatiyeti giderek ölüme doğru yaklaşacaktır. Kişi Allah'a tevekkül edememiştir. Ve adım adım zikri azalmaya başlar. Zikir azaldıkça kalpteki nurlar da azalmaya başlar. Zikir azaldıkça kalpteki nurlar aşağıya doğru iner. Kalp giderek daha karanlık, daha karanlık, daha karanlık olacaktır. Zikir düştükçe karanlık artar. Ve öyle bir gün gelir ki kişi artık zikirden elini çekmiştir. Namazlarını surete kılmaktadır. Oruçta şiddetle açlık hissetmektedir. Tiryakilikleri, sigara tiryakiliği, içki tiryakiliği geriye dönmüştür. Hortlamıştır. İşte bu inhitattır. Geriye dönüştür. İlerleme, inkişaf, terakki, ileri doğru gidiş, yükselme, ama inhitat aşağıya doğru iniştir. Ve yozlaşmanın kesin işaretidir. Ne zamana kadar kişi Allah'ın kuluydu? Allah'a ulaşmayı dilediği 3. basamaktan itibaren 22. basamakta dahil olmak üzere hep Allah'ın kulu olmakta devam etmişti. Hem de her gün daha üst seviyede bir kul olmuştu. 3. kat cennetin de sahibi olmuştu kişi. Ne zamana kadar muhafaza edecekti bunu? Bunu nefsinin kalbindeki nurlar azalmaya başladığı ana kadar. İşte sevgili kardeşlerim, kişi eğer Allah'a tevekkül edemezse, inancı ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah beni kendisine ulaştırdı, öyleyse ben fizik vücudumu da Allah'a teslim etmek istiyorum, bu kesin bir taleptir, Allah beni mutlaka teslim alacaktır diye kişi düşünüyorsa, zikrinde azalma olmayan kişidir o. Zikri devamlı yükselen kişidir. Zikir, manevi hayatın aynasıdır ve şaşmaz bir terazisidir. Zikre bakın sevgili kardeşlerim, kişi ne kadar zikredir.

Salah makamında daimi zikriniz külli zikre dönüşür ve iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz gün artık zikirde değilsiniz, tesbihtesiniz. Tekamülün bir insan tarafından ulaşılabilecek olan en üst noktasındasınız. Normal, önceden seçilmemiş bir kişi için ulaşılması lazım gelen, ulaşılabilecek son nokta burasıdır. Peki önceden seçilenler, Risalete seçilen kavim resulleri için bir üstteki kademe söz konusudur. İradenin Allah'a teslim edilmesi, salah makamının 5. kademesidir. Tesbihe geçilmiştir. Neyle geçilmiştir? Kesbi olarak geçilmiştir. Yani kişi kesbetmiştir. Onu hak etmiştir. Kıyasıya bir mücadelenin sonunda iblisi yenmiştir. Allah'ın yardımıyla elbette. Ama kesbi olarak kendi gayretinin neticesinde almıştır. Ama Allah'ın hiçbir Resulü bunu kesbi olarak almaz. Allah ona daimi zikri vehbi olarak verir. Karşılıksız mükafat olarak verir. Allah onu seçmiştir, başka birini seçmemiştir. Onu hep tekamül yolunda geliştirir. Asla yalnız bırakmaz. O her zaman o kişi Allah'a tevekkül eder. Allah onun sahibidir. Allah'ın hem kontrolündedir hem muhafazasındadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir dizayn içinde düşünün her şeyi. İşte o insanlar Allah'ın Resulleridir. Allah'ın Resulü daimi zikre kendi gayretleriyle ulaşmaz. Ulaştığı hiçbir şey kesbi değildir. Onun tarafından iktisap edilmemiştir. Allah onu bu makama layık görmüş ve ona göre yetiştirmiştir. Sahip olduğu her şey vehbi olarak verilmiştir. Allah'ın bir nimeti olarak verilmiştir. Onun gayretinin karşılığı değil. Onlar için düşüş söz konusu değildir. Yozlaşma onlarda mümkün değildir. Ama bu hedefin dışında kalan, yani doğmadan önce seçilmeyen, hayattayken Allah'laşmayı dilemeden önce seçilenler için her şey kesbi olarak elde edilir. Ve nefsin kalbinde %61 nura kadar bu böyle devam eder. Ama %51'den sonra tehlikede başlar. Kişinin zikriyle %100 ilişkili bir olaydır. Kişi kendi kesfi gayretleriyle muktesef hak olarak zikri arttırır. Kendi gayretinin tabi neticesidir. Allah'ın yardımı gelmez mi? Gelir. Ama bunun bazında, temelinde mutlaka kişinin şahsi talebi, gayreti söz konusudur. Her şeyi kendisi elde eder. Allah ona yardımcı olur. Öyleyse ne zaman inhitat başlar? Aşağıya doğru iniş ne zaman başlar? Yozlaşma ne zaman başlar? Kişinin zikrinde düşme başladığı zaman başlar. Düşme başladıktan sonra artık o kişi merdivenden aşağıya doğru inecektir. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinin 2. bölümü, o kişi aşağı doğru inmeye başladığı noktadan itibaren inhitattan hemen sonra o kişi yozlaşmanın normal sınırları içine girmiştir.

terakki, yükselme, gelişme, tekamül sona ermiştir. Merdivenlerden aşağı doğru iniş başlamıştır. Ve kişi inişin başladığı noktada Allah'a kul olmaktan derhal atılır. O artık tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanların kuludur. Allah'ın dostu olmaktan çıkar, o tağutun dostu olur. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi, amir olanları Allah'ın kulu olarak ve Allah'ın dostu olarak değerlendiriyor. Kafirleri ise şeytanın kulu olarak değerlendiriyor. İşte sevgili kardeşlerim, tağutun kulu olmak, şeytan tarafından vuslattan sonra tuzağa düşürülen herkes için Allah'ın kulu olmak olayı bitmiştir. O kişi artık tağutun kuludur. Nefsinin kalbindeki nurlar adım adım azalacaktır. Yozlaşmanın başladığı noktada Allah Teala emanetini tekrar o kişiye geri gönderir. O kişinin Allah'ta olan ruhu Allah tarafından o kişiye iade edilir. O kişinin kalbindeki iman kelimesi Allah Teala tarafından alınır. Böyle bir insan eski haline geri döner, artık o bir kafir hüviyetindedir. Allah Teala amin olanların dostudur. Ama kafirler amini olmayanlardır. Amin olan kişi nereden nereye kadar amin odur? Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği andan itibaren amin odur. Allah'a ulaşmaya kadar amin olmak devam eder. Allah'ın zatında yok olduğu zaman da amin odur kişi. Ama ne zaman yozlaşma başlarsa, artık o kişi amin olan birisi değildir. O kişi tağutun dostu olmuştur. Yani amin olan kişi kimdir? Mümindir. Mümin olması oraya kadar devam eder. Allah'a ulaşmayı dileyip de ulaşan kişinin muhtevası hep mümindir. Ve Allah'ın dostudur. Aynı zamanda Allah'ın kuludur kişi. Hem Allah'ın dostudur, hem de Allah'ın kuludur. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 61, 62, 63. 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde? Onlar diyor Allah Teala, Allah'ın dostlarıdır. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahsenun. اَلَّذ۪ينَ اَامِنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لَهُمِ الْبِشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Amini oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Amin olma özelliğini kaybettikleri andan itibaren takva sahibi değillerdir. Dünya saadeti de ahiret saadeti de onlardan alınır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Onlar Allah'ın kulu olmaktan da çıkmak mecburiyetindedirler. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostudurlar. Kafirler şeytanın dostudurlar ve şeytanın kuludurlar. Allah'ın kulu olmaktan
şeytanın kulu olmaya geçerler ve iniş başlar. Bu iniş o kişinin kalbindeki bütün nurları götürene kadar devam eder. Kişi ya aklını başına toplarsa bir defa daha hak verir Allah Teala o kişiye. Tekrar kişi aynı yolları aşarak ruhunu alalaştırır ve yeniden Allah'ın kulu olur da Allah'a yeniden ulaşmayı dilediği anda yeniden Allah Teala'nın kulu olur. Ama eğer bir defa daha fıska düşerse, yani geriye dönüş başlarsa, yozlaşma başlarsa, o noktadan itibaren Allah Teala'nın onu kurtarması söz konusu değildir. Kalbine Allah Teala kalbindeki iman kelimesini Allah alır ve kalbini, o kişinin kalbini mühürler, ruhunu tekrar o kişiye iade eder. Böyle mühürlü bir kalbin tekrar açılması artık mümkün değildir. Asla dönüş söz konusu olmuştur. Kalp mühürlüdür. Yozlaşma bütün boyutlarıyla o kişiyi hep sinesinde tutar. Yozlaşma ömür boyu devam eder. Adım adım eski iptilalar geriye döner ve kişi her geçen gün kaybedenlerden olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve iyyake nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

What does that mean? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurundayız. O, sizler ve biz el ele, gönül gönüle hepimiz bir aradayız. Buradan her şey çok güzel görünüyor sevgili kardeşlerim. Acaba siz de öyle mi görüyorsunuz? Aynı gözlüklerle mi bakıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Allah hepinizi kesin olarak bilin ki sadece bir tek hedefe yönelik olarak yarattı. Mutlu olmanız için yarattı. Öyleyse soruyoruz, mutlu musunuz? Bilseniz, o zaman Allah ile olan alışverişinizi onun emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirmiyorsunuz demektir. Bu ise yanlış bir olgu. Öyleyse evvela şunu bilin. Allah-u Teala hepinizi sever. Sizin onu sevdiğinizin belki 1000 katı sever. Çok sever. Ve Allah-u Teala hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Bunun için yaratıldınız. Mutluluğu yaşamak için ve yaşadığınız mutluluk boyunca da Allah'a hep hamd etmeniz, şükretmeniz için. Zaten mutlu olduğunuz zaman size bu mutluluğu veren Allah'a şükretmek, hamd etmek sizin içinizden gelecek. Siz hep Allah'a hamd eden ve şükreden bir insan olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu değilseniz, o zaman Allah'ın kanunlarını ya bilmiyorsunuz ya da biliyorsunuz ama gerçekleştiremiyorsunuz demektir. Ne yazık ki insanların %90'ından fazlası Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmemektedirler. Belki şu anda bizi ilk defa dinleyenler vardır aranızda. Onlardan başlayan bir dizayn içerisinde soruyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Bizi ilk defa dinleyenler için yabancı bir konudan bahsettik. Allah'a ulaşmakta nenin nesiymiş diye kişi düşünecek şimdi. Allah Allah. Allah'a ulaşmak ne demek yani? Yani Allah ulaşılabilir bir varlık mı? Elbette. Tek yaratıcı, 6 alem yaratan, 6 kainat yaratan, 3 asıl, 3'te karşıtı. İşte o Allah. Hepinizi yaratan. Ve sadece insan olarak sizi sadece mutlu olasınız diye yaratan, işte o Allah. İşte o Allah sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Sizden başka hiçbir talebi yoktur. Bunu ilk defa duyanlar, hadi canım sen de diyecekler. Allah-u Teala namaz kılmamızı emretmiyor mu? Emrediyor. Oruç tutmamızı emrediyor. Zikir yapmamızı, bunda biz soruyoruz, emrediyor mu? Birçoklarına göre hayır, emretmiyor. Yanılıyorsunuz. Emrediyor. Hem zikri emrediyor, hem günün yarısından daha fazla zikri emrediyor, hem de daimi zikri emrediyor. Oruç tutmayı emrediyorsa, namaz kılmayı emrediyorsa, zikir yapmayı emrediyorsa, hacca gitmeyi emrediyorsa Allah-u Teala, öyleyse bize bir sürü emri var. Hayır yok. Dilerseniz yapacağınız, dilemezseniz yapmayacağınız ama yaptığınız takdirde mutlaka sizi hayra ulaştıracak olan Allah'ın
talepleri var sizden. Sizin için var. Allah'a sizler, sevgili kardeşlerim, hiçbir şey sağlayamazsınız. Allah'a hiçbir şekilde, siz Allah'a direkt olarak yardım etmek istediğiniz zaman ona yardım edemezsiniz. Allah'a ne bir faydınız ne bir zararınız dokunamaz. Ama sizin birbirinizle olan ilişkilerinizde Allah'a faydalı olabilirsiniz. İkisinin arasında ne fark var ki diyeceksiniz. Birçoğunuz öyle diyecek. Çok fark var. Sevgili kardeşlerim, eğer siz bir başkasına bir fayda sağlarsanız, ona bir iyilikte bulunursanız, onun mutlu olmasını sağlayacak olan bir güzel davranışta, bir gönül almada bulunursanız, bir güzel söz söylerseniz, o kişiyi mutlu etmiş olursunuz. Allah'a da böylece yardım etmiş olursunuz. Başkalarına verebildiğiniz en küçük bir huzur, mutluluk, başkasına sağladığınız bir memnuniyet, Allah'a karşı yapılmış bir iyiliktir. Öyleyse Allah'a direkt olarak bir iyilik, bir kötülük yapamazsınız ama başka insanlara yaptığınız her güzel davranış Allah'a bir iyiliktir. Ne zaman başka insanların kalbini kırıyorsunuz, kırıyorsanız, ne zaman nefsinizin esiri oluyorsanız, nefsinizin afetlerinin ve benim diyorsanız ve insanlara fayda değil zarar veriyorsanız, o zaman dolaylı olarak Allah'a zarar verirsiniz, dolaylı olarak fayda sağlarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz, Allah'a kendinize fayda sağladığınız için Allah'a da fayda sağlarsınız. Aslında Allah'a ulaşan şey sizin yaptığınız güzelliklerdir. Allah için siz mutlaka saadete ulaşması lazım gelen birisiniz. Allah isteseydi hepinizi mutlak saadete ulaştırırdı. Ama o zaman da hayatın tadı kalmazdı. İşte Allah Teala'nın melek adını verdiği mahlukları, nefsleri yok. Nefsleriyle bir kavga içinde, bir mücadele içinde değiller. Nefslerin afetlerini yok edip de faziletleri nefslerin afetlerinin yerine yerleştirmek diye bir mecburiyetleri yok. Mutlulukları da ona bağlı değil. Cehennemde de vazifeli kılmış meleklerini, cennette de vazifeli kılmış. Cennettekiler de şikayetsiz, cehennemdekiler de. Cennettekiler de mutlu, cehennemdekiler de. Çünkü oraya göre yaratılmışlar. Kendi alemlerinde, kendi vatanlarında yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluk İslam'ın 5 şartını yerine getirmekten geçmiyor. Onlar sadece mutluluğunuzun bir vasıtası. Hayatınız boyunca İslam'ın 5 tane şartını, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bütün gönlünüzce 80 sene yaşasınız. 65 senede sorumlu olduğunuz süreç 15 yaşın üzerinde başlar. 65 senede İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş olsanız ama Allah'a ulaşmayı dilemeseniz, böyle bir talebiniz olmasa, çoğunuz kurtulacağınızı zannedersiniz. Çünkü size göre ki
Kim İslam'ın 5 tane şartını yaparsa, İslam Allah'a teslim olmak demektir. 5 tane şartı vardır. Ben bu 5 şartın hepsini yapıyorum. Öyleyse ben Allah'a teslimim. Gideceğim yerde mutlaka cennettir. Bakalım Allah Teala beni hangi cennetine alacak diye düşünüyorsanız çok aldanırsınız sevgili kardeşlerim. İblis bütün Kur'an-ı Kerim'i insanları unutturmuş. Bu 5 tane şartı temel addettirmiş. Dikkat edin. Hepsi araçtır. Vasıtadır. Hiçbirisi amaç değildir, gaye değildir. Gaye Allah'a aksiyonlarınız açısından, efaliniz açısından, fiilleriniz açısından gaye Allah'a teslim olmaktır. Ruhunuzu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmektir. Nefsinizi Allah'a teslim etmektir. İradenizi Allah'a teslim etmektir. E böylece daha çok, daha çok, daha çok ve en çok mutlu olmaktır. Sevgili kardeşlerim, kesintisiz bir mutluluk var mıdır dünya hayatında? Vardır. Ulaşanlar bilirler ki vardır. Ne zaman ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi, özellikle bu sonuncusu, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman sonsuz bir mutluluğun içindesiniz. Ama sonsuz bir dünya saadeti daha evvelden başlamaz mı? Evet, daha evvelden başlar. Daha fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra ulaştığınız daimi zikir noktasında siz dünya saadetinin bütününü elde edersiniz. Daimi zikre ulaşan herkes dünya saadetinin bütününü elde eder. Ama bunun en üstün idraki, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman oluşur. Öyleyse sizden ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi istiyor. Niçin istiyor? Farz kılmış üzerinize. Çünkü sizin mutluluğunuz buna bağlı. Sevgili kardeşlerim, mutluluk açısından meselemize baktığımız zaman madde bir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız ne cennet saadetine ne dünya saadetine hiçbir şekilde ulaşamazsınız. Ve ne yazık ki gideceğiniz yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse dikkat edin. İblis sizi, şeytan sizi hep aldatır. Der ki sen aldırma onun söylediklerine. Sen İslam'ın 5 tane şartını yaptın mı? Tamamdır. Ama Allah-u Teala diyor ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer kazandığınız dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Kurtuluşunuz yoktur diyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Bunu hatırlatmaktan muradımız ne? Sizi mutluluğun kapısından, eşiğinden içeriye çekebilmek. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zor bir şey mi söylediğim? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz bir dinek. Cennete girmeyi istiyor musunuz? Hepiniz istiyorsunuz. İstemeyen bir insan düşünemiyorum. Peki dersem ki size bir sır versem, sadece bir dilekle Allah'ın cennetine, birinci kat cennete mutlaka girebilirsiniz.
sadece bir tek dilekle Allah'ın evliyası olabilirsiniz. Üçüncü kat cennetin sahibi olabilirsiniz. Dünya saadetinin yarısını da sahibi olabilirsiniz desem, bana inanır mısınız? Beni ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz için varız. Eğer insanlar bu kadar mutsuzsa, ahlak bu kadar bozulduysa, hep asık suratlı insanlar dolaşıyorsa ortalıkta, her tarafta haklar çiğneniyorsa, arkasında sadece Allah'ın güzelliklerini unutmak var. Unutulmuş her şey. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı bütün güzellikler unutulmuş. Onlar 7. kat cennetin ve dünya saadetinin en üst noktasının, şahikasının sahibi oldular. 14 asır evvel sahabe adını verdiklerimiz. Peki siz sahip olmak istemez misiniz? Öyleyse Kur'an'daki İslam 7 safhadan oluşuyor. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz. O zaman saadeti unutun. Saadet sizin için geçerli değil. Hiçbir şekilde ne cennet saadetinin ne dünya saadetinin sahibi olamazsınız. Şimdiye kadar kendi aklınızın emrettiği istikamette yaşadınız. Asıl ifadesiyle şeytanın nefsinizin afetlerine size hiç çaktırmadan hakimiyet kurduğu bir zemin üzerinde yaşadınız. Ve bugüne kadar yaşadınız. Bu söylediklerimi hiç işitmeden yaşadınız. Mutlu musunuz? Evvela kendini mutlu sananlardan birisi misiniz? Şöyle bakar insan kendisine, ya ben geçimimi temin edecek kadar para kazanıyorum hamdolsun. Öyleyse ben mutluyumdur herhalde diye düşünürsünüz. Mutluluğun bir tarifi var mı size göre sevgili kardeşlerim? Acaba mutluluk nedir? Cennet mutluluğu için bir şey söylemeye gerek yok. Cennet mutluluğu herkesin malumudur. Öyleyse bu dünyada mutluluk ne mene bir şeydir. Şartları var. Birinci şart, mutluluğun var yok şartı. Varsa var, yoksa yok şartı. Mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Kesintisiz bir saadet halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Kavgaların bitmesi halidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kesintisiz bir memnuniyet hali, çevre şartlarının sizi hiç rahatsız etmediği bir alemde yaşama. İkinci şart, mutluluk hem iç aleminizde devamlı olacak, nefsinizle ruhunuz arasında bir uyum. Hem dış aleminizde oluşacak, çevredeki insanlarla sizin aranızda bir uyum, bir sulh ve sükun hali. Üçüncüsü de Allah'ın emirleri ve nehirleri istikametinde Allah'ın emirlerine ve nehirlerine uyum. Mutluluğun üç şartı. Bir, mutluluk devamlı olacak, kesintisiz olacak. İki, üç aleminizde birden gerçekleşecek. Üç, mutluluk bir sulh ve sükun hali olacak.
İş dünyanızda kavgayı bitirmiş olacaksınız. Başka insanlarla olan ilişkilerinizde kavgayı bitirmiş olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde kavgayı bitirmiş olacaksınız. 14 asır evvel bütün sahabe öyleydiler. Dünya mutluluğunu bütünüyle yaşadılar. 7 safhalık bir İslam basamakları dizisi içerisinde 28 basamaktan oluşuyor. 7 tane de safhadan oluşuyor. Cennet mutluluğu nerelerde, hangi kademeleri kapsar? Dünya mutluluğu nerelerde, hangi kademeleri kapsar? Çok basit bir panoraması var bunun. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci safhadasınız. Ondan evvel kurtuluşunuz hiçbir şekilde mümkün değil. Allah'ın cennetine girmeniz kesinlikle söz konusu değil. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişseniz cehenneme girmeniz mümkün değil. Mutlaka Allah Teala sizi cennetine ulaştıracak. Madde 1. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti mi? Öyle bir şey henüz yok bu kişide. Başkalarından dünya saadeti açısında bir fark taşımıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah verdiği sözü tutacak, mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka o benim cennetime girer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah'tan 10 tane ihsan alacaksınız. Bu ihsanlardan 8 tanesi birkaç dakika içinde gerçekleşir. Ve arkasından son ikisi gerçekleşir ve 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşırsınız. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu 10 tane ihsanı aldığı süreç içerisinde ölürse ne olur? Allah vermiş olduğu sözü yerine getiremez. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. İki tane vaadidir Allah-u Teala'nın. Birinciyi gerçekleştiremez çünkü kişinin hayatı müsaade etmedi Allah'a ulaşmasına. Allah'a ulaşmak zamanı da içeren bir vetiredir. Yani boyutlardan bir tanesi Allah'a ulaşabilmek boyutu zamanı gerektirir. Zaman yetmedi. Kişi Allah'a ulaşamadan, daha mürşidine ulaşamadan, Allah'a doğru yola çıkamadan kişi öldü. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Gireceği cennet birinci kat cennettir. Dünya saadeti de hiç değişmemiştir kişinin. Başkaları nasıl yaşıyorsa o da öyle bir hayatın içinde yuvarlanıp gitmiştir. Peki bu kişi mürşidine ulaşmışsa o zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Tabi olduğu an 10 tane ihsanla bir insan Allah'ın mutlaka kendisine göstereceği mürşide tabi olduktan sonra mutlaka o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse cennet saadetleri birbirini takip ediyor. Bu kişi Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaştı. Nedir bu ihsanlar? Allah Teala sizin üzerinize Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda onu işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli baş gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarınızdaki vakrayı alır, kalbinizdeki ikinleti alır. Yerine ihbat koyar Allah Teala, kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzden kalbinize Allah'ın nurlarının girmesi için bir nur yolu açar. Huşuya ulaşırsınız. Allah size mürşidinizi gösterir. İşte 10 tane ihsanı Allah-u Teala'nın. O mürşide ulaştığınız zaman gene siz bir adım atacaksınız. Önce siz bir adım atmıştınız. Ne yapmıştınız? Allah'ın emri üzerine
mutlaka bana ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Bu emir üzerine Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne oldu o zaman? Dilediğiniz için 10 tane ihsanı aldınız. Bu ihsanları alırken ölürseniz, mürşidinize ulaşamadan ölürseniz birinci kat cennet sizin. Hiç endişeniz olmasın ki Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka Allah Teala sizi cennetine alacaktır. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime mutlak olarak girer. Ama eğer bana ulaşmayı dileyen kişi yaşarsa üçüncü kat cennetime girer. Peki 10 tane ihsanı aldınız, mürşidinize ulaştınız. Ne oldu? İkinci kat cenneti hak ettiniz. Ve 10 tane nimet aldınız o gün. Bütün günahlarınız sevaba çevrildi. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Bu noktadan itibaren ruhunuz Allah'ın yolundayken ölürseniz ikinci kat cennet sizin olur. Ama buradaki ölüm sizin 7 seviyeden herhangi bir tanesinde olmanız halindedir. Nefsi emare kademesinde, nefsinizin kalbinde sadece %7 sizi mutluluğa ulaştıracak faktör oluşmuştur. Nefsi levame kademesinde ikinci bir %7, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi sizi sonsuz bir huzursuzluktan, sıkıntı içinde bir hayattan %50 dünya mutluluğuna, %51 dünya mutluluğuna ulaştıracaktır. Huşuda kazandığınız %2 rahmet, 7 defa %7 fazilet birikimiyle nefsinizin kalbi %51 oranında şeytanın hakimiyetinden kurtulmuştur. Böyle bir noktada herhangi bir insandan eskiden hiç farkı olmayan siz, dünya saadetinin %50'den fazlasını yaşamaya başladınız. Neydi saadet? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiydi. Bitti mi? Hayır. Ama %51 oranında azaldı. Azaldıysa iç dünyanızdaki sülh ve sükun %51 oluştu. Dış dünyanızdaki sülh ve sükun da aynı oranda oluştu. Artık davranış biçimlerinizin %50'den fazlası güzelliğe dönük, iyiliğe dönük. Allah'ın emirlerinin %50'den fazlasını gerçekleştiriyorsunuz. Yasak ettiği fiillerin %50'den fazlasını işlememeyi başarıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz kolay kolay. Öyleyse iç dünyanızda nefsiniz, ruhunuz arasındaki kavga %51 azalmıştır. Dış dünyanızda başka insanlarla olan anlaşmazlıklarınız gene %51 azalmıştır. Dış dünyanızda da %51 oranında mutlusunuz. Allah ile olan ilişkilerde, emirlerin işlenmesinde de %50'den daha fazla başarılısınız. Ve bu hedefe ulaşırken eğer yolda rahmetli olursa, birisi ölürse, o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur ve dünya saadetini de yolun neresinde ölmüşse o kadar yaşamıştır. Nefsi emare kademesinde ölmüşse dünya hayatındaki mutluluğu %9 seviyesindedir. %2 rahmet birikimiyle %7 fazilet birikimi.
Ve böyle ikinci defa 107 nur birikiminde ölmesi, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı defa 107 nur birikimlerinde ölmesi halinde kişinin dünya hayatındaki mutluluğu bu yüzde oranındadır. Ama bu kişi üçüncü kat değil, ikinci kat cennetin sahibidir. Ne zaman yedi tane gök katını aşar da ruh Allah'ın zatına ulaşırsa, 21. basamak, o zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur ve dünya saadetinin de %51'ine ulaşır. Hem iç dünyasında, hem dış dünyasında, hem de Allah ile olan ilişkilerinde. Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyen birisine buraya kadar garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben o kişiyi yaşatırsam mutlaka üçüncü kat cennetimin sahibi kılarım. Mutlaka dünya saadetinin yarısını da ona kazandırırım. Ve o kişi benim evliyam olur diyor. Benim dostum olur diyor, o kişi bana da dost olur diyor. İşte Allah'ın evliyaları dediğiniz zaman hep aklınıza olağanüstü birileri gelir. O mu? Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır. Hacı Bektaş Veli mi? Evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi mi? Evliyadır. Hacı Ahmet Yesevi mi? Evliyadır. Yunus mu? Evliyadır. Eşref Rumi Hazretleri mi? Evliyadır. Abdülkadir Geylani Hazretleri mi? Evliyadır. Ha, insanlar diyorlar ki ha, eskiden evliyalar varmış ama bu zamanda evliya mı olunurmuş? Onlara deyin ki olunurmuş. Hem de bedavadan olunurmuş. Kim Allah'a? Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere ulaşmayı dilerse o kişi bu istikamette hedefine yönelir. Ve bu hedefe mutlaka ulaşır o kişi. Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiyi dostu yapar. Evveli dost demek, evliya dostlar demek. Ama evliya kelimesi dilimize tekil olarak geçmiş. Öyleyse şimdi soruyoruz, evliya olmak ister misiniz? İsteriz ama olmak mümkün değil ki. İsterseniz olmanız mümkün. Hem de başka birinin dizaynı içerisinde değil. Sizin talebinizde. Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda evliyalığı hak etmiş olursunuz. Ve sadece bunun zaman boyutu devreye girer ve Allah-u Teala sizi o hedefe ulaştırır. Kaç yılda, 10 yılda mı evliya oluruz, 20 yılda mı, 30 yılda mı? Sualler hep böyle geliyor. Hayır, 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda, nihayet 6 ayda ama daha fazla değil. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar Allah'ın söylediklerini hep unuturlar. Onlara dikkat etmezler. Başka insanların söyledikleri sözler vardır onların kafalarında. Demişler ki sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Bize mi Allah-u Teala cennetini verecek? Bir defa bu söz yalan. Sahabenin 10 tanesine değil, sahabenin tamamına Allah-u Teala cenneti nasip kılmış. Bakın bakalım Araf suresinin 157. ayet-i kerimesine ne diyor Allah-u Teala? Kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsinin gideceği yer
altlarından ırmaklar akan cennetlerdir diyor Allah Teala. Kimlermiş bunlar? Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş olanlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş olan herkes, herkes mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Allah'ın sözü var, tabi olan diyor. Sahabe deyince onu hatırlayacaksınız. İşte Ali İmran 20, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimlermiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Nereye gideceklermiş? Araf 157 ne diyor? Cennete gireceklermiş tabi olanların hepsi. Allah Teala o sabikun el evvelin var ya diyor secde. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine tabi olanlardandı. Onların hepsi altlarından ırmaklar akan cennete gireceklerdir diyor. Cennetlerime gireceklerdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı hep yanınızda bilin. O sizden yana, o sizin mutluluğunuzdan yana mutlaka saadete ulaşmanızı ister. Ve sadece sizden istediği budur. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala saadetinizi, cennet saadetinizi de, dünya saadetinizi de garanti ediyor. Allah'ın şartlarına uyum gösterdiğiniz takdirde. Ama daha kolay bir şey düşünebilir misiniz sevgili kardeşlerim? Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah'ın sizi evliya yapması söz konusu. Allah'ın size üçüncü kat cenneti nasip etmesi söz konusu. Ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi mutlaka gerçekleştirmesi söz konusu. Bu şartlar içinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Arkası üçüncü kat cennet, evliya olmak, dünya saadetinin %50'den fazlasını yaşamak. Hayatınızın yarısı mutlu olarak geçecek. Öteki yarısını mutlu etmek için daha ötedeki safhalara tırmanmanız gerekecek. Ama bu noktaya kadar siz bir şey yapmayacaksınız. Allah size namaz kılmayı sevdirecek. Zevk alacaksınız namaz kılmaktan. Allah size oruç tutmayı sevdirecek. Tabi olduğunuz gün çarşamba diyelim. Perşembe günü her perşembe tutacak olduğunuz orucu ilk defa tutacaksınız. Bakacaksınız ki bu seferki orucunuzda acıkmıyorsunuz. Bu seferki orucunuzda susamıyorsunuz. Bu nasıl bir oruç ki daha evvel de oruç tutmuşsunuzdur Ramazanlarda. Açlık ve susuzluk sizi duman etmiştir. Ama tabiyetinizden sonra 10 tane ihsanla tabiyetinizden sonra oruç tuttuğunuz ilk perşembe, her perşembe oruç tutacaksınız. Bakacaksınız ki hayır, acıkmıyorsunuz. Susamıyorsunuz.
O zaman Allah'ın size yardım ettiği konusunda kesin bir kanaatin sahibi olacaksınız. Bu sizi coşturacak. Kendiniz yaşamışsınız. O güne kadar Ramazanlar boyunca tuttuğunuz oruçlarda her gün açlıktan kırılırken, hele içinizde sigara tiryakileri varsa, sigara içememekten mahvolurken, o perşembe günü ne sigara gelmiştir kişinin aklına, ne de yemek, ne de içmek. Allah Teala ona göre yapısını değiştirmiştir kişinin. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Kur'an-ı Kerim'deki ölümle hayat arasındaki, cennetle cehennem arasındaki en büyük manayı kişi bir dilekle açtı. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek cehennemi o kişiye ebediyen kilitleyen bir dizayndır. Tabii o kişi yolundan sapmadıkça. Öyleyse kişinin Allah ile olan ilişkilerinde bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu ilişkilere dikkatle baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'a ulaştığınız yer 21. basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah 28 basamaklık bir sürecin 21 basamağını, hayır 22 basamağını garanti ediyor. Kişi Allah'ın evliyası oluyor. Dünya saadetinin yarısına sahip oluyor. Cennetlerden de üçüncü kat cennetin sahibi. Öyleyse cenneti istemez misiniz? Belki size cennete gitmenin çok zor bir şey olduğu söylendi. Ama Allah Teala hiç öyle söylemiyor. Sizi o kadar çok seviyor ki herkesi cennetine almak istiyor. Ama ne var ki herkes kendi iradesiyle Allah'ın cennetine girmeyi hak etmek mecburiyetinde. Bu da son derece basit bir şey. Nasıl herkes Allah'ın cennetine girmeyi istiyorsa, istediği kesinse, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, kesinleştirdiği zaman bu dileği, o kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Hiçbir etken onun cennete girmesine mani olamaz. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın cennetinin ötesi var mı? Evet. Henüz üçüncü kat cennetin sahibi kişi. Bundan sonra bu kişi zikrini giderek arttıracaktır. Allah Teala ona bir altın taht verecektir indi ilahide. Sonra bu kişi zahit olacaktır. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne zaman? Nefsinin kalbinde %81'den fazla aklanma olduğu zaman o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücut o noktadan itibaren Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete girer. Bu noktada mutlak bir huzur vardır. Kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Nefsinin kalbinde hala afetler var ama onları artık o kişi dikkate almıyor. Burası fizik vücudun Allah'a teslim edildiği yerdir. Ve bu noktada dördüncü kat cennet elde edilir. Dünya saadetinin de %90'ı burada elde edilir. Bundan sonra ise bir gün kişi daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre zaten yaklaşmıştır zikri. Bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Ulaşırsa ne olur?
daimi zikre ulaştığı zaman Allah Teala o kişiyi hikmet sahibi kılar. Bu dünya saadetinin %100 olduğu bir noktaya ulaştırır kişiyi. Burası o kişi için ulul elbab makamıdır. Kişi daimi zikrin sahibidir. Hikmet ehli olmuştur. Ehli hayır olmuştur. Ehli tezekkür olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetlerin tamamı yok olmuştur. Yerini ruhunun hasletlerinin eşidi olan, aynı özelliklere sahip olan faziletler işgal etmiştir. Sonra bu işgalin standartlarında kişi mutluluğa ulaşmıştır. %100 nefsin kalbi Allah'ın nurlarıyla, faziletlerle dolmuştur. Bu nokta tarif ettiğimiz mutluluğun tamamen yaşandığı noktadır. Ne olmuştur? Kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerine faziletler gelmiştir. Ne olur gelmişse? Gelmişse afetlerin özelliği neydi? Allah'ın emirlerine mutlaka karşı gelmek, yasak ettiği fiilleri ise işlemek.

Öyleyse iki kuvvet, iç dünyanızdaki nefs ve ruh devamlı birbirine çatışma halinde. Bir evrensel kavga. Çatışma varsa, kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yoktur. İşte mutluluğun giderek azalması, azalması ve nihayet sıfırlanması, afetlerin sıfırlanması suretiyle mutluluğun %100'e ulaşması bu sebepledir. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Bütün afetler gitmiştir. Zulmani kapı devamlı kapalı kalacağı için hayatınız boyunca, oradan şeytanın karanlıkları kalbinize hiçbir şekilde giremeyeceği için artık nefsinizin kalbi şeytanın bütün ivalarına kapalıdır. Şeytan afetler olmadığı için size hiçbir tesirde bulunamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada ne olmuştur? Allah neyi emretmişse nefsiniz de onun yapılmasını istiyor, ruhunuz da artık. Aralarındaki kavga emirler cephesinde bitmiştir. Allah neyi yapmamanızı istiyorsa ruhunuz da onu yapmamak istiyor, nefsiniz de. Yasaklar cephesinde de sulh ve sükun iç dünyanızda sağlanmıştır. Öyleyse siz devamlı bir mutluluğun sahibisiniz iç dünyanızda. Hem emirler cephesinde sulh ve sükunu sağladınız nefsinizle ruhunuz arasında, hem de yasaklar cephesinde. Peki dış dünyanızda? Dış dünyanızda da aynı şey oldu. Siz daimi zikrin sahibi olduğunuz için, nefsinize afet kalmadığı için hiç kimseye karşı kötü davranamazsınız. İnsanlara bir kötülük yapamazsınız. Onları mutsuz etmek için hiçbir şey yapmak içinizden asla gelmez. Sadece onları mutlu etmek için varsınızdır. Öyleyse hiç kimseye kötü davranmadığınız için hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Bu durumda hiç kimseye bir kötülük etmeniz mümkün olmadığı için siz mutlu bir insansınız. Eğer kalplerini kırsaydınız ne olacaktı? O zaman huzursuz olacaktınız. Çünkü Allah Teala sizi cezalandıracaktı. Yetmez. O kişi sizden intikam almak isteyecekti ve fırsatını bulduğu an alacaktı. Birinci de kişiye haksız davrandığınız için Allah Teala sizi cezalandırmıştı. Ruhunuz da nefsinize azap etmişti. Şimdi de başka birisi size sizin ona yaptığınız kötülüğe mukabele ederek bir kötülük yapınca nefsinize ağır geliyor. Bu da sizi üzüyor. Bunun üzerine siz de intikam almak gereğini duyuyorsunuz. İntikam aldığınız zaman yeni bir günah işlediğiniz için yeniden huzursuz oluyorsunuz. İntikam alamazsanız şuur altı birikimi, stres oluşuyor. Gene huzursuz oluyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse başlangıçta bütün bu cephelerden huzursuz olan sizler, daimi zikre ulaştığınız zaman bu cephelerin hepsinde artık mutlu bir insansınız. Başkalarına hiçbir kötülük yapmıyorsunuz ki onları üzdüğünüz için Allah Teala sizi azaplandırsın dünyada. Hiç kimse sizden intikam almak istemiyor, intikam almak gereğini görmüyor. Çünkü bunu gerçekleştirecek olan bir fiil sizden sadır olmamış. Hiçbir zaman siz kimseden intikam almayı düşünmüyorsunuz. Çünkü intikam almalarını temin edecek olan bir davranış biçimi size hiç yansımamış. Yansımışsa sizin umurunuzda bile değil. İç dünyanızda afetler olmadığı için intikam almak sizin için mümkün değil. Ve stres oluşması da mümkün değil. Çünkü hiçbir zaman düşünemezsiniz başkasından intikam almayı. Öyleyse dış dünyanızda da kesintisiz bir mutluluğun sahibisiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde başlangıçta Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz, huzursuzdunuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz, huzursuzdunuz. Niçin işliyordunuz? Nefsinizdeki afetler bunları yaptırıyordu size şeytanın telkinleriyle. Ama şimdi nefsinizin kalbinde afetler yok.

Alan yasak ettiği fiilleri asla işlemiyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz gibi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamazlık da edemiyorsunuz. Mutlaka belki de Allah'ın emrettiğinden daha fazlasını yapmak için elinizden gelen bütün gayretleri gösteriyorsunuz. Mutlaka bütün emirleri yerine getirdiğiniz gibi daha da ötesine geçmek geliyor içinizden. Ne oldu? Allah'ın emirleri cephesinde de mutlusunuz. Yasakları cephesinde de mutlusunuz. Hepsini yerine getirdiğiniz için iç dünyanız bir sülh ve sükun dünyası olmuş. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavgayı bitirmişsiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde iblisle olan kavgayı bitirmişsiniz. Artık o size hiçbir zaman tesir edebilecek imkanın sahibi değil. Onu hiç artık dikkate almıyorsunuz. İblisi çok iyi tanımış durumdasınız. Hiçbir konuda size tesir etmesi artık mümkün değil. Ve bu şeytanın kesin yenilgisidir. Ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde size hiçbir tesirde bulunması artık mümkün değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Böylece dört başı mamur bir mutluluğu yaşarsınız. İç dünyanızda mutlusunuz, dış dünyanızda mutlusunuz, Allah ile olan ilişkilerde mutlusunuz. Kesintisiz, devamlı bir mutluluk ve kesintisiz ve devamlı bir sulh ve sükun hali nefsinizle ruhunuz arasında, sizinle dış dünyadaki insanlar arasında ve iblisin size yapabileceği bütün kötülükleri kökünden kesmeniz sebebiyle iblis de sizin aranızda mutsuzluğa sebebiyet verecek hiçbir olay artık yaşanamıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bu noktadan sonra sizi nefsin teslimine götürecektir. İrşada ulaştıracaktır. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve beşinci kat, altıncı kat ve yedinci kat cennetlerinde sahibi olacaksınız. Dünya saadetiniz hep %100 devam edecek. Öyleyse görüyorsunuz ki mutluluk bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlaka sizi gelip yakalayacaktır. Ve bir daha da bırakmaz. Siz de onu bırakmazsınız. Allah da sizi bırakmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Gökler sizin için, yerler sizin için, denizler sizin için, her şey sizin için. Ve bu her şeyin muvaciyesinde mutluluk sizin için. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennetin en üst seviyelerine hem de dünya saadetinin şahikasına, zirvesine, mutlak dünya saadetine ulaştırması dileklerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok iyi biliyorsunuz ki bizler sevgi dolu bir dünyada yaşayanlarız. Sevmenin, sevginin hakim olduğu bir hayat felsefesi. Sevgili kardeşlerim, mutluluk herkesin hedef olarak mutlaka ulaşmak istediği ama insanların pek çoğunun ulaşamadığı bir serap gibi görünüyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, bu mutlu olamayan insanlara baktığımız zaman bu insanların nefretten ibaret bir dünyaları olduğunu görüyoruz. Haksızlar mı? Hayır, kendilerine kötü davranıldığı için onlar da başkalarına kötü davranıyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey kötülüğe kötülük değil ki. Allah'ın hedef gösterdiği şey kötülüğe karşı iyilik. Allah-u Teala kısası, yani kötülüğe karşı kötülüğü, insanlar kendilerine zulmedildiği zaman onların içindeki acıyı alacak olan bir vasıta olarak indirmiş. Ama kötülüğe karşı iyilik ondan çok daha ötede insanı Allah'a yaklaştıran bir mahiyet taşır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyoruz, mutsuz olmak mı? Bizim bildiğimiz, herkes mutlu olmak ister. Bunun için yaşar ama herkesin kendine göre ayrı bir mutluluk reçetesi var. Ve de çevre şartları içerisinde o reçeteyi tatbik etmeye çalışır ve genellikle yanılır. Zanneder ki kendisine kötü davranan insanlara o da kötü davranıp intikamını aldığı zaman mutlu olacak. Bu hak verilmiş mi? Evet. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de kötülük yapana aynı standartta da cevap verilmesini Allah-u Teala müsaade ediyor. Bunun arkasında ne var? Bunun arkasında kötülük yapanın bir daha kötülük yapmasını engellemek var. Allah-u Teala bunu istiyor. Bunu istediği için kötülük yapanlara bir tehlike unsuru, bir sıkıntı unsuru, bir tövbekarlık unsuru olarak Allah-u Teala kısası koymuş 3 mukaddes kitabada. Bu acaba insanların birbirine karşı davranışlarında en güzeli hangisidir? Kötülük
Kötülüğe, kötülük mü? Kötülüğe karşı hareketsiz kalmak mı? Yoksa kötülüğe karşı iyilik mi? Eğer Allah'ın hangisini tercih ettiği vakasıyla karşı karşıyaysak bilelim ki Allah Teala kötülüğe karşı iyiliği emrediyor. Neden öyle acaba? Neden Allah Teala kötülüğe karşı kötülüğe de müsaade ettiği halde kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamaya, tarafsız kalmaya, aktivitede bulunmamaya da evet diyor. Kötülüğe karşı iyilik yapmaksa Allah Teala'nın bütün insanların ulaşmasını istediği bir hedef. Kim başkalarının kendilerine yaptığı kötülüğe iyilikle mukabele ederse bu kişi Allah katında çok kazanç sahibi olur. Tabii bu kazanç manevi kazançtır. Sevgili kardeşlerim, insanlar şu dünyada yaşar. Ama sevgili kardeşlerim, hedef mutluluk değil mi? Allah Teala bütün mukaddes kitapları, yani Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın hakikatlerinin, emirlerinin herkes tarafından bilinmesi için indirmiş. En çok istediği şey kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Sonra ne geliyor? Kötülüğe karşı hiç cevap vermemek. Sonra ne geliyor? Kötülüğe karşı kötülük. Günün de kapıları açık. Allah'ın dostu olan bir kimse normal standartlarda gerçek bir Allah dostuysa, Allah aşıkıysa başkalarına kötülük etmez. Yani ilk kötülük ondan başkalarına hiçbir zaman ulaşamaz. Başkaları ona kötülük edebilir mi? Edebilir. İşte bundan sonraki davranış biçimi önemli bir faktör olarak devreye giriyor. Bu kişi acaba ne yapmalı? O kişiden intikam alabilir, kısas uygular. O kişiye hiçbir şey yapmaz. Onun kendisine yaptığı kötülüğü kabul etmiş olur. Bir de üçüncüsü var. Kendisine kötülük yapan kişiye iyilik etmek. Onu mutlu edecek imkanlar sağlamak. İşte sevgili kardeşlerim, bu üç davranış biçiminden üçüncüsü, yani kötülüğe iyilikle davranmak, kötülüğe mukabil iyilik yapmak, Allah Teala'nın en çok değer verdiği davranış biçimi budur. Böyle bir şey için kötülük gören kişinin nefsinin afetlerden bir miktar temizlenmiş olması, önemli bir miktar temizlenmiş olması gerekir. Yoksa insanlar normal hallerinde
kendilerine kötülük edenlere mutlaka kötülük edip intikam almak isterler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın istediği şeye dikkatle bakalım. Önemli olan o. Allah ne istiyor? Allah istiyor ki bize kötülük edilse de biz onlara iyi davranmalıyız. Onlardan intikam almak ikinci safhayı onlara hiçbir şey yapmamak ikinci safhayı onlardan intikam almaksa üçüncü safhayı ifade eder. Öyleyse kötülüğe karşı iyilik yapmak en üst seviye bir davranış biçimidir. Kötülüğe karşı kayıtsız kalmak, bir kötülük yapmamak ama bir iyilik de yapmamak. Ortadaki durum, kötülüğe karşı iyilik yapmaksa bunların arasında en üstünü. Kötülüğe kötülük kısıtsız uygulamak, kötülüğe karşılık kayıtsız kalmak ve kötülüğe karşı iyilik etmek üç ayrı davranış biçimini ifade eder. Şeytanın istediği ne? Herkese en çok kötülük etmek. Bir insan ne kadar çok kötülük ederse şeytana o kadar yakın bir insandır. Bir insan ne kadar çok iyilik ederse Allah-u Teala'ya o kadar yakın bir insandır. Öyleyse insanlar cemaat halinde yaşıyor. Cemaat halinde yaşayan, topluluğun bir ferdi olan, bir parçası olan insan, etrafındaki insanlara örnek davranışlarda bulunursa, her haliyle onları sevdiğini belli ederse, her haliyle onlara yardım ederse, her davranış biçimiyle onları mutlu etmeyi hedef alırsa, bu güzel davranış biçimleri toplumda arttıkça toplumun seviyesi, manevi seviyesi süratle yükselir. Sevgili kardeşlerim, din önderlerinin bu istikamette insanlığa yapmaları lazım gelen temel telkinler, kötülüğe karşı kötülüğü değil, kötülüğe karşı hareketsiz kalmayı değil, kötülüğe karşı iyiliği emredici hüviyette olmalıdır. Allah Teala bunu istiyor. Bir yeni devir yaklaşıyor sevgili kardeşlerim. O devirde insanlar birbirlerini çok sevecekler. Allah'ın hakikatleri Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynıdır. Kitapların iniş sırasına göre konuştuk. Kötülüğe karşı kötülüğe müsaade var. Kötülüğe karşı hareketsiz kalmaya müsaade var. Ama kötülüğe karşı iyilik etmek Allah-u Teala'nın en üst seviyedeki isteği. İstiyor ki herkes böyle yapsın.
Kötülüğe karşı iyilik etsin. Ne olsun? Böylece kötülüğün kökü kazınsın. Sevgili kardeşlerim, kötülük yapanlar iki ayrı cepheden müdahale edilmelidir. Bir, nefsinin afetleri sebebiyle özellikle kötülük yapan insanlar. İki, ihtiyaçları sebebiyle yaşamak için kötülük yapan, mesela çalan insanlar. Bunlar ayrı ayrı iki tane kategori oluşturuyor. Elbette Allah-u Teala bir insan kötü durumdayken bile onun çalmasını uygun görmez. Mutlaka kişiye derecat kaybettiren bir olaydır çalmak. Ama dereceleri incelendiğinde davranış biçimlerinin, başka hiçbir çaresi kalmayan bir insanın yapabileceği tek şey oysa, onu yapması ona derecat kaybettirir. Ama Allah-u Teala'nın ölçüleri, adalet ölçüleri olduğu için bu kaybedilen derecat az bir derecedir. Kişi her yolu denemiştir, istemiştir, vermemişlerdir. Araya adamlar koymuştur, sorun çalamamıştır. En sonunda çalmak mecburiyetine koymuş, kalmıştır. Doğru mu yaptı? Hayır, doğru değil. Yapılan şey açık ve kesin bir şekilde yanlıştır. Derecat kaybını mutlaka oluşturur. Allah-u Teala iki ayrı davranış biçimi koyuyor ortaya. Başkalarını mutlu eden davranış biçimleri, başkalarını mutsuz eden davranış biçimleri. Öteki, yani başkalarını mutlu veya mutsuz etmeyecek olan davranış biçimleri bir ara unsur olarak devreye giriyor. Asli unsurlar mutlu etmek veya mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Her zaman insanların etrafında bir takım kişiler vardır. Ve yardıma ihtiyaçları vardır. O zaman onlara yardım etmekle zengin bir insan bir şey kaybetmez. Ama çok şey kazanır. O kişinin mutluluğunu sağlar. Onun mutluluğu kendisine huzur verir. Sevgili kardeşlerim, niçin Allah-u Teala güzel davranışları, insanları, başka insanları mutlu edecek davranışları hem emrediyor hem de destekliyor? Ama başkalarını mutlu edecek olan davranış biçimlerini de yasaklıyor. Birinci muhteva derecat kazandırıyor kişiye. Başkalarını mutlu ettiği cihetle derecat kazanıyor. İkinci muhteva ise başkalarına zarar verdiği için, onları mutsuz ettiği için o kişiyi de huzursuz ediyor. Bunu vücuda getiren kişiyi de huzursuz ediyor. Başkalarına kötü davranmak. Öyleyse davranış biçimlerimizi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutlarda gerçekleştirmeliyiz. Olabilir. O kişi bizim bilmediğimiz bir sebeple bize bir kötülük
yapmış olabilir. Böyle bir durumda eğer zaten konuştuğumuz birisi ise kızmadan, öfkelenmeden bunun sebebini sormalıyız. Gayemiz kavga etmek olmamalı. Gayemiz sulhu, barışı aramak olmalı. O kişiye sorduğumuz zaman neden ben sana bir şey yapmadığımı zannediyorum? Sana karşı kötü bir davranışım olmadığını zannediyorum. Bunu hak edecek bir şey yapmadığım kanısındayım. En azından öyle zannediyorum. Ama sen bana böyle davrandın. Gerçekten bir hatan varsa bana söyleseydin senden af dilerdim. Bana söyleseydin bu hatayı ortadan kaldıracak olan neyse sana bir zarar verdiysem onun bedelini öderdim. Bu hatayı sıfırlayacak olan sonuca ulaşmak için mutlaka gereğini yapardım. Bu tarzda bir ifade karşı tarafın öfkesini büyük ölçüde yok edecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlar hata yapabilir. Bu hata bilerek yapılan bir hatadır veya hata olduğunu farkına varılmadan başka birisini üzen bir hatadır. Netice itibariyle aynı olay olduğunu düşünelim bunun. Yani yapılan işlem aynı olsun, sebepler farklı olsun. İkisinde de karşı taraf üzülecektir. Kendisine bir kötülük yapıldığı cihetle. Böyle bir dizaynda yapılması lazım gelen şey o kişinin gönlünü mutlaka almaktır. Eğer bilinmeden, farkına bile varılmadan yapılan bir yanlışlık söz konusu ise burada hiçbir problem yok. O kişi, kötülüğü yapan kişi, onun karşı kişiye, karşısındakine bir kötülük olarak intikal ettiğini idrak ettiği anda zaten bundan büyük pişmanlık duyar. Ve derhal bunu affettirmek için harekete geçer. Çünkü ağır bir vicdan azabı onu kemirmeye başlamıştır. Vicdan sahibi bir insan için başkalarına kötülük etmek öyle kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları başkalarına bilerek kötülük etmezler, edemezler. Böyle bir şey onların kalbi yapıları için imkansızdır. Sevgili kardeşlerimiz, onların Allah dostlarının yaptığı her şey başkalarını mutlu etmeye yöneliktir. Kendi cephelerinden olay mutlaka budur. Ama insanlar çeşitli olayları çeşitli yorumlara tabi tutarlar ve kendi ölçülerine göre tabi tutarlar. O zaman başkalarına iyilik yapmak üzere bir olay vücuda getirilmiş de o kişi bunu başka bir cepheden inceleyip üzülmüşse o zaman yapılacak şey derhal af dilemek ve vücuda gelen bir zarar oluşmuşsa farkına bile varılmadan karşı tarafa bir üzüntü verilmişse, farkına varılsa da varılmasa da
Mutlaka bu konuda af dilenmelidir. Zaten doğru düşünce sahipleri için bu kaçınılmaz bir şeydir. Mutlaka af dilerler. O kişiyi af dilemek de tatmin etmemiş olabilir. O zaman yeniden bir sual sorulmalıdır. Ne yapabilirim? Görüyorsun ki ben seni üzen böyle bir olayı isteyerek yapmadım. Ama Allah Teala'nın huzurunda seni üzmek gibi bir hakkımın olmadığını gayet iyi biliyorum. Buna dayalı olarak ben sana bir kötülük etmek istemediğim halde senin üzülmene meydan verdiğime göre ben senden af dilemek mecburiyetinde olan bir insanım. Bunu gerçekleştiriyorum ve yaptığım büyük hata sebebiyle senden özür diliyorum, affını diliyorum. Ayrıca bu hatamı nasıl telafi edeceğimin senin tarafından bana bildirilmesini de diliyorum. Eğer bunun telafisi senin bana anlatacağın bir şekli varsa onu derhal yerine getirmeye hazırım. İşte böyle bir davranış sevgili kardeşlerim kırılan bir fincanın parçalarını toplayıp bir araya getirmeyi sağlar. Eğer samimiyse kişi, karşısındaki kişi yani üzdüğü kişi bunun karşılığında üzülmeden evvelki durumunun aynen var olmasını isteyecektir. Bu da eşyanın tabiatına gayet uygun olan bir haktır. Üzülen kişi için ve karşısındakini üzen kişi için de konunun başlangıç noktasına iadesi mutlak olarak gerçekleştirilmesi lazım gelen bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeliyiz, insanlara iyilik etmeliyiz. Eğer insanlara belki farkına bile varmadan onları üzen bir davranışta bulunursak derhal af dilemeliyiz ve bunu onun üzülmesini oluşturan müesseseyi yok etmeliyiz. Ne yapmışsak onun telafisi için büyük gayret göstermeliyiz. Eğer yaptığımız davranış o kişiye bir şeyleri kaybettirdiyse mutlaka kaybedilen bedeli ona ödemeliyiz. Bir prestij meselesi ise manevi açıdan o kişiyi üzmüşsek ondan af dilemeliyiz ve ona sormalıyız. Kendisine acaba ben sana ne yapabilirim? Gerçekten şimdi yaptığım şeyi düşündüğüm zaman bunun gerçekten yanlış bir hüviyet taşıdığını şimdi anlamış bulunuyorum. Eğer başlangıçta bunu ben akıl edebilseydim, asla sana böyle bir yanlış davranışta bulunmazdım. Şimdi bana hatamı telafi etmek düşer. Bu beni affetmen için sana ne yapabilirim? Lütfen bana bir yol göster. Bu samimiyetin ve kalp temizliğinin bir ifadesidir sevgili kardeşlerim. Demek ki kişi gerçekten bir kötülük yapmış karşısındakine ama ona kötülük yapmak isteyerek değil, başka bir sebeple oluşmuş bu kötülük. Yani karşısındaki kişi rahatsız olmuş o davranıştan. Sıkıntı duymuş, belki zarara uğramış.
İşte yapılacak olan şey o kişiden samimiyetle, tam bir gönül samimiyetiyle af dilemek ve onun üzerinde vücuda gelen bir fizik zarar varsa o zararı mutlaka telafi etmek. Bir başkasının arabasına çarpan bir kişi, o çarpma kendisine ait bir suç olduğu cihetle mutlaka tamir bedelini ödemelidir. Hatta tamir bedelinin de ötesine girip daha da fazladan bir şeyler vermelidir. Çünkü kazaya uğramış bir arabayla kazaya uğramamış bir araba aynı miktarda para etmez. Kaza arabanın bedelini büyük ölçüde düşürür. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için aslında öyle güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, ah insanlar birbirlerini bir anlayabilseler, birbirleri için yaratıldıklarını idrak edebilseler, görevlerinin başkalarını mutsuz etmek değil, sadece mutlu etmek olduğunu idrak edebilseler, o zaman dünya bir cennet olurdu sevgili kardeşlerim. Herkes başkalarını mutlu etmek için çalışırdı. Şimdi çalışmıyor mu? Çok az kişi çalışıyor. Bu dersleri Allah'tan öğrenenler çalışıyor. Onların öğrettikleri çalışıyor. Ama büyük kesim bundan haberdar değil. Çünkü tasavvufu yaşamadıkları için, zikirlerini artırmadıkları için nefslerinin afetleri aynen duruyor. Nefsin afetlerini yok etmek mümkün değil mi? Mümkün sevgili kardeşlerim. Eğer bizler zikrimizi yeterli boyutlara çıkartabilirsek, nefsimizin afetlerinin giderek azaldığını, bir gün kalmadığını göreceğiz. O zaman başkalarına kötü davranmamız, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmamız bizim için imkansız hale gelecek. İyi ama onlar bize kötülük edebilir. Evet, bu kapı her zaman açık. Ama o zaman da affetmek büyüklüğünü göstermek. O da öyle bir tesellidir ki sevgili kardeşlerim. Affetmek. Başkalarının yaptığı hataları affetmek büyüklüğünü göstermek. İşte Allah tarafında olan kişi affetmek büyüklüğünü gösteren kişidir. Kendine yapılan her kötülüğü. Şeytan tarafında olan kişi de affettiğinin bir tarafa bırakılmasını ve de o kişinin kendisine yaptığı kötülükten çok daha fazlasını ona yapmak isteyen bir hüviyet taşır. İkisi arasında görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim çok büyük fark var. Öyleyse biz insanlar dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz ve cemaat halinde yaşıyoruz. Bir toplum düzeni içerisinde yaşıyoruz. Öyleyse iki türlü davranış biçimimiz var. Bir, etrafımızdaki herkesi mutlu etmek için çalışan bir insan olmak. İki, başkalarını
rahatsız eden boyutlara ulaşan bir nefs taşımak. Sevgili kardeşlerim, işte bu iki kutbun arasında tasavvuf adı verilen bir müessese var. Bir din öğretisi, nefsin afetlerini yok etmek suretiyle öfkeyi, kini, intikamı devre dışı bırakabilmek yapılabilir mi? Yapılabildiğini kesin olarak biliyoruz. Öyleyse yapamayan değil, yapmayanlar var sadece. İsteseler, başkalarını mutlu edecek davranışları, mutsuz edecek davranışların çok ötesine taşıyabilirler. Bilmezler ki, öyle yaptıkları zaman asıl kendileri mutlu olacak. Etrafınızda 10 kişi varsa, 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verseniz, siz 10 A kadar mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Ama cemaat halinde yaşayan insanların bir kısmı nefslerinin afetleri sebebiyle başkalarına kötülük yaparak yaşarlar. Ama her kötülüğün karşılığında mutlaka kendileri üzülürler. Allah Teala onlara sıkıntı verir. Ve 10 kişiye sıkıntı ver, 10 kişiye kötülük yapan bir insan onların birinin yaşadığı üzüntünün 10 katını kendisi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şey herkesin mutlu olmasıdır. Başkalarını mutlu etmek, mutlu olmanın en büyük çeşmesidir. Sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu ederek mutlu olmak varken neden onları mutsuz edelim de kendimiz de mutsuz olalım? Ha, onlar bize yanlış davranıyormuş. Olabilir. Ama bu bizim problemimiz değil. Onların problemi. Çünkü her yapılan yanlış ve karşısındaki kişiyi üzecek davranış biçiminin o davranış biçimini vücuda getiren, yani kötülüğü yapan kişiye verdiği Allah'ın azabı çok ilginç bir tamamileşmeyi ifade eder. Olay her seferinde kapanır Allah'ın huzurunda. Ama o kişi yaptığı kötülüğün azabını Allah'a karşı mutlaka öder. Dehşetli bir huzursuzluk, sıkıntı o kişiyi kaplayacaktır. Yaptığı hatanın büyük oluşu noktasında bu üzüntü üst seviye bir sıkıntı haline gelir. Sevgili kardeşlerim, o zaman her halükarda eğer mutlu olmak istiyorsak yapmamız lazım gelen şey etrafımızdaki herkesi mutlu etmek değil mi? İnsanlar cemaat halinde yaşıyor. Bu Allah'ın verdiği bir büyük nimet. O nimeti kullanalım. Etrafımızdaki herkesi en güzel standartlarda mutlu edelim. Ne kadar kişiyi mutlu ediyorsak onların toplamı kadar biz mutlu olalım. Ne diyorsunuz? Böyle bir hedefe el ele gönül gönüle bizimle beraber ulaşmak için hazır mısınız sevgili kardeşlerim? Hazırsanız hadi yolunuz açık olsun. Allah'ın dostları, Allah'ın dostları başkalarını mutlu etmek için zamanını kullananlardır. Zamanınızı hep başkalarının mutluluğuna adayın, onlar için kullanın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Çok değerli muhterem izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in Lafzı ve Yedi Ruh adındaki programımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz şefaat bu dünyada. Muhterem çok değerli Sayın Hocamız Doktor Abdülcabbar Boran, inşallah Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu açıklayarak şefaatle ilgili merak ettiğimiz suallerimize cevap verecek, bizleri bilgilendirecek inşallah. Muhterem Hocam hoş geldiniz, nasılsınız inşallah?
1: Hoş bulduk, Allah razı olsun, sen de iyisin inşallah.
0: Allah Teala'ya hamd eder, şükrederiz. Tekrar sizinle birlikte kıldı. Muhterem Hocam, bugünkü konumuz şefaat bu dünyada. Bazı insanlar Peygamber Efendimiz Müslümanların günahlarına şefaat edecek ve böylece cennete gireceğini düşünüyorlar. Şefaat nedir? Bize açıklar mısın inşallah?
1: Evet. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şefaat günahların sevaba çevrilmesidir. Allah Teala Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde tövbe eden, mümin olan kalbine iman yazılan ve ıslah edici amellere başlayanların o güne kadar işledikleri seyyiatları hasenata tebdil ederiz. İşte günahların sevaba çevrilmesi mağfirettir. Tövbe eden kişiyle Allah arasında günahların sevaba çevrilmesinin mağfirettir. Devrin imamı ile Allah arasında, ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında günahların sevaba çevrilmesi şefaattir. Şefaat Allah'ın yardımının mürşit üzerinden kulağa yansıtılmasıdır. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Hocam, şefaatin 14. basamakta mürşidin önünde yapılan tövbeyle gerçekleştiğini öğrendik. 14. basamağa kadar aldığı 12 ihsanı anlatır mısınız?
1: Evet. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı bir İslam merdiveni var. Bu 28 basamaklık İslam merdiveninin 4. basamağında Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor. 1. basamakta herkes olayları yaşıyor. 2. basamakta olayları değerlendiriyor. 3. basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve 4. basamakta Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Öyleyse dini hayatın yaşanmaya başladığı an Allah'ın kula Rahim esmasıyla tecelli ettiği andır. Dolayısıyla kula Rahim esmasıyla tecelli ettiği noktadan itibaren 24 basamaklık bir İslam merdiveni söz konusu. Rahim esmasıyla tecelli o kişiye ne sağlar? O kişinin baş gözündeki hicab-ı müstire varsa alır. Basar hassası üzerinde kışağıt adlı perdeyi alır. Arkasından kulaklardaki vakrayı alır. Semi hassasının mührünü açar. Kalbindeki ekiniti alır. Fıkıh hassasını açar ve ihbatı koyar. Böylece Rahim esmasıyla o kişi 7 furkanın sahibi olur. 7 furkanın sahibi olan insan tağuta kul olmaktan kendisini kurtarmış, Allah'a kul olmuştur. 7 furkanın sahibi olan insan o güne kadar işlediği günahların örtülmesini Allah Teala kendisine sağlamıştır. Öyleyse bu 7. basamakta olay kişinin tağuta kul olmaktan kurtulması, Allah'a kul olması ve günahlarının örtülmesi sebebiyle de 1. kat cennete gidiştir. Ama Allah Teala Rahim esması ile tecelli ettiği kişi burada bırakmaz. Tegavun suresinin 11. ayet-i kerimesinde onun kalbine hidayet de ulaşıyor. Kaf suresinin 45. ay Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Kehf suresinin 33. ayet-i kerimesi değil. Men haşiye rahmane bil gaybi ve cabi kalbin minib. Gaybde rahmana huşu duyan bu kişi Allah kalbini kendisine çeviriyor. Ve Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde göğsünden kalbine nur yolunu açıyor.

0: bahsediyor. Burada izin verilen kişi sevap söyler buyuruluyor. Bu sevap söyler ne manaya geliyor muhtemelen?
1: Evet. Belki Nebe 38 de Taha 109'u birleştirecek olursak birlikte açıkladığımız zaman netice hasıl oluyor. Taha 109'da o gün izin günü Allah'ın kendisine izin verdiği ve Rahman'ın sözünden razı olduğu hiç kimsenin şefaati geçerli değil. Nebe 38'de de iki tane özne var. Bir tanesi ruh, diğeri de saf saf duran melekler. Saf saf duran melekler, arşı tutan meleklerdir. Bir de onlarla birlikte devrin imamın ruhu var. Bu iki devrin imamı ile arşı tutan melekler ikisi de bir tanesi konuşur, diğeri konuşmaz. Bir tanesine Allah konuşma iznini veriyor, diğerinde konuşma izni yok. Allah'ın kendisine konuşma izni vermediği arşı tutan meleklerdir. Devrin imamı konuşmadan o asla konuşma yetkisine sahip değil. Onun için يَوْمَ يَكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكَةُ safa. Saf saf dururlar. La etikelimle arşutan melekler konuşmaz. İlla men ezine lehu rahmanu. Ama Rahman'ın kendisine izin verdiği kişi. Rahman'ın izin verdiği kişi sözünden razı olduğu devrin imamıdır. Bakalü sevabı. Ve böylece o kişi sevap söyler. Yani o güne kadar kişinin işlediği bütün günahların sevaba çevrilmesi devrin imamının şefaatiyle gerçekleşiyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Mümin 7'deki arşutan melekler ve devrin imamından bahsediyor. Bu tövbe merasiminin nerede olduğuna dair bir işaret mi veriyor Allah-u Teala?
1: Evet. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde اَلَّذِينَ يَحْمِنُ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُانِ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُمِنَ بِهِ Rablerini hamd ile tesbih ederler. Arşutan melekler ve devrin imamı ona iman ederler. وَيَسْتَفُنَّ لِلَّذ۪ينَ آمِنُوا Ve arşı tutan melek, devrin imamı arşı tutan melekler amini olanlar için mağfiret talep ederler. Derler ki Rabbena vesite kulli şeyin rahmeten ve ilmen. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Fakfirillezine tabu tövbe edenler için mağfiret talep, mağfiret et. وَتَّبِي سَب۪يلَكَ O güne kadar işlenen bütün günahların sevaba çevrilmesini söylerler. Ama kim için bu olay gerçekleşir? وَتَّبِي سَب۪يلَكَ Senin sebirine tabi olanı. سَب۪يلَكَ dediğince سَب۪يلَ رَشَاد akla gelmesi lazım. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Mümin 15'te derecelerin yükseltmesiyle Mümin 7'deki mağfiret arasındaki bağlantı ilişki nedir?
1: Daha tekrar eder misin?
0: Mümin 15'te dereceleri yükselten arşın sahibi Allah'tan bahsediyor. Ve Mümin 7'de de mağfiretten bahsediyor. İkisinin arasındaki ilişki.
1: Evet. Gerçekten de kişi mürşidine 12 tane insanla tabi olduğu zaman Allah'tan 7 nimet alıyor. Bu 7 nimetten bir tanesi günahların sevaba çevrilmesidir. Öbür taraftan Mümin 15'te ise Refi derecatün zül arşi. Zülharşi deyince arşın sahibi olan Allah. Dereceli yükselten arşın sahibi Allah. Allah-u Teala dereceleri nasıl yükseltiyor? Onun bütün günahlarını sevaba çevirmekle. Mesela tövbe ettiği zaman eğer 1 milyon günahı varsa bu 1 milyon günah eşittir 1 milyon sevap. Öyleyse Allah-u Teala onun derecesini neyle yükseltiyor? Günahlarını sevaba çevirmekle yükseltiyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, konumuzla ilgili sokak röportajı.
1: İnşallah.
2: Şefaat bu dünya hayatında mıdır yoksa öldükten sonra şefaat var mıdır? Bunu sormak istiyorum.
3: Valla şefaat bence her iki tarafta da vardır diye düşünüyorum ben.
4: Müslüman olup da Allah'ın dini kurallarına uymayan ama Müslüman olan öldükten sonra gittikten sonra Allah-u Teala Müslümanlara şefaat eğiliyor. Tabi onları cennetin 8 katmanı var. Onlardan birini alıyor ama cehennem azabından onları yargılamıyor.
5: Kıyamet günü Hazreti Muhammed ve öteki imamlar yani bizim günahlarımızı şefaat edebilir.
4: Eğer sevaplar ve şeyler günahlar birbirine yakınsa Allah'ın burada şefaati vardır. Siz büyük günahlardan diyor sakının diyor. Ben sizin küçük günahlarınızı affederim diyor.
2: Bakarak

0: 78'de kıyamet günü kimseden kimseye bir şefaatin kabul edilmeyeceği gün olduğunu söylüyor. Aynı şekilde Araf 53'te de ölen insanlar artık orada diyorlar ki artık bize şefaat edecek şefaatçiler var mı ki? Keşke dünyaya döndürülmüş olsaydık. O zaman yapmış olduklarımızdan başka şeyler yapardık diyorlar. Yani ayetlerden ortaya çıkıyor ki dünya hayatı bittikten sonra şefaat diye bir şey yok. Bu şimdi bu öğrendikleriniz sonucunda ne düşünüyorsunuz?
1: Herhalde Peygamber Efendimiz bunların dışındadır diye düşünüyorum.
2: Kur'an-ı Kerim'in Arapçası Türkçe'ye çevrildiği zaman belli başlı kelimelerin eksikliğinden dolayı çevirilerde hatalar gerçekleşiyor. Bu hatalardan dolayı şu anda okuduğunuz yorum ortaya çıkabiliyor. Lakin devamında ahiret gününde güneşin dünyaya en yakın olduğu anlarda Peygamber Efendimizin gölgesinde biz müminler toplanacağız. Bu da şefaate nail olmuş oluyorsun.
3: Ölüm geldikten sonra sen istediğin kadar hani tövbe edemezsin gerçi. Ölmüşsün değil mi? Her şey senin için kapanıyor. Bundan sonra hani şefaat konusu hani Peygamber Efendimiz belki hani bu konuda da belki bir şey var ama yapabilir sonuçta peygamber.
1: O zaman şefaat dilemememiz mi gerekiyor yani?
0: Şimdi orada o noktada şuraya geliyoruz. Bizim dünya hayatında şefaate nail olmamız gerekiyor. Sahabe Peygamber Efendimiz'in önünde bir tövbe etmiş, bir biat söz konusu, tabiyet belki duymuşsunuzdur. Bu tabiyet esnasında Peygamber Efendimiz sahabenin günahlarının bağışlanmasını istiyor. Allah Teala Nisa 64'te bunu açıklıyor ve Allah da bağışlıyor. Ve günahlarını sevaba çeviriyor hatta. Bizler için de Allah her devirde irşat makamı belirlemiş. Biz de onların önünde tövbemizi gerçekleştirdiğimiz zaman mağfiret oluyor günahlarımız. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Vallahi ben Allah'la kul arasında hani tamam Peygamber Efendimiz bunların dışında ama Allah'la kul arasında herhangi birinin olacağına inanmıyorum. Ben kendi dualarımda bir kabahatim bir kusurum varsa affını istiyorsam bunu Allah'tan isterim yani.
4: Sonuçta Allah bağışlayıcı evet hani bunu söylüyoruz. Kur'an'da da bu yazıyor. Ha evliya olarak ölmüşsün ha insan olarak ölmüşsün. Eğer sen bu dünyada yapman gerekenleri yaparsan Allah seni her türlü affeder.
5: Dünya hayatı kaygan bir zeminden oluşuyor. Yani tabiri caizse her an ayağımız kaymaya müsait. Her insanın bir mürşidi olması lazım.
4: Bazı insanları çok üstün tutuyor. Haşa Peygamber Efendimiz'den daha üstün tutuyorlar. Ve onu ne diyorsa ona göre yani gerçekten şu an günahkar olmak istemiyorum ama peygamberlerden sonra gelen en büyük mürşitler de vardır.
0: İrşat makamını tanıyabilmek için bizlerin Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekiyor Kur'an-ı Kerim'e göre.
5: Valla böyle bir talebi herkes ister ama tabii sadece talep etmekle yetmiyor. Bunları yaşamak lazım. Yani bizim gibi daha doğrusu kendim gibi cahil insanların böyle bir talebi bence büyük bir talep olur. Yani bu birdenbire yani yarın Allah'ım beni zengin et demekte gözlerimi açtım zengin olmak istiyorum diye bir talep gibi bir şey olur yani. Yaşadıktan sonra böyle bir talepte bulunmak lazım. Yani yoksa öbür türlü bence yüzsüzlük olur biraz yani.
6: O zamandaki insanlar Allah'a ulaşmak için belli başlı yüksek yerlere dururlardı. Efendimiz'e nasıl peygamberlik Hira'da geldiyse oradaki insanlar da o şekilde yaşamıştır.
0: Dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmak ister
4: isterdim. Büyük bir şey hani düşünüyorsun hayal ediyorsun yani nurdan yaratıldı ama hani görmek isterdim yani ki öyle bir şey de olmuyor ama isterdim Peygamber Efendimiz'i de görmek isterdim.
7: Evet muhterem hocam bir izleyicimiz kıyamet günü şefaat var mıdır diye sorduğumuz zaman Müslümanların Allah'ın kurallarına uymayanlara şefaat olacağını söyledi. Allah-u Teala'nın böyle bir ayrıcalığı olduğunu söyledi. Bu konuda değerli yorumlarınız.
8: Yok. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Şimdi kardeşimiz eğer o ayetleri gösterebilirse biz her şeyi bu Kur'an'da açıkladık. Her haberin bir gerçekleşme zamanı var. Bütün bunlar Kur'an'da yer almışsa ve Kur'an'da ölümden sonra bir şefaatten bahsedilmiyorsa bu tamamen insanların uydurmaları. Nitekim en kestirme birçok ayetler var ama bir tanesini hemen çarpıcı olarak söyleyeyim. Evet, burada Kur'an'da her konu açıklanmış. Her konunun Kur'an'da yer aldığını dair kim biliyor? Ulelbab. Hiçbir şey Kur'an'da eksik bırakılmamış. Her şey Kur'an'da açıklanmış. bilmediklerimizi zikir eline soruyoruz. Zikir eline sorduğumuz zaman şefaat konusunu, şefaatin bu dünya hayatında olduğunu görüyoruz. Ayet-i kerimeler net olarak bunu söylüyor. Zikir ehline göre şefaat bu dünya hayatındadır. Zikir ehline göre şefaat, ölümden sonra şefaat yoktur. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de öyle buyuruyor. Bu hadisi gösterecek olursak, bakın ne diyor. Sahih Buhari 8. cilt 1282. hadis. Kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm, burada şefaatim yoktur. Dünyada iken yeterince uyarılmadınız mı? Demek ki bütün Resuller müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiliyorlar. Müjdeleyici olması ruhun Allah'a ermesi ve ulaşılan bir mükafat. Uyarıcı olması nefsin yedi kademedeki tezkiyesi açısından elde edilebilir. O zaman bize günahları işlettiren nedir? Nefstir. Allah Teala da bizi uyarıyor. Diyor ki nefsinizi tezkiye edin. Peygamber Efendimiz ayetlerde uyarıyor. Nefsinizi tezkiye edin. Ama kişi bu uyarıya kulak asmazsa o zaman otomatikmen cehennemde yerini hazırlıyor. Nitekim Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesinde cehennemlikler cehennemin kaplarından girdiklerinde cehennem bekçileri size nezir geldi mi gelmedi mi? Yani nefs tezkiyesini yapacak nezir geldi mi gelmedi mi? Geldi ama biz onu yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Onu delalete olmakla suçladık. Eğer işitseydik ve akletseydik bugün cehennemde olmazdık. O zaman görüyoruz ki kesinlikle şefaat bu dünya hayatında ve mutlaka kişinin 12 tane insanla müşridine tabi olması halinde gerçekleşen bir olgudur. Allah razı olsun. Evet,
7: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz kıyamet günü şefaat var mıdır sualine, günahlarla sevaplar birbirine yakın olursa o zaman olur şefaat diye söyledi.
8: Bu doğru değil. Bunlar tamamen hep insanların kulaktan duyma sözleri ve kendi zanları. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şefaatle ilgili ayetlere hemen bakalım beraberce. Kaç ayet geçiyor? Evet. Bakara 48:1, Bakara 123:2, Bakara 254:3, Bakara 255:5, Nisa 85:6, Araf 53:7, Meryem 87:8, Taha 109:10, Kasas 56:11, Sebe 23:12, Zuruf 86:13, bir de Sir 48:14. 14 tane ayet var ki şefaatin bu dünya hayatında olduğu, ölüm sonrası hayatta şefaatin olmayacağını Allah Teala açıkça ifade ediyor. Şefaat bu dünya hayatında ise kimedir? Günahlarının sevaba çevrilmesi arasından şefaat 14. basamakta gerçekleşir. Allah'ın kendisine gösterdiği müşriklerine yapılan tövbeyle bu tahakkuk eder. Ama günahların örtülmesi açısından şefaat, kişinin hidayetine vesile olmak gerekiyor. Kim, mesela Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali diyor ki, Ya Rabbi, bir kişinin senin vesilenle hidayete ermesi, senin için üzerine güneşin doğduğu batı yerlerin hepsine sahip olmaktan daha iyidir. Güneşin üzerine doğduğu batı şehrin hepsine sahip olmak, dünyanın bütününe sahip olmak. Ama bir tarafta terazinin bir kefesinde bir insanın hidayetine vesile olmak, öbür tarafta dünyanın bütününe sahip olmak. Allah katında makbul olan hangisi? Bir insanın hidayetine vesile olmak. İşte Allah Teala diyor ki Nisa 85'te, kim bir başkasının hidayetine vesile olursa, hidayetine vesile olduğu kişiye yazılan, yani hidayetine vesile olan kişiye yazılan derecat, vesile olana da yazılır. Ama öbürünkinden eksilme olmaz. Kim bir başkasının delalette kalmasına sebep olursa, kaybettiği derecat ona da yazılır, diğerinde eksilten olmaz. Öyleyse vesile olmak açısından hem negatif şefaat hem pozitif şefaat söz konusu. Allah razı olsun.
7: Allah razı olsun. Tamam hocam, izleyicilerimize kardeşimiz Bakara suresi 48. ayet-i kerimesini okudu. Kıyamet günü şefaatin olmadığını. Orada izleyicimiz dedi ki Peygamber Efendimiz istisnadır bu durumdan dedi. Bu sözleri yorumlar mısınız?
8: Hayır, Allah'ın kanunları herkes için geçerli. Allah Teala Bakara suresinin 255. ayet-i kerimesinde ayet-i kürsü olarak geçiyor. Her devirde Allah-u Teala'nın izin verdiği kişinin dışında hiç kimseye şefaat yoktur. Men o kişi ki ellezi yeşfe'u indehu illa bi iznihi. Yani Allah katında onun ilminde şefaat izni alan bir tek kişi var. Her devirde devrin imamı. Ya'lemu ma beyne eydihi ve ma halfehu. O onun önündekini ve arkasındakini bilir. İlmi ve rahmeti her şey kuşattığı sebebiyle. La yahutune bi şeyin min ilmihi. Ama onun da şefaat etme etkisi verdiği kişinin de Allah'ın kendisine bildirdiği kişinin dışında bir şey bilgisi yok. Vasiye kursi semavati vel ard. Onun kürsüsü gökleri ve yerleri kuşatmıştır. Allah razı olsun.
7: Allah razı olsun Muhterem Hocam. Bir izleyicimiz Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü şefaat yoktur diye öyle bir ayet yok. Arapçayı düzgün bilinmediği için bu yanlış anlatılıyor diye söyledi bu izleyicimizin sualini.
8: Hayır, ayetler gayet açık ortada, net işte. Kur'an'da şefaat ile ilgili geçen ayetler, 14 tane ayet-i kerime var. Ve bunların hepsinde kesinlikle şefaatin bu dünya hayatında olduğu, ölüm sonrası şefaat söz konusu değil. Allah razı olsun. Ayetler gayet açık ortada. Allah razı olsun.
7: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz Allah ile kul arasına kimse giremez. Fakat Peygamber Efendimiz bundan istisna diye söyledi bu izleyicimizin sözü.
8: Bu Kur'an-ı Kerim ayetleri böyle buyurmuyor ki. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde kul ile Allah arasında bizzat Allah Teala hidayete erdiren imamları ben tayin ederim. İmamlar diyor, çoğul kullanıyor. İmam demiyor. İmam deseydi birisi ona tevil ederdi. Bu tek kişi Peygamber Efendimiz'dir derdi. Ama imamlar diyor. Bakın, onları emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Öyleyse tek başına Peygamber Efendimiz olsaydı imam kıldık diyecekti. Ama imamlar kıldığına göre o zaman her devirde devrin imamları var. Ya asaleten ya vekaleten. İster asaleten olsun ister vekaleten olsun imamı tayin eden kimdir? Allah'tır. O zaman bu söylenen sözler Kur'an'a uymuyor, doğru değil. Allah razı olsun.
7: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir de halkımızın çoğu ailesinde bir hafız varsa o hafız kardeşimiz etrafındakilere şefaat edeceğine inanıyorlar. Hatta şehitler de söylüyorlar. Bu düşünceyi açıklar mısın?
8: Bu doğru değil. O hafız olan kişi kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde kendisine bile yardımı dokunmaz. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi gayet açık ortada. İstediği kadar hafız olsun. İnnellezîne lâ yercüne likâna. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Hum anayatina gafilun. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Öyleyse Kur'an'ın ezbere okunmasıyla o kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi arasında fark var. Allah'a ulaşmayı dilemek ruhun talebidir. Öbürü ise hafız Kur'an'dır. Belki de beynine onu nakşetmiştir. Dolayısıyla bu doğru değil. Açık ortada, Allah razı olsun.
7: Allah razı olsun. Tamam hocam, Peygamber Efendimiz kızım Fatma babanın peygamber olduğuna güvenme diyor. Bu sözü açıklar mısınız?
8: Evet. Çünkü peygamberlerin şefaati bu dünya hayatında. Ve her noktada bize şefaat edecek olan amelimizdir. Her noktada, her saniye. Bize şefaat edecek olan amelimizdir. O zaman Peygamber Efendimiz'in kızı Fatma için söylediği şey şu. Yarın diyor, yevmül mahşerde amelin dışında hiç kimse sana yardım edemez. Allah razı olsun.
7: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz Allah nasıl olsa bizi affeder diye bunun güvencesi içerisinde Allah'ın herkesi affettiğini söyledi. Allah herkesi affeder mi Muhterem Hocam?
8: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki Efendimiz tekrar tekrar bunu söylüyor. Sakın ha sakın şeytan sizi Allah'ın affına güvendirtmesin. İşte iki ayet-i kerime bunu söylüyor. Birisi Fatır 5, diğeri de Lokman 33. İşte bu söz iblisin sözü. Nasıl olsa Allah-u Teala beni affeder. Halbuki ayetler öyle demiyor. Fatır 5'te de öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasınlar. Lokman suresinin 33. ayet-i kerimesi de yine aynı şekilde sakın ha sakın aldatıcılar sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Öyleyse şeytanın Allah ile aldattığı insanlar var mı? Var. İşte burada şu anda söylediği gibi Allah nasılsa beni affeder. Allah razı olsun.
7: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, El-Vakka suresinin 8 ve 9. ayet-i kerimelerinde amel defteri sağından verilen cennetlikler, solundan verilen cehennemlikler diyor. Bu ayet-i kerime ile şefaatin arasındaki fark.
8: Solundan verilenler şefaate nail olmayanlar, sağından verilenler bu dünyada şefaate nail olanlar inşallah.
7: İnşallah. Muhterem Hocam, bazı izleyicilerimiz insanlar mürşitlerini Peygamber Efendimiz'den daha üstün tuttuklarını, onun önüne geçirdiklerinden bahsetti. Bu izleyicimizin yorumunu yorumlar mısın?
8: Doğru değil. Bir kere insanla Allah arasında en üst seviyedeki makam nübüvvettir, peygamberliktir. Peygamberlik iki can serveri Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Yani Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti içerisinde Allah'a en yakın olan iki can serveri Peygamber Efendimiz'dir. O da peygamberlik ona sonra ermiştir. Ama onunla sona ermesine rağmen kıyamete kadar hep vekaleten devrin imamları olacaktır. Vekaleten devrin imamları kesinlikle veli resullerden seçiliyor. Veli resulle nebi resul arasında açık bir fark var. Nebi resul hem resuldür hem de Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir kişidir. Dolayısıyla mukayese bile edilemez. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle siz bu hakikatleri bildikten sonra o kişinin zannına uyarak kendi mürşidini peygamberin önüne geçirmesi imkansızdır. Doğru değil. En üst seviyede olan Allah'ın peygamberleridir. Arkasından bunlar asaleten devrin imamlarıdır. Onların olmadığı dönemde vekaleten devrin imamları Allah'ın veli resullerinden oluşuyor. Mesela şu anda hidayet çağındayız. Hidayet çağındaki imam vekaleten devrin imamıdır. Bir nebi değildir, bir veli resuldür. Veli resuller daima makam açısından nebi resullerden alt seviyededirler. Ama namazda, huzur namazında bir nebi resulün bir veli resule tabi olması sadece yaşama açısındandır. Hayatta olan kişi Allah'ın vazifelisidir. Diğeri ona tabi olandır. Yani şöyle söyleyelim. Ahiret hayatı dünya hayatına tabi. Öyle kabul edersek daha güzel. Üstün olan dünya hayatıdır. Ahiret hayatı daima dünya hayatına tabi. Dolayısıyla dünya hayatında Allah'ın yücelttiği, yetki sahibi kıldığı birisi var. Ahiret hayatında da yetki sahibi kıldığı birisi var. Ondan üst seviyede ama o ahiret hayatında olduğu için, öbürü de dünya hayatında olduğu için Allah indinde önde olan kimdir? Dünya hayatını yaşayandır. Allah razı olsun.
7: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz sualine? Biz cahillerin Allah'a ulaşmayı dilemez çok büyük bir şey. Çünkü biz ibadet yapmıyoruz. Bunu istemek yüzsüzlük olur dediler.
8: Bu ifade. Hayır, aslında Allah Teala herkesi çok seviyor. Bir kere herkesi çok sevdiğini nereden biliyoruz? İnsan olarak yaratmış. İnsanlar meleklerden üstün, insanlar cinlerden üstün, insanlar bütün mahlukattan üstün. İnsanları bütün mahlukattan üstün kılan Allah'ın kendisine üfürdüğü ruh sebebiyle. Öyleyse bir insan ruhun talebine uyduğu noktada bütün varlıklardan üstün bir şerefe nail oluyor. Herkes bu talebin sahibi. Allah Teala herkesi bu daveti kabul etmek, bu talebin sahibi olmak üzere yaratmıştır. Allah razı olsun.
7: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimize Allah'a ulaşma dileği anlatıldığı zaman izleyicimiz şöyle söyledi. Allah'a ulaşmak için yüksek bir yere çıkmak gerekiyor. Orada izdivaya çekilmek gerekiyor dedi Muhterem Hocam.
8: İşte bütün bunlar hepsi Kur'an'ın bilmemesi sebebiyle insanların zanlarıdır. Zan hiçbir zaman hakikatin yerini tutamaz. يَتَبَيُّنَ اِلَّا زَنَّ اِنَّ زَنَّ لَا يُولُمْ اِلَّا حَقِ شَيَّنْ Zan hakikatin yerine geçemez. Öyleyse insanlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek durumunda. Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrenecek? Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra 12 tane insanla mürşidine tabi olursa mutlaka ondan Kur'an'ı öğrenecektir. Öğrendiği zaman öyle kişinin zannettiği gibi yüksek tepelere, Everest tepesine çıkmaya gerek yok. Kalben ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olması halinde bütün varlıkların dersi zikri olan Allah ismini tekrar ederse o yükselme açısından Allah'a ulaşır. Arkasından da bütün basamaklarda yücelir. Allah razı olsun.
7: Allah razı olsun Muhterem Hocam. Şefaatin bu dünyada olduğunu Efendimiz ve sizden bu dünyada olduğunu öğrendik. İnsanlar bu dünyada şefaate nail olmaları için ne yapmaları gerekir muhterem hocam?
8: Şefaate nail olmaları için mutlaka kalben Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerekir. Kişi Allah'a ulaşmayı kalben dilemedikçe 12 tane ihsanla Allah ona mürşid göstermez, o da mürşidine tabi olmaz. Mürşidine tabi olmadığı takdirde asla ve asla günahların sevaba çevrilmesi gerçekleşmez, mağfiret gerçekleşmez. Yani şefaat olayı oluşmaz. Allah razı olsun.
7: Allah razı olsun. Muhterem hocam, başka ümmetlerin peygamberlerinin de şefaati var mıdır inşallah?
8: Elbette, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu söylüyor zaten. Her peygamberin bir duası vardır diyor. Benim duam ümmetimin büyük günah işlerine hastır. Siz onları muttakilere zannedersiniz. Öyleyse her peygamber kendi döneminde asareten devrin imamıdır. Enbiya 73'te ve kendisine tabi olanların günahlarının mağfireti için talepte bulunmuş. Zaten Kur'an-ı Kerim'de peygamberleri incelediğimiz zaman bütün peygamberler kendi kavimlerini ve insanları rahmet ve mağfirete davet etmişler. Bütün peygamberler. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mesela şu anda aklıma geldi. Hud suresinin 51. ayet-i kerimesinde Hud aleyhisselam bakın ne diyor. Üçüncü ayet-i kerimesi İbrakam ila azerikum aleyhim halen. Eli üçüncü ayet-i kerimesinde üç veya dört, beş mağfiret dileyin diye. Hud 54 değil. Üç. 4 diye. 54 değil. Evet. Hud 2. 3. ayet-i kerime. En estağfiru rabbikum sümme tubu ileyhi liyutikum metan hasene ila hacerel müsemmen. Yani size güzel bir nimet versin. 4. ayet-i kerime. 5. Evet. Yani kısacası daha birçok ayet-i kerimede bütün peygamberleri tekrar ediyorum. İnsanları rahmete ve mağfirete davet etmişler. Mesela ilk peygamber Hazreti Adem babamız. Arap suresinin 23. ayet-i kerimesinde dikkatle bakın ne diyor. Rabbena zellemne enfusena, ben nefsime zulmettim. Ve in lem tagfir lana ve terhamna. Eğer mağfiret ve merhamet etmezsen, eğer rahmet ve mağfiret göndermezsen ben hüsrana düşenlerden olurum. Öyleyse rahmet yoksa, mağfiret yoksa kesinlikle kurtuluş söz konusu değil. Allah razı olsun.
7: Allah razı olsun. Muhterem hocam, mürşid önünde tövbe eden kişiye Al-İmran 164, Bakara 151 ve Mümin 15'e göre başlarının üzerine nimet geliyor. Bu nimetle şefaatin arasındaki bağlantı.
8: Evet, nimet gelmediği süre içerisinde şefaat olayı gerçekleşmez. Kişi 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu an Allah'tan 7 nimet alır. Bu 7 nimetten bir tanesi devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesidir. İkinci nimet, Allah Teala o kişinin kalbine imanı yazıyor. Üçüncü nimet, o güne kadar işlenen bütün günahların sevaba çevrilmesini sağlıyor. Dördüncü nimet, ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Beşinci nimet, ıslah edici amellere kişi başlıyor. Salih amel. Altıncı nimet, 1'e 700 almaya başlıyor. Yedinci nimet, iradesi güçleniyor. Allah razı olsun.
7: Allah razı olsun. Muhterem hocam, kişinin kendi kendine yaptığı tövbeyle mürşid önünde yaptığı tövbenin arasındaki farkı açıklar mısınız?
8: Evet. Şimdi nasıl teslimler bir sıraya dahilse, birinci teslim ruhun teslimi, arkasından fizik vücut teslimi geliyor. Arkasından nefsin teslimi geliyor. Arkasından iradenin teslimi geliyor. Ruhunu teslim etmeyen hiç kimse fizik vücut teslimini yapamaz. Fizik vücut teslimi yapmayan hiç kimse nefs teslimini yapamaz. Nefsini teslim etmeyen hiç kimse irade teslimini yapamaz. Öyleyse tövbeler arasında da böyle bir sıralama vardır. Mürşid önünde tövbesini gerçekleştirmeyen bir insan bir zaman kendi kendine tövbe etse dahi o tövbenin kabulü geçerli değil. Kabul etse dahi sadece o kişi derecat kazanır. Öyleyse 3 çeşit tövbe var. Birinci çeşit tövbe mürşid önünde yapılan bir tövbedir. İkinci çeşit tövbe kişinin işlediği münferit bir günahtan dolayı Allah'tan olan talebidir. Üçüncü şirk tövbe ise tövbe-i nasuhtur. Ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçen bir insanın mutlaka mürşid önüne tövbe etmesi lazım. Bu tövbeyi yapmadığı takdirde ruh vücuttan ayrılmıyor. Ruh Allah'a erdi, kişi ermiş evliya oldu. Ermiş evliya olduktan sonra o kişinin yine nefsi %49 oranında var. Yine buna dayalı olarak nefs günah işleyecektir, şeytanla tesir edecektir. İşte bu noktadan itibaren işlediği günahlar sebebiyle o kişi ne yapabilir? Allah'tan af talebinde bulunabilir. Allah-u Teala da talebini kabul ederse onu affeder, yani günahı örter. Günahın örtülmesi miktarınca kazandığı derece o kişinin tövbenin kabulüdür. Üçüncü şey tövbe ise o kişi 19 faziletin sahibi olduğu, pardon, kalbi 14 kademine müzeyyen olduğu an başvurulması gereken bir tövbedir. Tövbe-i nasuh Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Günah işleyebilen hiçbir nefsi Allah tövbe-i nasuha davet etmez. Hangi nefs artık günah işlemez? Kalbi 14 kademede müzeyyen olan. Yani ulelbabken 7 kademede, ihlastayken 7 kademede, böylece yerin ve göğün melekütünü Allah'ın kendisine gösterdiği bir insan tövbe-i nasuha davet edilir Allah tarafından. Bu davetin muhatabı olan hiç kimse artık günah işlemez. Günah işlemeyen kişiyi Allah tövbe-i nasuha davet eder. Bu da üçüncü çeşit tövbedir. Allah razı olsun.
7: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Furkan 70 ve Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesindeki illiyet bağlantısını açıklar mısınız?
8: Furkan 70 ve Nebe 39'daki illiyet rabıtası, mürşide tabi olduğumuz an Allah'ın bize verdiği 7 nimetten 2 tanesini açıklıyor. Nebe 39, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülüke başlamasıdır. Furkan 70 ise kesinlikle tövbe eden kişinin o güne kadar işlediği günahların sevaba çevrilmesidir. Günahlar sevaba çevrilmeden ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülüke başlanamaz.
7: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde benim şefaatim ümmetim büyük günahlarındadır buyuruyor. Furkan 69 ile 70'in arasındaki bağlantı, bu hadisle bağlantısı var.
8: Var. Allah Teala Furkan 68, 69, 70. 68'de 68. ayet-i kerimede günah-ı kebair ifade ediliyor. Vellezina la yed'una ma'allahi ilahen ahar. Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Yani şirkte değiller. La yaktulune nefselleti haramallahu bilhak. Haksız yere adam öldürmezler. Ve la yeznun ve zina işlemezler. Şimdi Furkan 68 ile Mümtehine suresinin 12. ayeti arasında bir bağlantı var. Furkan 68 ile Mümtehine 12'de ne görüyoruz? Orada sayılan günah-ı kebair var. Furkan 68 ve Mümtehine ne görüyoruz? Bir, hiçbir şey şirk koşmayın. Ve la yezniye zina işlemeyin. Burada da var, onda da var. Ve la aktın evladevne. Burada da katletmeyin, burada da katletmeyin. Yani günah-ı kebairden 3 tanesini saymak suretiyle ifade etmiş. Kim bunları yaparsa o büyük günahın sahibi olarak mutlaka cehenneme atılır ve orada azabı kat kat arttırılır. Ama Allah Teala kim hariç diyor? Yani bunlardan kim hariç? Tövbe eden, mümin olan, ıslah-ı camilere başlayan. O zaman nasıl Mümtehine 12'de belli şartlarla biat etmemizi sağlıyorsa Allah Teala ve mağfiret gerçekleşiyorsa, Furkan 68'de de bu şartları yerine getiren kişinin Furkan 70'e göre günahları sevaba çevriliyor. Dolayısıyla ikisinin arasında kesin bir ilahiyat rabıtası var. Allah razı olsun.
7: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, anlattınız gerçi ama şefaatin bu dünyada olduğunu öğrendik. Her devirde Allah Teala şefaat yetkisini kime vermiştir Muhterem Hocam?
8: Her devirde hidayete erdirmek açısından şefaat etme yetkisi devrin imamına aittir. Her devirde bir tek kişidir. Ama hidayete vesile olmak açısından şefaat hem veli resuller içindir, hem veli mürşitler içindir, hem muhlisler için, hem ulelbab için,
9: Hem muhsinler için hem de zahitler için. Bekir müşrikler için de hidayete vesile olmak açısından şefaat olayı gerçekleşir. Kim bir başkasının hidayetine vesile olursa o kişinin o güne kadarki işlediği günah miktarı kadar Allah ona sevap yazar. O kazandığı sevapların bir misli de hidayetine vesile olan kişiye yazılır. Ama öbüründen eksilme olmaz. Yine negatif istikametteki olay da vardı. Kim bir başkasının delalette kalmasına sebep olursa o kişinin kaybettiği derecat vesile olana da yazılır. Ama öbürününkinde eksilme olmaz. Öyleyse hidayete erdirmek açısından şefaat her devirde bir tek kişiye aittir. O devrin imamıdır. Vesile olmak açısından şefaat veli resuller, veli mürşitler ve en alt seviyede zahitler içinde olabilir. Allah razı olsun.
7: Allah razı olsun. Muhterem hocam, her devirde Allah-u Teala'nın şefaate yetkili kıldığı kişinin özellikleri nelerdir muhterem hocam?
9: Her devirde Allah'ın şefaate memur ve mezun kıldığı kişi her şeyden evvel Allah'ın tasarrufundadır. Yani bütün nebiler asareten şefaat etkisinin sahibidirler. Onların olmadığı dönemlerde vekaleten devrin imamları da bu şefaat etkisinin sahibidirler. Bir kere her şeyden evvel o farkları hemen arka arkaya sıralayacak olursak, yani nevi resullerle veli resuller arasındaki fark, çünkü her ikisi de şefaatin sahibidir. Mesela aynı dönemde iki nebi yoktur. Aynı anda veli resuller her kavmin içinde vardır. Aralarında fetret devri vardır nebi resuller arasında. Veli resuller arasında bir fetret boşluk yoktur. Peygamber Efendimiz son nebidir ama veli resuller kıyamete kadar devam edecektir. Şeriat kitabı sadece nebi resullere verilir ama veli resuller bu şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Bütün nebi resuller aynı soydan gelirler ama veli resuller her kavmin içinde vardırlar. Sadece insanlardan seçilirler ama insanlardan, meleklerden ve cinlerden de olabilir. Nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanılır ama resul peygamber dışındaki bütün kişiler için de kullanılabilir. Nebi resuller 5 görevin sahibidirler ama veli resuller 4 görevin sahibidirler. Nebi resulü asaleten hepsi devrin imamıdır. Veli resulü vekaleten devrin imamıdır. Asaleten şefaat yetkisine sahibidir nebiler. Öbürleri vekaleten şefaat yetkisine sahiptirler. Birçok başka özellikleri de var. Allah razı olsun.
7: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Taha suresinin 109. ayet-i kerimesinde izin günü sözünden razı olduklarımızdan başkasının şefaati fayda vermez buyuruyor Allah Teala. Bu izin gününü kıyamet günü diye algılıyorlar. Şefaatin mürşid önünde olduğunu, orada gerçekleştiğini insanlara nasıl anlatabiliriz muhterem
9: hocam? Yani bir kere dedik ki şefaat mağfiretin gerçekleştiği zamandır ve mağfiretin gerçekleştiği gün din günüdür. Mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam Şuara Suresinin 82. ayet-i kerimesinde benim günahlarımın mağfiret edilmesini umduğum da odur. Ne zaman? Din günü. Din gününü bu dünyada yalanlayanlar var, din gününü tasdik edenler var. Mesela Müddessir Suresinin 46, 47, 48. ayet-i kerimelerinde 4 ayet-i kerimede bakın ne diyor Allah Teala. 3 tane ayet-i kerime. Kunna nukezzibu yevmiddin hatta atenekel yakin ve ma tenfeu şefaati şafi'in. Yani kim din gününü yalanlarsa ölüme kadar, o zaman onun için şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Din gününe günahların sevaba çevrilme günüdür. Günahların sevaba çevrilmesini yalanlayan bir insan, onun için şefaatçilerin şefaati de ona ne yapmıyor? Fayda vermiyor. Gayet açık. Ama bir tarafta din gününü tasdik edenler var. Meariç suresinin 26. ayet-i kerimesinde وَيُسَدِّقُونَ اَوْيَوْمِ الدِّينِ din gününü tasdik ediyor. Meal 26 değil, Meariç suresinin 26. ayet-i kerimesi.

0: Evet, vellezine yusaddikune bi yevmiddin. O zaman din gününü tasdik edenler, onlar için ne oluyor? Onlar müşriklerine 12 tane insanla tabi oluyorlar ve o güne kadar işledikleri günahları Allah Teala sevaba çeviriyor. Günahların sevaba çevirmesinin Kur'an'daki adı şefaattir. Öyleyse din günü şefaattir ve bu dünya hayatındadır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes şefaatten faydalanır mı? Şefaat uygulanır mı?
0: Evet. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde günahları örtülüyor. Günahların örtülmesi o kişinin hidayetine vesile olmak açısından ifade edilebilir. Günahların sevaba çevrilmesi de hidayete erdirmek açısından şefaat olayını ifade eder. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Meryem 87'de Allah'ın ahdine malik olmayanlara şefaat fayda vermez buyuruyor. Allah'ın ahdi...
0: Allah'ın ahdine malik olmayanlardan kimse şefaat edemez. Meryem 80 suresi, Meryem suresinin 87. ayet-i kerimesi. La yemlikune şefaate illa men ittakaza inde rahmanu ahda. Allah'ın katında kendisine ahd vermiş olan kimseden onun şefaati söz konusu değil. Ahde mazhar olan kişi kimdir? Her devirde devrin imamıdır. Yani devrin imamı sadece şefaate memur ve mezun kılınmıştır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Enbiya 28'de Allah'ın rızasına ermiş kişilerden bahsediyor Allah-u Teala. Bunlar kimler muhterem hocam?
0: Allah'ın şefaatine malik kıldığı kişi rızaya ermiş olan kişidir. Enbiya suresinin 28. ayet-i kerimesinde يَعْلَمُوا مَا بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Onların önünde ve arkasındakini bilir. Allah Teala'nın önünde ve arkasında bildiği kişi devrin imamıdır. وَلَا يَشْفَعُنَ اِلَى مَنْ اِرْتَدَى. Ama devrin imamları da Allah'ın razı olduğu kişilerin dışında şefaat etmezler diyor. لَا يَشْفَعُونَ şefaat etmezler اِلَّا مَنْ اِرْتَدَى. Ama Allah'ın razı olduğu hariç. هُمْ مِنْ خَشْيَتِهِمْ مُشْفِكُونَ. Allah'ın ikinci sefa rızayla razı olduğu. Mesela Enbiya 28'de Fetih Suresinin 18. ayet-i kerimesini birleştirirsek netice ortaya çıkar. Ne diyor Fetih 18'de? لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنَ الْمُؤْمِنِينَ. Allah müminlerden razı olmuştur. يُبَيُّنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Ağacın altında biat edenlerden, biat eden müminlerden Allah razı olmuştur. E ne dedik biat olayında? Biat olayında günahların sevaba çevrilmesinin adı şefaattir. O zaman gerçekten de o biat edenlerden Allah razıdır. Razı olduğu kişinin de günahlarını sevaba çeviriyor Allah Teala. İki ayet-i kerime arasında kesin bir ilet rabıtası var. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Müddessir suresinin 48. ayet-i kerimesinde şefaatin fayda sağlamadığı insanlardan bahsediliyor. Açıkladınız, ancak bu kişilerin özellikleri nelerdir muhterem hocam?
0: Evet. Şefaatin kendisine fayda vermediği insanların özellikleri lem yekun minel müsellin. Onlar namaz kılmıyorlar. Ve miskinin zekat vermiyorlar. Ve zanlarla meşgul oluyorlar. Ne zamana kadar? Evet, Müddessir suresinin 44. ayet-i kerimesi 43. Evet, bir ümici özellikle lem nekum minel müsellin. Namaz kılmıyorlar. Zekat vermiyorlar. 44. 45. Batıl şeylerle, zanlarla meşgul oluyorlar. 46. Ve din gününü yalanlıyorlar. 4 özellikleri var. Ölüme kadar bu 4 özellik kendisinde bulunan kişinin kişiye şefaatçilerin şefaati fayda vermiyor. 4 özellikleri. Tekrar ediyorum. Namaz kılmıyorlar, zekat vermiyorlar, boş sözlerle meşgul oluyorlar ve din gününü yalanıyorlar. Bu 4 özelliğin sahibi olan kişiye Resullerin şefaati fayda vermiyor. Allah razı olsun bu dünya hayatında.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Nuh suresinin 7. ayet-i kerimesinde Resulün mağfiret davetine talebine karşı gelenler ve talebine uymayan insanlar var. Bunlar kimler Muhterem Hocam?
0: Bir daha söyler misin?
1: Nuh suresinin 7. ayet-i kerimesinde Resul'ün mağfiret talebine uymayan insanlar var. Bunlar kimler Muhterem Hocam?
0: Mağfiret talebine uymayanlar, onunla mücadele edenler Allah'ın lanetlediği kişilerdir. Yeryüzüne fesat çıkaranlar, onunla mücadele edenler, onlar Nuh 7, Nur 7 değil. Nuh suresinin 7. ayet-i kerimesi. Muhakkak ki ben onları senin mağfiret etmen için her davet edişimde duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Görmemek için elbiselerine büründüler. Ve bu davranışlarda ısrar ettiler ve kibirlenerek büyük tasladılar. Yani mağfiret için Allah-u Teala'nın Resulü davet ediyor ama onlar kabul etmiyorlar. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Putram Hocam, Araf 53'te Kur'an'ı unutmuş fakat kıyamet günü şefaat arayan insanlardan bahsediyor. Bu ayet-i kerimeyi açıklar mısınız?
0: Arap suresinin 53. ayet-i kerimesi, onlar sadece onun tevhirini yorumluma bakıyorlar. Onun tevhirinin geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar, Kur'an'ı unutanlar, Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir. Artık bize şefaat edecek şefaatçiler var mı ki bize şefaat etsinler veya dünyada döndürmüş olsaydık. Şimdi şefaat olayının gerçekleştiği durum noktada o kişi ıslah edici amellere başlıyor. Islah edici ameli yapan fizik vücuttur. Ama fizik vücut toprağa gitmiştir. Dolayısıyla ölüm sonrası hayatta nasıl bir salih amel söz konusu değilse şefaat de söz konusu değil. Bütün hepsi bu dünya hayatındadır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, süremiz sona erdi. Kıyamet günü şefaat bekleyen insanlara neler söylemek istersiniz?
0: Şefaat bu dünya hayatındadır. Kalben ulaşmayı dileyen 12 tane insanla kim Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olur, önünde tövbe ederse mutlaka ama mutlaka şefaat olayı gerçekleşir. Şefaat olaylı tövbe eden kişiyle devrin mamı arasında günahların sevaba çevrilmesidir. Yunus, canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed, şefaat eyle bu kemter kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Dolayısıyla şefaatin bu dünya hayatında olduğunu açıkça hayattayken terennüm etti bu dörtlükte ifade ediyor. Arkasından mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevk sefası, 18 bin alemin Mustafa'sı, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, demek ki şefaat gerçekleştikten sonra seyri sülük başlıyor. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus Emre, neyler dünyayı sensiz? Sen hak peygambersin şeksiz şüphesiz. Sana tabi olmayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Ki can serveri Peygamber Efendimiz asaleten devrin imamıdır. Ondan sonra kıyamete kadar onun varisi olan vekaleten devrin imamları vardır. Nasıl ona tabi olmayanlar imansız gidiyorsa, onun varisi olan vekaleten devrin imamına da hayattayken tabi olmayanlar gider imansız. Onun için size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları ölür. Yani imansız ölür. Hepinizin bu dünya hayatında Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği şefaate nail olmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Allah razı olsun. Allah'a emanet olun inşallah.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda sizlerle birlikteyiz. Konumuz ilişkiler. İlişkiler konusu, insanlarla ilişkiler ve Allah'la ilişkiler diye iki bölümde incelemesi lazım gelen bir konu. Bu konuşmamızda insanlarla olan ilişkileri inşallah işleyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda olan insanlar, Allah için yaşayanlardır. Onların hayatları Allah'ın sevgisiyle aydınlanır. İşte o insanlar Allah yolunda birbiriyle sımsıkı kenetlenmiş olan insanlar, Allah için birbirlerini sevenler, onlardan bahsetmek istiyoruz sizlere. Sevgili kardeşlerim, ilişki karşılıklı iki tarafı gerektirir. Birinci taraf, ikinci tarafa karşı saygı besler. Diğer taraf da birinci tarafa karşı. Saygı tek başına bir hüküm ifade etmez. Mutlaka buna bir yeni faktörün eklenmesi gerekir. Bunun adı sevgidir. Sevgiyle beraber bir saygı bütünü oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarıyla bir arada yaşıyorsunuz. Bunun mutluluk verici bir fonksiyonu sağlayabilmesi sizin Allah'ın sevgi adlı reçetesini kullanmanıza bağlıdır. Eğer etrafınızdaki insanları severseniz, ancak o zaman sevilirsiniz. Öyleyse ilişki dediğimiz zaman beraberliğin vücuda getirdiği bir davranış biçimleri dizisi akla gelir. Burada sevmek konunun temelini teşkil eder. Öyleyse insan ilişkileri mutlaka en sağlam baz olan sevgi temeline oturtulmalıdır. Allah'ın yolunda olan bütün kardeşlerimizin müşterek özelliği, Allah için birbirlerini sevmektir. Burada Allah'ı sevmek, Allah'ın sevgisinin yansıtılması olarak başkalarını sevmek şeklinde tecelli eder. Her şeyden evvel Allah'ı seveceksiniz. Unutmayın, bu vakfın mensuplarının, İster International Mir Foundation olsun, ister Mir Vakfı olsun, böyle bir dizaynda herkes için bir mutluluk payı mutlak olarak mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki bizler birbirlerini çok ama çok sevenleriz. Öyleyse
Bizlerin ilişkisi bütün etrafımızdaki, bizim dışımızdaki herkese karşı örnek bir davranış biçimleri dizisi teşkil etmelidir. Birbirimizi çok sevmeliyiz. Bu sevgimizi her zaman dışa vurmalıyız. Etrafımızda ne kadar insan varsa onların hiçbirisini devre dışında bırakmadan hepsine karşı onları sevdiğimizi belli edecek davranışlar sergilemeliyiz. Sevmek, Allah-u Teala'nın yolunda olanların temel şartıdır. Her şey sevgiye dayalı bir gelişme gösterir. Öyleyse mutluluk müessesesi toplum halinde yaşayan insanların, cemaat halinde yaşayan insanların birbirlerini sevmesiyle yeşeren bir ağaçtır, olgunlaşan bir meyvedir. Öyleyse ilişki dediğimiz zaman, sevgili kardeşlerim, her Allah için yaptığınız toplantıda Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın güzelliklerini anlatmak üzere hep toplantılar yapıyorsunuz. Bu hep devam etmeli bir ömür boyu. Bu toplantılarda herkes birbirine karşı olan sevgisini göstermelidir. O zaman bireyler, fertler birbirlerini sevdiklerini belirterek karşı taraftan da sevgi bekleme hakkına sahip olurlar. Sakın önce onlar beni sevsin, ben ondan sonra onları seveyim demeyin. Birinciliği siz alın. İlk adımı siz atın. Siz sevin. Sevdiğinizi belli ettiğiniz zaman onu sevdiğinizi etrafınızdaki herkese teker teker söylediğiniz zaman o sevgi dalgası bütün topluma yayılacaktır. Sevgili kardeşlerim, sevgilerin en yücesi muhakkak ki Allah'ı sevmektir. Hep size Allah'tan korkmaktan bahsederler. Allah'tan kork, Allah'tan kork, Allah'tan kork. Allah ise korkmamızdan ziyade onu sevmemizden yana. Biz Allah'ı ne kadar seversek Allah-u Teala onun misliyle bizi sever. Zikir ibadetlerin en büyüğüdür. Bunu söylediğimiz zaman hemen ilave etmeliyiz. Bizler International Mir Vakfı'nın mensupları, International Mir Foundation şu anda Türkiye'yi de kaplamış durumda. Mir Vakfı'nın yerini International Mir Foundation almıştır. Bütün dünyada şubelerini birer birer açacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah yolundaki hizmetimizi en güzel standartlarda

Kısaca sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala önce Allah'ı sevmenizi istiyor. Sonra birbirinizi çok sevmelisiniz. Biz sizleri çok seviyoruz. Biliyoruz ki sizler tarafından da çok büyük ölçekli bir sevgi ile seviliyoruz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşamak Allah-u Teala'nın bize bir büyük hediyesi diye, nimeti diye, ikramı diye değerlendiriyoruz sizin bize karşı olan o büyük sevginizi. Sizlerin, hepinizin. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, hepiniz bizim için çok ama çok kıymetlisiniz. Henüz kardeşimiz olmayan ama Allah'a karşı sevgi duyan herkes bizim aramıza katılmadan da kardeşimizdir. Allah yolunda olan herkes bizim kardeşlerimiz arasındadır. Öyleyse ahilik müessesesine baktığımız zaman bunun kardeşlik müessesesi olduğunu görüyoruz. Osmanlı'yı Osmanlı yapan Ahi Evran Teşkilatı'dır. Abdalani Rum, Bacıyani Rum, Ahiyani Rum, bunlar Allah Teala'nın sevgilileridir. ...600 yıl evvel Osmanlı'yı oluşturmuşlar. Osmanlı'nın hamurunu, mayasını Ahi Evran Teşkilatı kurmuştur. Yani bir başka deyimiyle tasavvuf teşkilatı. Bir başka deyimiyle Kur'an'ı yaşayanlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu muhteva olarak aldığınız zaman tasavvuf eşittir Kur'an-ı Kerim sonucuna ulaşırsınız. Kur'an-ı Kerim biz insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreder. Kur'an-ı Kerim biz insanlara mürşidine tabi olmayı emreder. Kur'an-ı Kerim biz insanlara ruhunu Allah'a ulaştırmayı emreder. Sonra fizik vücudunu teslim etmeyi emreder. Sonra nefsini teslim etmeyi emreder. İrşad olmayı yani muhlis olmayı emreder. Ve sonunda da irşad makamına ulaşmayı emreder. Burada 7 safa görüyoruz. 4 tane de teslim görüyoruz. Size bütün Kur'an'ı anlatmış olduk. Kur'an bunların hepsini farz kılmıştır. Öyleyse ister Bacıyani Rum olsun kadınlar tarafı, ister Ahiyani Rum olsun erkekler tarafı, sadece onu yapmışlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu yaşamışlar. Asıl ifadesiyle Kur'an'ı yaşamışlar. 600 yıl evvel onlar tarafından Kur'an yaşandı. Ve dünyadaki en büyük imparatorluk kuruldu ve bir yıldız gibi doğdu. Cihanı aydınlattı. Sonra gene onun evlatları onu yok ettiler. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın yok edilmesi içimizde bir hicrandır. İşte onlar insanlar arasındaki ilişkiyi en büyük boyutta yerli yerine oturtabilmiş olanlardır. Bugün ülkemizde ahlak müessesesi dünyadaki

en çok suç işlenen ülkelerden biri olarak büyük yaralar almıştır. Düşünün sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nun başından sonuna kadar biz dünyada en az suç işlenen ülkeydik. Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıcından sonuna kadar bu böyle devam etti. Şimdi de en çok suç işlenen ülkelerden biriyiz. Sokaklarından rezillik akan bir dünyada yaşıyor kardeşlerimiz. Allah neyi emretmişse hiçbirisi büyük kitle tarafından uygulanmıyor. Allah neyi yasak etmişse aşağı yukarı hepsi büyük kitleler tarafından ne yazık ki kabul görmüş durumda. Her geçen gün ahlak unsurumuz sıfıra doğru yürüyor. Öyleyse insanlarımızın birbiriyle ilişkisine baktığımız zaman ülkemizde büyük bir buhran söz konusu. Ahlak buhranı. Öyleyse insan ilişkileri Osmanlı'dan bu tarafa çok büyük boyutlu yara almıştır. Bu yara hala kanıyor sevgili kardeşlerim. Hem de had safhada bir kanama. İşte eskilerin bir kısmı konuyu Allah korkusuna dayamışlar. Ama Allah Teala'nın bize öğrettiği şey Allah korkusu değil. Allah sevgisi. Eğer Allah'ı severseniz Allah için olursunuz. Eğer Allah için olursanız başkaları için olursunuz. Allah için ve başka insanlar için yaşamaya başlarsanız. Sevginiz ne kadar çoğalırsa Allah'a karşı, başka insanlara karşı da sevginiz o kadar artar. Bu sevginin artışına paralel olarak da sizin insanlara karşı davranış biçiminiz o istikamette şekillenir. Yani sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yani sevdikçe daha çok seversiniz. Sevdikleriniz de sizi, siz onları daha çok sevdikçe sizi daha çok severler. Allah ile ilişkiler de aynı dizayn içindedir. Bu devir hidayet devridir. Allah Teala Allah korkusunu Allah sevgisine çevirmemiz de bizi görevlendirdi. Allah sevilen uğrunda her türlü fedakarlıkların yapılacağı, uğrunda her türlü fedakarlık yapılan bir kavram olarak, bir gerçek olarak hayatımıza girmelidir. Allah için yaşamak demek, başkaları için yaşamak demektir. Bu, başka insanları sevmenin patentidir. Ancak severseniz onlar için yaşayabilirsiniz. Bir insan Allah'ın indinde Allah'ı ne kadar çok sevdiği, başka insanları ne kadar çok sevdiği konusunda imtihan edilir. Allah'ı en çok seven kişi Allah'ın emirlerini en üst boyutta gerçekleştiren kişidir. Bir başka ifadeyle Kur'an'ı Allah'ın indirdiği şekilde yaşayandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'a İslam'ın 5 tane şartını koyup da işte İslam'ın temeli budur dememiş. İslam'ın 5 şartı diğer temel şartlardan arındırılarak, diğer temel şartlar devre dışı bırakılarak İslam alemini mahva sürüklemiş. Neden öyle? Çünkü İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi mutluluğa ulaştıramaz. İslam'ın 5 şartı hedef değildir.
onlar vasıtadır. Ruhumuzu 1. Fizik vücudumuzu, şu vücudu 2. Nefsimizi, hani bize hep o kötülükleri vaktiyle yaptıran nefsimizi 3. Ve irademizi karar verebilecek olan bizi kötülüklere karşı devamlı koruyacak olan yapımız, kötülüklere mukavemetimizin ifadesi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok seveceksiniz. Ama bu, onu sevginizin başka insanları sevmenize yansıması için bir başlangıçtır. Elbette Allah sevgisi bütün sevgilerin ötesindedir. En çok Allah'ı seveceksiniz. Hani bir zikir ölçüsü vermiştik. Eğer bir insan 24 saatlik bir zaman devresinin 12 saatinde Allah'ı zikrediyorsa, kendisine karşı duyduğu sevgiyle Allah'a karşı duyduğu sevgi birbirine eşittir. %50 sevgisinin %50'si kendisini, %50'si Allah'ı işaret ediyor. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman %100 Allah'ı seviyorsunuz demektir. Çünkü bütün mesainiz, bütün iç dünyanız, dış dünyanız Allah'ı zikretmeye endekslenmiştir. Daimi zikre ulaşan herkes Allah'ı en çok sevenler zümresindendir. Allah'ı en çok sevenler insanları da en çok sevenlerdir. Çünkü Allah bir aynadır. Eğer Allah'ı çok seviyorsanız insanları da çok seveceksiniz. İnsanlar size karşı yanlış davranışlarda bulunabilirler. İnsanlar sizi yaralayabilirler sözleriyle. Size hakaret edebilirler. Ama bu sadece onları Allah'ın gözünde küçülten bir şey. Siz küçülmezsiniz. Onlar size hakaret ettikleri zaman onlar da büyümezler. Aksine her sizleri rencide edici davranışlarında devamlı Allah'ın huzurunda küçülürler, puan kaybederler. Başka bir ifadeyle kendilerine yazık ederler. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek Allah'ı sevenlerin otomatik olarak sahiplendikleri bir gerçektir. Allah'ı seven insanları da sever. İnsanlar onlara kötü davransalar da sever. Herkes bilir ki ilahi adalet mutlaka gerçekleşir. Devran değişir ve zaman içerisinde hakikatler, onları saran bulutlar Allah-u Teala'nın rüzgarıyla savrulacağı, yok olacağı için bulutların arkasında gizlenen güneş doğar. İşte mihir zaten güneş demek. Allah'ın hidayet güneşi de böyle doğmuştur. İnsanlar onu yaralamak için büyük gayretler sarf etmişlerdir. Biz de onların hepsini kelimesi kelimesine bizim Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı o Risalet nurlarının içine yerleştirmişizdir. İnsanların
Allah'ın bir sevgilisini devreden çıkarmak için, yok etmek için, karalamak için, güneşi balçıkla sıvamak için ne kadar zelil hallere düştüklerini orada okuyacaksınız. Biz onlara, sevgili kardeşlerim, sadece acıyoruz. Onlar bilmiyorlar ki. Onlara öyle öğretildiği için o yanlış öğretinin içindeler. Öyle öğrenmişler. Zannediyorlar ki İslam'ın 5 şartını tatbik ettikleri zaman Allah'ın cennetine gidecekler. Allah Teala da diyor ki gidemezler diyor. İslam'ın 5 şartı bizim insanlara hedef kıldığımız şeyler değildir. Onlar diyor vasıtalardır. Biz bütün insanlardan ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini bize teslim etmelerini istiyoruz. Bunu da farzlar olarak Kur'an-ı Kerim'imize koyduk diyor Allah Teala. Bunların ne manaya geldiğini, 28 basamağın hangisinde gerçekleşeceğini onlar bilmiyorlar. Çünkü Allah'tan alınmış bir ilimleri yok. Ve de öğrendikleri, okullarda öğrendikleri ilim sebebiyle de doğruyu bildikleri kanısındalar. Kendilerine yazık etmekle kalmıyorlar. Kendilerine, onlara güvenip de ne yapmaları lazım geldiğini soranlara da öğrendikleri yanlış ve eksik bilgilerle cevap veriyorlar. Diyorlar ki, İslam'ın 5 şartı orta yoldur. İnsanlar var, namaz kılmaz, oruç tutmaz, İslam'ın 5 şartını yerine getirmez. Onlar cehennemliklerdir derler. Biz de onlara sorarız. Peki siz cennetlik misiniz? Onlar da gayet tabii derler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kalbinde zerre kadar iman olan herkes mutlaka cehennemde bir süre hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra cennete girermiş. Ah sevgili kardeşlerim, şu insanlara acaba ne zaman öğretebileceğiz Kur'an hakikatlerini? Özellikle alimlerimize nasıl öğreteceğiz? Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki İslam alemi dünyadaki en geri toplumlar içerisinde. Her şeyimizi başkalarına kaptırmışız. İlmin ilk sahipleri olan İslam alemi onu başkalarına kaptırmış durumda. Artık teknoloji İslam aleminin tamamen dışında yerleşmiş durumda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şey aslınıza dönüştür. İşte bunun için ilişkiler son derece önemlidir. Neden? Çünkü siz hakikatleri öğrendiğiniz zaman bizden, Allah'ın bizatihi bize öğrettiği, zaten bize öğrettiği hakikatleri onlara, etrafınızdaki insanlara anlattığınız zaman anlatmanız yetmez. Kur'an'dan söylediklerinizi tahkik etmelerini
sağlayabildiğiniz zaman, o zaman onları kazanırsınız. Ama başlangıçta sizin söylediklerinizin doğru olduğunu onlar akıllarına bile getirmeyeceklerdir. Bunca üniversite profesörü bilmiyor da o mu bilecek diyorlar. Niye böyle söylüyorlar sevgili kardeşlerim? Çünkü bizim de o üniversite profesörleri nasıl ilim sahibi oldularsa öyle ilim sahibi olabileceğimizi düşünüyorlar. Yani biz de üniversitelerde okumalıyız. Üniversitelerdeki öğretmenlerimiz, profesörlerimiz bize ne öğretiyse biz de o öğretiyi başkalarına anlatmalıyız. Ve onların sadece ilmi onlardan öğrenebiliriz zannediyorlar. Bilmiyorlar ki biz bu ilmi onlardan öğrenmiyoruz. Biz bu ilmi Allah'tan öğrendik. Çok belli değil mi sevgili kardeşlerim? Dünyanın hidayeti bilmediği bir noktada, hidayeti nereye ulaştığı belli olmayan bir doğru yol olarak değerlendirenlere, hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşmasını Allah'tan öğrenip öğretmeye kalktığımız zaman film koptu. Biz onların ilim öğrendiği öğretmenlerden bu ilmi almadığımıza göre bizim söylediklerimiz sadece yanlış, saçma sapan zırvalar olabilir. Öyle değil mi? Mantık buysa, ilim üniversitelerden öğreniliyorsa o zaman bizim söylediklerimiz onların söylediğine hiç uymadığına göre ilmin dışında bir takım hezeyanlar. Hep böyle söylediler. Ama aralarından yahu bu adam bunca yıldır bunları söylüyor. Şunu bir inceleyelim bakalım. Ne söylüyor diye incelemeye kalkanlar şu anda bizim saflarımızda. Neden acaba? Çünkü onlar da gördüler ki onların öğrendikleri ilim alimlerin kendilerine öğrettiği ilim. Bizim öğrendiğimiz ilim Allah'ın bize öğrettiği ilim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onun için diyoruz ki ilişkilerinizde kalp kırmayın. Size karşı çıkan insanlara da dostça davranın. Sadece incelemeleri lazım geldiğini onlara nazik bir lisanla anlatmaya çalışın. Zorlamayın. Öğrenenler saf değiştirmek mecburiyetindeler. Çünkü onlar bize karşı cephe aldıkları için onların safı bizim safımız diye bir ifade kullanıyoruz. Yoksa biz onlara karşı değiliz. Onlar bizim düşmanımız değildir. Olamazlar. Bizim düşmanımız, bir tek düşmanımız var. O şeytan. Kimleri kandırırsa onlar bize düşman olur. Ama biz onlara düşman olamayız. Şeytan düşmanımız diyoruz. Ama dikkat edin. Başka herkese her kötülüğü yapabilen iblis bize hiçbir kötülük yapamaz durumda. Neden? Neden acaba? Biz Allah'ın muhafazası altındayız. Sevgili kardeşlerim, buradan, bu pencereden her şey öylesine güzel görünüyor ki, öylesine mükemmel bir standart içinde mozaiğin bütün küçücük kareleri birbiriyle tam bir uyum halinde aynı şarkıyı söylüyorlar.
Aynı ilahi Allah, Allah, Allah, Allah. Sizleri çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Her zaman söylediğimiz gibi hepiniz bizim dostumuzsunuz. Eğer şu anda bize düşman olan, bize kızanlar da sözlerimizi dinliyorlarsa bunu çok isteriz. Özellikle söylediklerimizi tahkik etmelerini çok isteriz. Neden? Çünkü o zaman onları da kurtarmış olacağız. Şeytan onlara şunu söylüyor. Siz diyor, üniversite bitirdiniz. O, din öğreten bir üniversiteden mezun olmadı. Sizler bundan sonra asistan oldunuz, doçent oldunuz, profesör oldunuz. Önce doktor oldunuz, sonra bu titirleri elde ettiniz. Din sizden sorulur diyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, problem burada başlıyor. Dinden murat insanları cennete ulaştırmaktır. Dinden murat insanla Allah arasındaki ilişkiyi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kurabilmektir. Ama onları mazur görüyoruz. Onlar bilmiyorlar. Onun için bizim hakkımızda da kötü şeyler söyleyecektir onlar. Bilmeyenlerin gözünde bizi küçültmeye çalışacaklardır. Ama bunu başarmaları mümkün değil sevgili kardeşlerim. Böyle çalışanların hepsi geride nal topluyorlar. Çok gerilerde kaldılar. Bir defa söylediklerimizi okumak mecburiyetinde kalıp da bize çattıkları zaman cevap verdiklerimiz, söylediklerimizi okuyup Kur'an-ı Kerim'den tahkik ettikleri zaman bütün söylediklerimizin Kur'an'dan olduğunu görüyorlar. Bizim gibi Arapçayı doğru dürüst bilmeyen bir insan, eski harfleri okumasını bile beceremeyen bir insan nasıl oluyor da Kur'an öğreniyor? Nasıl oluyor da onların bilmediği Kur'an hakikatlerini öğrenip onları hidayette olduklarını zanneden insanları hidayette olmadıkları konusunda kesin bir hükme vardırabiliyor inceledikleri zaman? O zaman bunun arkasında ilahi bir şeyin olduğu neticesine ulaşıyorlar. Şeytan onları devamlı körüklese de kalplerinde biz yavaş yavaş yerleşiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd edecek ve şükredecek çok şeyimiz var. Biz bu ilmi öğretmenlerimizden almadık. Öğretmenlerimiz olmadı. Sadece Allah hayatımızda. Sadece onun öğretisini öğrendik. Allah Teala bize onunla konuşmayı öğretti. Allah Teala kalp gözümüzü açtı. Bütün gök katlarını gösterdi. Kalp gözümüzü açtı. Zatını gösterdi. Allah'a hayranız. İşte sevgili kardeşlerim, ilişkilerden insan ilişkilerine, insan ilişkilerinden düşmanlıklara ama sonunda Allah'a ulaşarak konumuzun da sonuna geldik. Birbirinizle çok iyi ilişkiler içinde bulunmalısınız. Birbirinizi çok sevmelisiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer Allah Teala'nın sizden razı olmasını istiyorsanız, Allah'ın rızasının kazanıldığı yerin Allah'a ulaşmayı
dilemekle başladığını biliyorsunuz. Mürşidinize ulaşmadan evvel ikinci rızaya ulaşırsınız. Ruhunuzu Allah'laştırdığınız zaman üçüncü rızanın sahibisiniz. Buraya kadarını Allah garanti ediyor zaten. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Birbirinizi çok sevmenizi istiyor Allah Teala. Sevgi üzerinde kurulan yeni bir dünya vaat ediyor sizlere. Sakın nefreti kendinize ideal edinmeyin. Şeytanın başkalarından nefret etmeniz konusunda sizi zorlamasına hiç aldırmayın. O her zaman birazcık direnebilirseniz göreceksiniz ki yenilmeye mahkumdur. Hakim olan her zaman siz olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, herkes ne söylerse söylesin, siz Kur'an'a bakın. Doğruyu söyleyen, hiçbir yanlışı olmayan doğruyu söyleyen sadece Kur'an'dır. Öyleyse eğer biz sizlere Allah'ın bize öğrettiği din alimlerinin, İslam dininin öğreticilerinin, alimlerinin henüz bilmediği, Kur'an'ın onlar tarafından bilinmeyen asıllarını, yedi safayı ve dört teslimi sizlere biz anlatabiliyorsak, sizi hidayete erdirmek konusunda biz yetkili kılınmışsak, onlar dinlerini bizden öğreneceklerdir. Huzur içinde görevlerinizi yapın. Sevin. İnsanların birbirini sevmeleri için hayatınızı koyun ortaya. Mutluluğu onlar için yaşamaya başladığınız zaman siz de bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için bütün güzellikler Allah'ın katındadır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren kapılar size açılmıştır. Yolculuk başlamıştır. Mutluluk yolculuğu. Öyleyse birbirinizle en güzel ilişkiler içerisinde Allah'a doğru yaptığınız yolculukta birbirinizi çok severek, birbirinizi Allah'ın güzelliklerine davet ederek namaza, oruca, İslam'ın beş şartına ama o kadarının yetmediğini söyleyerek zikre çağırın. Allah'a çağırın. Allah'ı erişilmez sayanlara, öyle olduğunuzu zannedenlere Kur'an ayetleriyle insan ruhunun Allah'a geri dönmesinin, hayattayken döndürülmesinin üzerimize defaatle farz kılındığını anlatın. Onlara Allah'ın hidayet çağında onların bilmediği şeyleri bize öğreterek yeni bir kapı açtığını anlatın. Ve başlangıçta onlar öfkeyle başlasalar da eğer sizi dinlemek onlar için Allah'ın bir lütfu olarak gerçekleşirse o zaman bütün söylediklerinizin doğru olduğunu kendileri takip ederek anlayacaklardır. Ve bunca alimin kendilerine sizin ilminizi veremediklerini itiraf etmek mecburiyetinde kalacaklardır. Laf aramızda en az kendilerine itiraf etmek mecburiyetinde kalacaklardır. Onların kurtuluşu değil mi sevgili kardeşlerim hedefimiz? Onlar bize kızsınlar, bağırsınlar, çağırsınlar, küfür etsinler. Bu onların Allah katında sadece kaybetmelerine sebebiyet verir ve bizi üzer. Onlar kaybediyorlar diye üzülürüz. Allah onları her gün daha seviyor diye üzülürüz. Allah onları cezalandıracak diye üzülürüz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki yeni bir sohbetin inşallah sonuna ulaştık. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak sözlerimize son veriyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
El Fatiha ve as salavat.

ben küçük bir kızım. Adım Meryem. Benim küçük bir kalbim var. Anneannem diyor ki, insanın kalbi boş kalmamalı. Allah hep kalplere bakar. Orada dostluk ve sevgi şarkıları söylensin ister. Epey düşündüm. Sonra beni güzel bir çocuk olarak yaratan, hep yanımda olan Allah'a hediye etmeye karar verdim. Kalbimin tamamını ona verdim. Dönüp kalbime baktım. İçim sevgiyle doldu. Ama kalbimin yarısı hala boş duruyordu. Bu boşluğa Resul dedemi yerleştirdim. İçim daha çok sevgiyle doldu. Baktım kalbimde hala boşlar var. Annemi, babamı, abimi, kız kardeşim, dedem, anneannem, dayım, güzel huylu amcamı da kalbime sığdırdım. Şimdi kalbimin içi epey kalabalık oldu. Kalbime bakınca kendi kendime Allah, Allah deyip durdum. Baktım ki kalbimde hala boş yer var. Şimdi sıra kimde? Ağaçlara, kuşlara, dağlara, balıklara. Küçücük bir kalp nasıl hiçbir zaman dolmuyor? Ama şu anda kalbimde boş yer bulunduğu sürece onu iyi insanlara hediye edeceğim. Çünkü orada ne kadar çok insan olursa ben o kadar mutlu olurum. Allah'ım, seni çok ama çok seviyorum. Kalbimi çok geniş yaptığın, bütün sevdiklerimi içine sığdırdığın için ve de beni mutlu bir çocuk yaptığın için.

El-Fatiha ve as-salavat ala mesale ala Muhammed. Yok canım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha sevenler bir araya geldiler. Allah Teala bizleri seviyor. Sizler ve bizler de Allah'ı seviyoruz. Şu anda Allah Teala biz ve sizler bir bütün oluşturmuş durumdayız. Allah'ın dostları Allah'la beraber. Sevgili kardeşlerim, sadece bu kadarını düşünmek bile bir büyük mutluluk değil mi? Bir mutluluk üçgeninde sizler, biz, Yüce Rabbimiz. Onunla birlikte olmanın hazzını bütün gönlümüzde yaşayalım sevgili kardeşlerim. Allah ile birlikte olmak. Eski Osmanlı tabiriyle Allah ile bile olmak. Her şey ne kadar güzel, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra onunla otomatik bir birliktelik sağlıyorsunuz ruhunuz. Ezeli irticagahına ulaşıyor. Ama farklı bir ulaşma. Siz hayattasınız. Ne kadar yanlış şeylerin, İslam'ı mahvedecek olan ne kadar yanlış hususların İslam dünyasında bir hakikat gibi kabul edilişi yüzyıllarca sürmüş. Her geçen gün İslam biraz daha ağır yaralar almış. Allah'ın doğrularından insanlar bir bir ayrılmış. Mümin olmak unutulmuş. Hidayet unutulmuş. Zikir unutulmuş. Ve bunların arkasında daha nice kavramlar birer birer devre dışı kalmış. Artık İslam'dan bahis var ama teslimden bahis yok. Sevgili kardeşlerim, olur mu? İslam teslim demek. Ruhunuzun ve içinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimi demek. Her birisi mutluluğunuzu mutlaka artıracak olan hususlar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok edebiliyorsunuz. Fizik vücudunda bu rakam %80'i aşıyor. Nefsinizin tesliminde %100'e ulaşıyor. İradenizin tesliminde ise bu %100 devam ediyor. Nefsinizin kalbindeki afetler ne kadar azalırsa o kadar mutlu olursunuz şu dünyada verilen gezegende sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman dört teslimi gerçekleştirmelisiniz. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a mutlaka teslim etmelisiniz sevgili kardeşlerim. Mutluluğu o zaman dört başı mamur olarak yaşarsınız. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey iblisin asırlardan beri kurduğu bir tuzağın adım adım gerçekleşmesiyle tahakkuk etmiş.
bütün kavramlar adım adım, adım adım, son derece yavaş bir tempo içerisinde insanlar hiç hissedemeden değişmiş, değişmiş, değişmiş. Öyle bir sonuçla karşı karşıya olmuşuz ki bugünkü din öğretimiyle, o öğretime samimiyetle inanan ve tatbik eden hiç kimsenin kurtulması mümkün olmayan bir din öğretisi İslam aleminin bütününü sarmış. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar bu tuzağa düşmüşler. Hazreti Musa'dan asırlarca sonra Yahudiler dinlerini unutmuşlar. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelinceye kadar da Hristiyanlar da dinlerini unutmuşlar. Ve bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'a %100 sadık kalan bir Kur'an-ı Kerim yaşantısı söz konusuydu. Ne diyor Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, ey sahabe, o düşmanlarının size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, siz onlara gene de muhabbet beslersiniz, hub beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Yani iman eden ve bunun gerçeğini bilen ona tatbik edendir. Sahabe Kur'an'ı tam Kur'an'daki esaslara göre tatbik ettiler. Hepsi 7 safayı da yaşadılar. Hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. İrşad makamının sahibi oldular. 7. kat cennetin, adın cennetlerinin sahibi oldular. Sonra mı ne oldu? Sonra diğer dinleri üçkağıtçılığıyla paralize eden iblis İslam'da da devreye girdi. Aradan geçen 14 asırda İslam'ın bütün insanları kurtuluşa olacak, ulaştıracak olan temel faktörlerini tiftik tiftik attı şeytan. Kavramları, isimleri kaldı. Kavramların ruhu, temeli yok oldu. Sevgili kardeşlerim, sadece bir tek misal verdik. Mümin olmak. İşte lügat manası açık. Mümin, inanan demek. İman, inanç demek. Adam bakıyor, inanıyor, samimi olarak inanıyor. İnandığıma göre diyor, ben Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre cennete gireceğim. Müminleri, kadın olsun, erkek olsun, cennetimizi alacak ve hesapsız rızıklandıracağız diyor Allah Teala. Şeytanın elinde bunlar varsa bunları kullanmaz mı İblis? Ne istiyor? Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek istiyor. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanları cennete almak. Alabilir mi? O kadar kolay bir sebebe bağlamış ki almaması için sebep yok. Çünkü diyor ki sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Sizden istediğim bu kadar. Siz bana ulaşmayacaksınız diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Sadece bana ulaşmayı dileyen insanları mutlaka kendime ulaştıracağım. Bunun manası diyor, ulaştığı zaman o kişi 3. kat cennetimin sahibidir. Dünya mutluluğunda yarısını onlara mutlaka yaşatırım diyor. Bunu da diyor, garanti ediyorum. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediği bu kadar basit. Bu kadar kolay bir statü içinde herkesi cennetine almaya hazır ve istediği de sadece bu. Bütün insanları cennete almak. O kadar çok seviyor ki insanoğlunu.
bu kadar kolay bir sebeple herkesi cennetine almaya hazır Allah Teala. O Allah böylece ispat etmiyor mu sizin sadece mutluluğunuzu istediğini? Ey benim canlarım, ciğerlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir tek dileğiniz yeter. Geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kalbiniz Allah'a ulaşmayı dileyecek. Bu kadar basit. Dilediğiniz an mutlaka cennetin birinci katının sahibisiniz. Karşılığı mı? Sadece bir tek dilek. Sevgili kardeşlerim, işte bu dilek var ya, Allah'a ulaşmayı dilemek, üç kelimeyle ifade ediyorum size. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, ama biz ondan evvel de Allah'a inanıyorduk. İnanıyordunuz ama mümin değildiniz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe küfürden kurtulamaz. Şirkten kurtulamaz. Dalaletten kurtulamaz. Allah'ın dostu olamaz, tağutun dostu olarak kalır. Allah'ın kulu olamaz, tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu olarak kalır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kadar kolay bir sebeple sizlere kucağını açmış, bekliyor. Ne kadar az insana anlatabiliyoruz bunu. Sevgili kardeşlerim, bu insanların nefslerinin ne kadar korkunç bir şekilde onları şeytanın tutsağı yaptığını fark edebiliyor musunuz? Her şey unutulmuş. Bu söylediğimiz bu kadar basit bir sebeple Allah-u Teala'nın sözü üzerine, Allah-u Teala'nın üzerine alması bunu, sizin mutluluğunuzu, cennet mutluluğunuzu daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez size teslim etmeye hazır Allah-u Teala bu hususu. Daha sonra mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiyetinizle ikinci kat cennetinde sizin olduğunu söylüyor Allah Teala. Daha sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Üçüncü kat cennette sizin, Allah'ın verdiği söz buraya kadar. Yetmez mi sevgili kardeşlerim? Bir dileğe karşılık üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Sadece bir tek dileğe karşılık, bir tek dileğe karşılık, bir tek dileğe karşılık. Evvelki kitaplar değiştirildiği cennetle, orada da söylediğimiz ayetlerin benzerleri var olmasına rağmen asıl olan Kur'an diye düşünüyoruz. Ve Kur'an'ın bütünü içinde var olan bir tek şey var sevgili kardeşlerim, mutluluk. Allah Teala evvela cennet mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, dilediğiniz an cennetin sahibisiniz. Asıl olan Kur'an doğrularıdır. İblisin insanları bunca asırdan beri sapıttığı, Allah'ın yoluna ulaştırmadığı, Allah'ın yolundan men ettiği kesin bir gerçek. Ve insanlar bir neticeye ulaşıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne ifade eder bu? Cehenneme girmeyi ifade eder. Tamam, cehenneme gidecekler. Ne olmuş yani?
çok korkunç bir sonuç çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerindeki en mutlu insanlardan biri miyiz? Hayır, değiliz. En mutlu insanlardan biri değiliz. Dünya üzerindeki en mutlu insanız. Çünkü kainattaki bugünün en ağır görevini Allah Teala bize lütfetti. Ve onun gücünü verdi bize. Onun yardımıyla ayaktayız. Bu yaşta günün bu kadar uzun zamanını çalışmayla geçirebilmek herkesin harcı değildir diye düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk kendinizi insanlığa adadığınız zaman en büyük seviyede gerçekleşir. Bizim için artık biz yokuz. Sizler varsınız. İnsanların mutluluğu var sadece. Her şeyimiz, her şeyimiz Allah'ındır. O bize tasarruf ediyor. Biz onun dilediği her şeyi hiç çekinmeden, düşünmeden gerçekleştiririz. Bize vahidlere uyarız. %100 uyarız. Biz onun tasarrufundayız. Öyleyse o bizi verdiği bu ilimle bu kadar mutlu kılmışsa ona bunu ödemek mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? O Allah bizim sahibimiz, ruhumuzun sahibi, nefsimizin sahibi, fizik vücudumuzun sahibi, irademizin sahibi, aklımızın sahibi. Sahibimiz, biz bir köleyiz. Azatsız bir köle. Şu dünyada ne kadar ömür vermişse, bu köle azad olmadan onun kölesi olarak yaşayacaktır. İnsanlarla bir diyaloğu kurmak, sevgili kardeşlerim, yıllar geçtikçe daha net anlıyorum. Ne kadar zor bir şeymiş. İblis insanları ne kadar kolay kandırabiliyor. Diyor ki, sen Allah'a inanıyorsun. İman da inanç demek. Madem ki inanıyorsun, inanan kişi mümin adını alır. Sen de müminsin. Ne diyor Allah Teala? Müminleri mutlaka cennetime alacağım hesapsız ve kitapsız. Hesapsız rızıklandıracağım. Kadın olsun, erkek olsun hesapsız rızıklandıracağım. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kolay değil mi İblis için? İşte Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor diyor. Kur'an-ı Kerim gerçekten onu söylüyor ama müminler diyor. Sevgili kardeşlerim, inanmayan kişi Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmayan kişi Allah'a inanmadığı için mutlaka cehenneme gidecektir. Ne yaparsa yapsın kurtuluşu mümkün değildir. İnanan kişilerden de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir. Diyecekler ki şimdi bize ne yani, biz mümin değil miyiz? Biz Allah'a inanıyoruz. Madem ki Allah Teala, madem ki inananlar mümindir, madem ki Allah Teala da müminleri cennetine alacaktır, öyleyse biz mutlaka Allah'ın cennetine gireriz. Tamam, başlangıçta bizi cehennemine alabilir. Bir süre cehennemde bırakabilir ama sonunda gideceğimiz yer mutlaka cennettir. Bu inanca göre yetiştirilmiş insanlar, sevgili kardeşlerim, hiçbir Kur'ani dayanağı yok. Ne kadar korkunç bir statü gerçekleşmiş biliyor musunuz? Bugün Türkiye'de 23 çeşit Kur'an-ı Kerim satılmaktadır. Bu Kur'an-ı Kerim
açıklamalarına baktığımız zaman tüylerimiz diken diken oluyor sevgili kardeşlerim. 14 asırda iblis bütün kavramların gerçek anlamını yok etmeyi başarmış. Mümin kelimesinin yerini inanan kelimesi almış. Sevgili kardeşlerim, aslında gerçekten lügat manası o. Ama öyle olunca o insanlar kendilerinin ne zaman mümin olduğu konusunda bir düşünceye girmeye gerek görmüyorlar.

Mutluluğun kaynağı Allah'tır. Yanlış öğreti insanları sadece mutsuz kılar. O insan zannederse ki ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim. Belki cennete baştan giremem ama önce cehenneme girerim, orada bir süre kalırım. Allah beni cennetine alır. Buna inanırsa o zaman Allah'a layık olmak için bir şey yapmak gereğini duymayacaktır. Mutlu olmanın hiçbir veçesi ona anlatılmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir korkunç yanlışlıklar dizisi bütün dünyayı, özellikle İslam alemini almış durumda. En çok üzüldüğümüz şey ne biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bütün kurtuluş yollarını açık açık ortaya koyduğu halde Kur'an-ı Kerim meallerine baktığım zaman iblisin hepsini ayrı bir kurnazlıkla gizlediğini görüyorum. Korkunç bir tuzağa İslam alemi de itilmiş. Daha evvel Yahudilerin, daha sonra Hristiyanların başına gelen, Allah'ın yolundan adım adım kimsenin ruhu duymadan uzaklaştırılma işlemi İslam'da da 14 asırda başarıyla tatbik edilmiş iblis tarafından. Sevgili kardeşlerim, Allah'a inanan kişi mümin sayılmıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şirkte olan bir insanın dizaynına bakıyoruz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekûhu ve yekûmussalât." Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi olup ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Müşrik deyince ne anlarsınız? Ya insanlar puta taparlar, onlar şirktedirler. Bu açık şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, açık şirkten korkmuyorum diyor, benim ümmetim açık şirke ulaşmaz. Korkum diyor gizli şirktir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol, müşriklerden olma dedikten sonra 32. ayet-i kerimesinde Rum suresinin şirki tarif ediyor. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmıştır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar ayrı ayrı gruplar oluşturmuştur. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuştur. Öyleyse ayrı ayrı hizipler bütün fırkaları ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler ise bir tek fırkayı ifade ediyor. O tek fırkanın dışındaki bütün fırkaların şirkte olduğunu kesinlikle Allah Teala açıklıyor burada. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bu konuya daha sağlam bir ışık tutuyor. Diyor ki Allah Teala, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, insanlara o ait olan hedefini, insanlara ait olan düşüncesini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Tarif tıpkı Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri gibi geliyor. Takva, Allah'a ulaşmayı dile, takva sahibi ol, müşriklerden olma. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen ve takva sahibi olan kişi, müşrikler bütün fırkaları oluşturduğuna göre, o bütün fırkaların dışında kalır.

olan tek bir fırka Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanları ifade ediyor. Onların adlarını koyuyor Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Tek bir fırkanın müminler olduğunu, bütün diğer fırkaların şeytana kul olanlar olduğunu, yani Allah Teala onların şirkte olduğunu ifade ediyor. Bir başka ifade daha geçiyor. Şeytanın kulu. Bir başka ifade daha geçiyor. Demek ki müminler Allah'ın kulu. Eğer fırkalar ayrılanlar şeytanın kuluysa, bu da kesinleşmişse, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde geriye sadece tek fırkada olanlar kalıyor. Ve adlarını da koymuş Allah Teala. Tek fırkaya tabi olanlar, tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminlerdir diyor. Ve onlar Allah'ın emirlerine tabi olanlardır. Geri kalanlarsa şeytanın emirlerine tabi olanlar. Sevgili kardeşlerim, neyi gördük ortada? Mümin kavramının Allah Teala tarafından insanların zannettiği gibi değerlendirilmediğini gördük. Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir demiyor. Müminlerin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söylüyor. Dilemeyenlerin şeytanın kulu olmaları hasebiyle kafirler olduğunu söylüyor Allah Teala. Şeytanın kulları kafirler, Allah'ın kulları müminler. Açık ve kesin olarak müminlerin dışında kalanların şeytanın kulu olduğu ifade ediliyor. Dışında kalmayan tek fırkanın sahipleri müminler, yani takva sahipleri. Allah Teala müminlerin Allah'ın dostu olduğunu, kafirlerin tağutun dostu olduğunu söylüyor. Allah Teala da orada diğer fırkalara tabi olanların hepsinin şeytanın kulu olduğunu, yani tağutun kulu olduğunu söylüyor. İşte konular son derece açık, kesin ve tutarlı olarak karşımıza çıkıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanların mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Mümin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dileyenler diledikleri anda şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kurtuluyorlar. Gerçekten öyle mi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi sahabenin nasıl tağuta kul olmaktan kurtulduğunu gösteriyor. Diyor ki Allah Teala vellezîneşten bu tağute en yabuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî. Onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Kurtuldular. Ve Allah'a kul oldular. Neden? Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Allah'a yöneldikleri, Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjde diyor. Ne yapmış? Açıkça ayet. Şeytanın kulu iken diyor, onlar tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'ın kulu oldular. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Gördük ki tağuta kul olanlar herkesi oluşturuyor. Müminler, onun dışındakiler, tağuta kul olmayanlar, yani takva sahibi olmayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a dost olmak açısından da aynı şeyi görüyoruz. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar tağutun dostudurlar.
insanlar da tağutta onları, kafirleri nurdan zulmete ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse kafirler tağutun dostu. Kafirleri devre dışı çıkarırsanız, devre dışı bırakırsanız kim kalır? Müminler, amini olanlar. Müminler sadece amini olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Allah'a inanan mümindir ifadesi geçerliliğini bütünüyle kaybediyor. Allah'a inanmak mümin olmak için yeterli değil. Allah'a inanan kişinin Allah'ın ulaşılabilirliği konusunda kesin bir imanın sahibi olması lazım. Ve ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanması lazım. Bunun üzerine farz olduğuna da inanması lazım. Sadece o insan bütün bunların ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemezse gene mümin olamaz. Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi aksiyon içerisindedir. Artık mümin olması kuvveden fiile çıkmıştır. O kişi mümin olmuştur. Mümin olduğu an Allah'a ulaşmayı dilediği andır. Sevgili kardeşlerim, öyle bir devrede yaşıyoruz ki insanlar Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşacağına bile inanmıyorlar. Kur'an-ı Kerim mealleri insanlığı bir batağa götürmüş. Allah Teala insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasını üzerimize 12 defa farz kılmış ve insanlar farzları da bilmiyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasına dair farzları da bilmiyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasının Kur'an-ı Kerim'de hidayet adıyla anıldığını da bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten Allah'ın bütün güzelliklerini iblis öyle korkunç bir tuzakla örtmeyi başarmış ki burada hüzne düşmemek çok kolay değil sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki dünyadaki bize göre en şerefli görevi Allah Teala bize tevdi etmiş. Bizi sorumlu kılmış. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın torunları için bu kainattaki en büyük şeref değil mi? Onun için biz bu dünyadaki en mutlu insanız. Allah Teala Allah'ın yolunda olması lazım gelen insanları o yola sevk edecek yerde hidayetten mahrum edenlere mücrimler diyor. Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki bizi seçmiş. Bu kainatın en büyük mutluluğu sevgili kardeşlerim. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Allah'ın dostluğuna sahipsiniz. Allah'ın dostluğuna layıksınız. Öğretiyi öğrendiniz. Biz var olsak da yok olsak da emanet emin ellerde sancak daima
ayakta olacaktır. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz İslam'dan kopan kavram huşu. Birinci sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanlardan ilk kaldırılacak ilim olarak bahsettiği huşu nedir? Huşu, Allah'ın varlığından kesin şekilde emin olarak sağlanabilen bir müessese. Ama Allah'a inanmak, huşu sahibi olmak için yeterli değildir. Huşu sahibi olmanın kökeninde ölmeden evvel de, öldükten sonra da ruhun Allah'a iki defa ulaşmasını kişinin kalbine yerleştirmiş olması vardır. Demek ki huşunun olması olma şartı ruhun iki defa Allah'a ulaşmasını kalbe yerleştirmektir. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar, şimdi de İslam alemi huşuyu unutmuştur. Hadis-i şerifte insanlardan ilk kaldıracak şey olan ilk ilim huşudur. Büyük bir camiye girip huşu üzere olan tek şahsı göremeyeceğin vakit yakındır. Evet, insanlardan ilk kaldırılan ilim huşudur. Öyle ki bir mescide girdiğinde huşu içinde olan bir tek adam bulmayabilirsin. Ama bu tarifi yerli yerine oturtmak lazım. Ruhun Allah'a iki defa ulaşmasını kişinin kalbine yerleştirmesidir. Bir, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, iki, ölümle ruhun Allah'a ulaşması. Öyleyse huşunun olması olma şartı ruhun iki defa Allah'a ulaşmasını kalbe yerleştirmektir. Bu yoksa huşu yoktur. İşte ilk kaldırılan ilim namazlardaki huşudur. İnsanlar günümüzde ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır, dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Halbuki Allah Resulü şirksiz Allah'a ulaşmak için cennet, şirkli Allah'a ulaşanlar için cehennem söz konusu. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar şirksiz ulaştıranlardır. Onlara cennet. Ölümle ruhunu Allah'a ulaştıranlar için, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayan, sadece ölümle ruhu Allah'a ulaşanlar için cehennem söz konusu. Secde suresinin 29. ayet-i kerimesinde bakın Allah ne diyor? Kul yevmul fethi la yenfe'u lezine keferu imanuhum ve la hum yunzerun. De ki fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez. Onlara süre de verilmez. Fetih günü, yani ölüm günü. Fetih günü, ölüm günü. Kafir olanlara, hayattayken onu Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlere, kafirin fetih günü, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları, ruhun Allah'a, ölümle ruhun Allah'a ulaşması bir fayda vermez. Onlara süre de verilmez. İkinci sual, huşu sahibi olmak nasıl gerçekleşir? Allah Teala huşu sahiplerinin tarifini verirken onların kalpleri Allah'a dönüktür diyor. Onlar yakın hasil ederek inanırlar ki ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Böyle bir talebin sahibi olan kişinin kalbine Allah ulaşıyor, göğsünden kalbine nur onunla açıyor. Şu Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu sahibi oluyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyur: Allah'ım, huşu duymaz bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefsten, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım. Huşu duymaz bir kalpten, kabul olmayan duadan, doymak bilmeyen nefsten, faydası olmayan ilimden sana sığınırım. Evet, demek ki dört şey sayıyor. Bir, huşu duymaz bir kalpten, kabul olmayan bir duadan, doymak bilmeyen bir nefsten, faydası olmayan bir ilimden Allah'a sormak. Allah razı olsun. Üçüncü sual, huşumuzun artışını sağlayacak unsur nedir? İştiyak, liyakat, mükafat. İştiyak, Allah yolunda hizmet talebidir. Liyakat, kişinin gayretiyle gayret, himmet, nusret, yani kişinin gayreti, mürşidin himmeti, Allah'ın nusretiyle o kişi bir gayretle liyakate ulaşıyor. Liyakatı oluşturan olay mürşidin himmeti, Allah'ın nusretidir. Ama kişinin mürşidin himmetini, Allah'ın nusretini alabilmesi o kişinin gayretine de bağlıdır. Peşinden mükafat gelir. İnsanın iştiyakının artması Allah'a karşı duyduğu huşunun da artmasını mutlak olarak gerektiriyor. Zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki nurlar da ona paralel artacak. Ve her tezkiye kademesinde huşu daha da üst boyutlara tanımlanacaktır. En yüksek iştiyakın sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Onlar da kendi aralarında gene kademe kademe farklı sonuçlar verirler. Kalın çizgilerle huşu kademeleri Allah'a kul olma kademeleriyle, Allah'a teslim olma kademeleriyle, hidayet kademeleriyle paralel seyir takip eder. Yedi safa kul olmak, yedi safa huşu, yedi safa hidayet, yedi safa teslim vesaire. Ama yedi safa huşu söz konusu. Huşuyu arttıran faktör, gayret, himmet, nusret, iştiyak, liyakat, mükafat. Kişinin gayreti üzerine Allah-u Teala mürşidin himmeti ve buna paralel gelen Allah'ın yardımıyla kişi iştiyak sahibi oluyor. İştiyak sahibi, iştiyak, bunları yerine getiren kişi liyakatın sahibi oluyor ve onun gerektirdiği mükafata ehil oluyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ruhlarını ölmeden önce ulaştıracağına inanan insanlara huşu sahibi diyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ı çok sevmek, onu her şeyden çok sevmek demektir. Ben zaten bir gece benim ruhum havaya kalktı. Cesedimi gördüm. Annem vefat etmiş burada. Geldi benim ruhumu benim bedenime eliyle geri taktı. Sen ölme dedi.
3: İbadet etmek, dua etmek, zikir çekmek, namaz kılmak, özün Allah'ından doğru olmak, ya kimselerin yani muhatap olmadan Allah'ı bilmektir.
4: Allah'a inanmak için içten gelen bir kalbinle ikrar ediyorsun, tekrar ediyorsun, aydınlatıyorsun. Ve Allah'a inanmak kadar güzel bir şey yoktur. Dini inancı eksik olan bir insan bir ağacın gölgesine bile faydası yok.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Allah'a ruhumuz ulaşır, bedenimiz kalır.
3: Ruhumuz ulaşır yani diye düşünüyorum.
4: Allah'a kalbimiz, inancımız ulaşır.
1: Allah'a huzurunda huşu sahibi olmak için, teslim olmak için bu duayı birlikte yapalım mı? Ben söyleyeyim, siz tekrar edin.
3: Tabii ki, neden olmasın? Ey Rüce Allah'ım, bana emanet olarak verdiğin ruhu ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum.
4: Senin dostlarından olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbi bu duayı kalbime indir.
2: Ne olur ya Rabbi bu duayı kalbime nakşet. Bu duayı katında kabul eyle. Amin.
4: Vicdanen rahat olduğumu hissettim. Ruhen rahat olduğumu hissettim.
0: Misafirimiz Allah'a inanmak için kalbinle ikrar ediyorsun dedi. Allah'a inancın kalp ile ona inanması önemli midir? Evet. Dillen ikrar ama kalben tasdik. Kalbin tasdiki önemlidir. Allah'a ulaşmayı dilemenin metodu iki tane temel şart içerir. Dillen ikrar ve kalbinin tasdik. Allah'a ulaşmayı dilemeyi dillen tekrar edeceksiniz ama kalbinize de bu dilek olacak, tasdik edeceksiniz. Öyleyse dilinizle Allah'a müracaat edeceksiniz. Diyeceksiniz ki ya Rabbim ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Ama bunu kalbinizin de tasdik etmesi lazım. Yani dil ile söylemek yetmez. Mutlaka kalbin de bu talebin sahibi olması lazım. Allah kalbinden geçeni nasıl olsa biliyor. Ben neden Allah'tan isteyeyim demek bir nefsani tuzaktır. Allah'ın yardımı sizin imanınızın ve Allah'tan talebinizin üzerine kurulan bir köprüdür. Öyleyse Allah'tan bir şey almanın evvel dille istemek, daha sonra kalpten talep etmek, kalben de tasdik etmek. Allah razı olsun. Konumuz ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala huşu sahibi olup Allah'a ulaştıracak kişilerin mürşitler olduğunu, yani Allah'ın dostları olduğunu söylüyor. Sizce bu zamanda mürşitler var mıdır? Allah'ın dostları var mıdır?
3: Tabii ki vardır. Bence vardır. Çünkü olmamış olsa bu devir, yani insanlar o kadar karıştı ki muhakkak onlar var ki bizim şu anda daha güzel gidiyor. Doğalı insanlar olmamış olsa insanlar birbirini yer yani çiğ çiğ.
4: Evet, yaşıyordur. Kalbimizde ve bedenimizde, ruhumuzda, kanımızda bile yaşıyor.
2: Mürşitler yaşamıyor. Hiçbir mürşit yaşamıyor. Kendi ayağının üzerinde durabilen durur. Duramayan mürşide sığınmasın. Allah'a sığınsın. Vallahi billahi mürşide sığınan yanar. Bu zamanda doğru düzgün mürşit bulamazsınız.
1: Allah mürşitlere ulaşmak için hacet namazıyla Allah'a müracaat etmemizi emrediyor. Bu şekilde Allah-u Teala'nın kapısına varıp mürşidini bulmak ister misin?
3: İsterim. Neden istemeyim?
2: Mürşide inanan bu zamanda daha çok ateştedir, daha çok yangındadır, daha çok sürgündedir. Ben sana söyleyeyim. Eğer kendini, edebini korumak istiyorsan, Allah'ın yoluna girmek istiyorsan kendi ayaklarının üzerinde duracaksın. Mürşit bu zamanda yok.
4: Tabii ki. Mutlaka.
2: Eğer Allah Teala zaten bildirmiş ahir zamanda ben Deccal'ı göndereceğim, Mehdi'yi göndereceğim. Mürşide pek sığınmayın yani.
0: Bir misafirimiz artık mürşitler yaşamıyor. Kendi ayının üzerinde durabilen durur. Duramayan mürşide sığınmasın. Allah'a sığınsın. Bu zamanda mürşide sığınan yanar dedi. Günümüz mürşitlerine sığınan kişiler yanlışa mı düşecektir? Hayır. Tam tersi, mürşide tabi olmayan yanar. Tabi Allah dostunun ifadesi, tabiyetini gerçekleştirmeyenlere bir oka samandan ne kadar duman çıkar ölünce anlayacak. Bütün kutsal kitaplardaki dini hayatın yaşanması mürşitledir. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani Allah'a ulaşma dileği mürşitsiz olmaz. Mürşide tabiyet tövbe mürşitsiz olmaz. Ruhun teslimi mürşitsiz olmaz. Fizik vücut teslimi mürşitsiz olmaz. Nefsin teslimi mürşitsiz olmaz. İhlas mürşitsiz olmaz. İradenin teslimi mürşitsiz olmaz. Dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı, bu teorik kısmı ifade ediyor. Ama mürşit de bu teorik kitabın hayatına tatbikiyle yaşayan bir Allah dostudur. O Kur'an-ı Kerim'i yaşayan ayaklı bir Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla mürşit yoksa hiç kimse Allah'ın ayetlerini kendi kendine idrak etmesi söz konusu değil. Allah Teala kendilerine şeriat verdi bütün peygamberler Enbiya 73'te asaleten dev imamlarıdır. Ve cealnâhum eymeten yehtûne bi emrinâ ve uhayna fi'l hayrâti ve ikâmi's salâti ve îtâ'iz zekât ve kânû lenâ âbidîn. Biz onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Öyleyse bütün nebiler hidayete erdiren imamlardır. Ama onların olmadığı dönemlerde kavim resullerinin arasından seçilen bir kişi var ki Secde 24'te vekaleten devrin imamı Allah Teala biz onları da hidayete erdiren imamlar kıldık ayetlerimize yakın hasıl ettikleri için. Maide 35'te ise her devirde devrin imamı tek kişi tüm insanların ulaşabilmesi imkansız. Ama devrin imamı temsil eden herkesin yakınında bir vesile vardır. İşte Maide 35'te takva sahibi o vesileyi Allah'tan istemek asıldır. Mürşid, insanların hidayete ermesine vesile olan, hidayette vesile olan kişidir. Bir, hidayete ermiş, hidayete vesile olan ve hidayete erdirendir. Hidayete erdiren manasıyla devrin imamıdır. Hidayete vesile olan manasıyla kavim resulleridir. Hidayete ermiş olması hasebiyle de veli-i mürşitlerdir. Bu her zaman Allah ile kul arasında bir hidayetçi olmuştur. Kıyamete kadar da hep olacaktır. Allah-u Teala'nın mürşitlerine ulaşmamak insanları dalalette bırakır. Dalalette bırakırsa kişilerin cennete girmesi mümkün değil. 10 ayet gereğince mürşidine tabi olmayan delalettedir. 9 ayet gereğince de delalettedir. 7 grup ayette de delalette olanların gideceği yer cehennemdir. Görüntülü bir sualim evet. Şu anda delalette olanın gideceği yer cehennem. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatıra 18'de belirtilen huşunun hangi basamağı içerdiğini belirtir misiniz inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatır 18'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde. La teziru huzreten huzra uhra. Kimse kimsenin günahı yüklenmez. Ve in ted'u muskaletun ila hamliha la yuhmil minhu şeyin. Eğer ağır yüklü kimse onun günahlarını yüklenmeye başkasını çağırsa bile hiçbir şey yükletilmez. Onun yakını olsa dahi. Sen ancak gaybde Rahman'a huşu duyanları ve namaza ikamet edenleri uyarırsın. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur. Dönüş Allah'adır. Sen ancak gaybde Rabbine huşu duyanları. O zaman gaybde Rahman'a huşu duymak birinci safa huşuyu ifade ediyor. اَنَّمَا تُنْزُرُوا اَلَّذ۪ينَ يَخْشَنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ Gaybde Rahman'a huşu duyanları uyarabilirsin. Yani başka bir deyimle Allah'a ulaşmayı dileyenleri uyarabilirsin. Namaz kılanları ki bu da hacet namazı mürşide ulaşmak için hacet namazı kılmak lazım. Ayetin muhtevasında kim nefsini tezkiye ederse ifadesi var. Yani bunlar nefs tezkiyesini gerçekleştirenler ve ayet-i kerimenin sonuna baktığımız zaman da ayetin huşu muhtevası nefsini tezkiye ederek ruhunu Allah'a ulaştırmış olanları içerdiğini görüyoruz. اِنَّمَا تِنْزُرُ اَلَّذ۪ينَ يَحْشَنَ رَبَّمْ بِالْغَيْبِ Gaybde Rahman'a huşu duymak, 7 safa huşu. Birinci safhası Gaybde Rahman'a huşu duymak. İkinci safhası Mürşide Tabiyet huşusu. Üçüncü safha Nazihat Suresi'nde geçen huşu ama buradaki ayet-i kerime demek ki 3 safhanın 3'ünü de ihtiva ediyor. Ama o noktaya kişi ulaşmadan evvel Rablerine gaybde huşu duyanlardan da bahsediliyor. İşte öyle ifade ettiğim gibi. Gaybde Allah'a huşu duymak 7. basamaktan sonra gerçekleşen bir müessesedir. Gaybi imanın sahipleri olayın başını da sonunu da ihata ediyor diye düşünebiliriz. 8. basamak kişiyi 14. basamağa ulaştırıyor. 14. basamak da 21. basamağa ruhun teslimine kadar götürebiliyor inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Mürşidimizi bulduğumuzda mürşidimiz bize zikir dersi veriyor. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de huşumuzun artması için otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de yani sürekli olarak Allah'ı zikretmemizi emrediyor. Allah'ı zikretmek konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
3: Bence her zaman Allah'a şükretmek ve zikir etmek gerekiyor. Her zaman da ettiğimi düşünüyorum. Daha da çok etmek istiyorum. Güzel bir şey ya. Başkalarına uğraşmaktansa.
2: Her an Allah'ı hatırlamak, Allah'ın dostu olmak demektir zaten. Bunun en kısa yolu bu, en büyük yolu da bu, en kısa yolu da bu. Her an Allah'ı hatırlamak, Allah dostu olmak demektir. Yani tamam bu iş bitti, bunun başka şeyi yok. Ondan sonra ne başlar? Ondan sonra ilim başlar, ilim öğrenirsin. Olay biter, sadece bu, olay bu, başka bir şey yok.
4: Anladığım kadarıyla dini inancın ortaya koymaktır. Allah'a bağlılık konumunu gerçekleştirmek.
1: Allah Teala bunun tarifini de vermiş Kur'an-ı Kerim'de ve zikir ismi Rabbik ediyor. Rabbini ismiyle zikret. Yani Allah, Allah, Allah diye zikret. Bu zikri yapan kişilerde sizce neler değişir?
3: Hayatı %100 değişir. Çünkü Allah korkusu olduğu için bence Allah'tan korkarak değil de severek dua etmek gerekiyor.
2: Kalbi teslimiyeti sağlam değilse Allah Allah dedim ya onu tam tersine çevirir onu gittikçe sapıtır zaten. Yoldan çıkarır. Ama onun teslimiyeti varsa, onun inancı varsa, güveni tamsa kalbi %100 Allah'a inanıyorsa Allah Allah demesine de kendisini de yormasına gerek yok yani.
0: Bir misafirimiz kalbi teslimiyet sağlam değilse Allah Allah dedikçe onu tam tersine çevirir. Onu gittikçe saptırır. Yoldan çıkarır. Kalpte Allah'a teslimiyet yoksa kişi zikir yaptıkça yoldan mı çıkar? Şimdi Rum suresinin 39. ayet-i kerimesinde insanların mallarından artış olsun diye faize faiz olarak verdiğiniz şey Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir o takdirde Allah katında artmaz. Nefsinizin kalbinde nurları oluşturmaz. Ama Allah'ın veşini Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat yaptığınız zikirler İşte bunları Allah-u Teala kat be kat arttırır. Öyleyse belki kalpte Allah'a teslimiyet yoksa demek, kalpte Allah'a ulaşma dileği yoksa, kişi zikir yaptıkça da o zikir ona bir fayda sağlamaz. İşte Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi. اَفَمَنْ شَرَ اللّٰهُ سَدْرُ الْاِسْلَامِ وَهُوَ عَلَنُونَمْ رَبِّ Allah kimin göğsünü İslam için, Allah'a teslim için yarmışsa, kimin göğsünü İslam için teslim için yarar? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. O Rabbinde minnur üzeredir. Allah'ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanların vay haline. Allah'ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanlar vay haline. Ulaşmayı dilemeyen bir insan dahi olsa, zikretse dahi veya zikretmezse ya zikretse hiçbir önemi değişmez. Kalbi kasiyet bağlıyor. İşte onları ifade ediyor. Zümer 22 ve Zuhruf 36'da men yahşu an zirrahmanin ukaytav şeytane. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanın surat ederiz. Rahman'ın zikrinden göz yumanlar kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Men yahşu an zirrahmanin ukaytav şeytane. Zikir herkes için verilen bir Allah-u Teala'nın temel emridir. Ama zikir yakalan herkese fayda sağlamaz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ne kadar zikir yaparsa yapsın kalbinde hiçbir değişiklik olmaz. Sadece amenü olanlar zikirden fayda sağlayabilecek olanlardır. Başlangıç faydası nefsin kalbinde %2 nur birikimiyle huşa ulaşmaktır. Ama kişi zikirlerini eksiltirse şeytan ona müsait olur. Zikirleri yavaş yavaş azalır, sonunda fıska düşer. Bunun manası artık şeytan onun yakın arkadaşı olmuştur. Görüntüye bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu. Cafer hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Huşunun varlığı için bir diğer ölçü olarak belirtilen derinin ürpermesi, kalbin titremesi. Herkeste olur mu inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi
0: ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Huşunun varlığı için bir değer ölçüsü olarak belirtilen derinin ürpermesi ve kalbin titremesi herkeste olur mu? Huşu bir insanın Allah'ı hatırladığı zaman tüylerinin diken diken olması, kalbinin, göğsünün içine ürpermesi halidir. Bu genel anlamda huşunun en açık tarifidir. Henüz zikre başlamamış, sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişi, Allah'ı düşününce tüyleri diken diken oluyorsa o kişi ön huşunun sahibidir. Diğer türlü sadece Allah'a inanmak huşu sahibi olmanın bir anahtarı değildir, yeterli değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse huşu sahibi olması mümkün değildir. Her şeyin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Hanım bu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك إياك نستعين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ı zikretmek üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın bize sizlere anlatmayı emrettiği şeyi size anlatmak üzere. Neyi mi anlatacağız? Sizlere bugünkü konumuz kader ve kazayı anlatacağız Yüce Rabbimizin emriyle. Sevgili kardeşlerim, kaza müessesesi ve kader müessesesi birbirinden çok ayrı iki tane mefhumdur. İnsanoğlu bir olayı kendi iradesiyle vücuda getirdiği zaman bir başkasını veya kendini bir tesir sahası olarak kişi kullanabilir. Bu kişi hangi olayı kendi iradesiyle vücuda getirmişse, bu olay onu vücuda getiren kişi için, onu oluşturan kişi için bir kaza müessesesidir. Onun tarafından kaza edilmiştir. Onun tarafından gerçekleştirilmiştir. Kendi iradesiyle bir karara varmıştır, bir olayı vücuda getirmek üzere ve onu gerçekleştirmiştir. Olay kaza edilmiştir. Ama kader bunun tamamen dışında çok farklı bir mefhumu içerir. Bir kişi bir olaydan bir tesir almışsa ama bu olayın vücuda getirilmesinde kendisinin dahli yoksa, olayı o vücuda getirmemişse, o zaman bu kişi için bu olay bir kaza değildir, bir kaderdir. Kaderle kaza birbirinden çok açık ve kesin bir şekilde ayrılmıştır. İşte basit bir misalle olayı açıklayalım. Bir kişi bir başkasına fena halde içerliyor. Gecenin saat 3'ü. Tabancasını almış, bekliyor pusuda. O beklediği kişi oradan geçeceğini biliyor o saatte. Geçerken çekiyor tabancasını, bütün kurşunları adamın kalbine boşaltıyor ve onu öldürüyor. Ne yaptı bu adam? Bu adam kafasında tasarladığı bir hususu gerçekleştirdi. O kafasındaki tasarladığı şeyi kaza etti, gerçekleştirdi. Bir başka ifadeyle vücuda getirdi. Bilerek ve isteyerek bir başkasının canına kıydı. Bir başkasının hayatını sona erdirdi. Bu olay
öldüren için bir kaza olayıdır. Bizim otomobil kazası gibi bir nevi tesadüfen olan, vücuda gelen olay değildir. Sakın otobüs kazasıyla, tren kazasıyla, araba kazasıyla kaza etme fiilini birbirine karıştırmayın. Kaza etmekte taammüt vardır. Kişinin bilerek, isteyerek bir fiili işlemesi halidir kaza. İşte tabancasını hazırlayan kurşunların hepsini karşısındakinin kalbine boşaltan kişi bir olayı kaza etmiştir, gerçekleştirmiştir. Taammüden bir cinayet işlemiştir. Bu cinayeti işleyen kişi için bu olay bir kader değildir. Cinayeti işleyen kişi için bu olay, olayın kaza edilmesidir. Tasarlanan bir hususun taammüden gerçekleştirilmesidir. Bilerek, isteyerek bir cinayet işlenmiştir. Bu cinayeti vücuda getiren kişi bir kaza işlemini gerçekleştirmiştir. Taammüden cinayet işlemek. Şimdi ölen kişiye bakıyoruz. Ölen kişinin bu konuda bir dahli yok. İşinden çıkmış, gece çalışan, gece vardiyasında çalışan birisi diyelim. İşinden çıkmış, evine doğru gelirken yolda yolu kesilmiş. Bir başkası tabancasındaki bütün kurşunları boşaltmış üzerine ve onu öldürmüş. Ölen kişi bu olayı kendisi vücuda getirmiyor. Başka birisi tarafından vücuda getirilen bir olay sebebiyle bu kişi ölüyor. Bu bir kurbandır. Taammüden cinayet işleyen kişi bir öldürme olayını kaza etmiştir, vücuda getirmiştir, oluşturmuştur ve karşılığında ölen kişi için bu bir kaza değildir, bir kaderdir. Kendi dahli yok. Dahli olmadan, bir ölüm talebi olmadan başka birisi tarafından hayatına son veriliyor. Bir olay tahakkuk ediyor, sonucu, olayın sonucu bu kişiye tesir ediyor, tesir icra ediyor ve kişi ölüyor. İşte bir insanın kendi dahili iradi yapısı devreye girmeden bir olay ona tesir ederse, bir olay oluşur da o kişiye tesir ederse, kendi dahli olmadan bir tesir alırsa kişi, bu olay o kişi için bir kaderdir. Olayı vücuda getiren için ise olay bir kader değil, kazadır. Öyleyse kaza ile kaderi birbirinden kesin şekilde ayırıyoruz. Ama bir başka olay düşünelim. Demir yolunun kenarından geçmekte olan bir insan, bakıyor ki birisi bacağını rayların yön değiştirmesi sırasında rayın arasına sıkıştırmış, orada kalmış, tren de adamın üzerine doğru geliyor. Yoldan geçmekte olan birisi bu olayı görünce o kişiyi kurtarmak maksadıyla bacağını kırıyor ve oradan kurtarıyor. Tren o kişiyi ezip hayatına mal olmuyor. Sadece bacağı kırılıyor, kırık olmayan bacağını
kırmak mecburiyetinde kalıyor kişi. Böyle bir insan mahkemeye gitmiş diye düşünelim. Ne olmuştur? Tahammüden bilerek isteyerek adamın bacağını kırmıştır. Ama burada bir haklı sebep var. Dışarıdan olayın görünmesine baktığımız zaman bacağı kırılan kişi bacağı kırılmıştır ama hayatı kaybolacakken, hayatını kaybedecekken hayatta kalması sağlanmıştır. Burada taammüt vardır. Bilerek, isteyerek bir kişi bir başka kişinin bacağını kırıyor. Ama olayda hafifletici, hatta kişiye belki mükafat vermeyi gerektiren bir davranış biçimi var. Bu davranış biçiminin hangi kasta makrun olduğunu, hangi hedefe yönelik olduğunu hakimin bilmesi söz konusu değildir. O kendi düşünce standartlarında bir karar verecektir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir kararın oluşmasında bütün hakimlerin taammüt hesabı söz konusudur. Kararın taammütle çok yakın bir ilişkisi vardır. Adaletin hiç şaşmayacağı bir mahkeme var mıdır? Aynı kelimelerle tekrar edelim. Adaletin en ufak bir inhiraf, sapma göstermediği bir mahkeme vardır. Mahkeme-i Kübra. Bu mahkeme öyle bir mahkemedir ki, o mahkemede hakim yoktur. O mahkemede savcı yoktur. O mahkemede avukat yoktur. Ama kararın hata payı

Yani Allah Teala tarafından risaletle vazifelendirilmişlerdir. Azrail Aleyhisselam da bir resuldür. Onun yardımcı melekleri de her birisi Allah Teala'nın vazife verdiği Allah'ın bir elçisidir. Doğumumuzdan itibaren bütün hayatımız üç boyutlu olarak devamlı bir şekilde bizim göremeyeceğimiz bir şekilde filme alınır. Üç boyutlu bir film söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu üç boyutlu film. Nasıl üç boyutlu? Biz insanlar üç boyutluyuz. Yükseklik, genişlik ve derinlikten oluşan üç boyutun sahibiyiz. Aslında bu fizik standartlardaki üç boyuttur. Buna iki şey daha ilave edeceksiniz. Çünkü biz insanlar üç boyutlu değil, aslında beş boyutluyuz. Zaman ve hız. Üç boyutumuza bu ikisini ilave ettiğiniz zaman beş boyut çıkar ortaya. Biz bütün varlıklar, mahluklar beş boyutluyuz. Bu boyutlardan münezzeh olan sadece Allah'tır. Sadece O iki boyutludur. Sevgili kardeşlerim, bir gün eğer yolunuzda sabit kalabilirseniz Allah'ı siz de göreceksiniz. O zaman söylediklerimizi hatırlayın. Mahkeme-i Kübra, İşte o hayat filmimizin dizaynını içerir. Her olayda ya her saniye, hayatımızın her saniyesinde ya derecat kaybederiz ya da kazanırız. Şimdi insanlar düşünürler, biz şu anda ibadet etmiyoruz. Tamam, bir derecat kazanmamız mümkün değil ama bir kötülük de etmiyoruz kimseye. Şunun şurasında oturmuşuz, düşünüyoruz. Böyle düşünür insanlar. Ve kimseye bir kötülüğümüz dokunmadığına göre derecatta kaybetmiyoruz. Böyle düşünüyorsanız sevgili kardeşlerim, yanılıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Eğer siz sadece düşünüyorsanız, ben şu anda ibadet yapmadığım için derecat kazanmıyorum ama bir kötülük de yapmadığıma göre derecat da kaybetmiyorum diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Eğer siz o düşünceyi yaptığınız sırada içinizdeki ses Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar etmiyorsa, siz derecat kaybediyorsunuz. Her saniye bir derecat kaybediyorsunuz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar hep yanlış hesaplar yaparlar. Kim zikir yapmıyorsa, daimi zikrin sahibi değilse, ibadet etmediği sürece derecat kaybeder. Bu bir haksızlık değil mi diyenler oluyor. Bu bir haksızlık değil. Çünkü Allah Teala size kazandırmak istiyor. Dikkat edin, bir insan kaybettiği zaman bir derecelik kaybı bir derece olarak amel defterine yazılır.

kazandılar. Ama bir derecelik kazancını Allah-u Teala 10 derece olarak kaydettirir normal standartlarda. Sonra mı? Sonra bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyetinden sonra zikir yapacaktır. Allah Teala ona zikrin her saniyesinde bir derece kazandığı halde 10 derece yazılmasını temin etmiştir. Ne zamana kadar böyle olacak? Kişinin bu konuda devamlılığı süresince, mürşidine ulaştığı zaman bu kişi tabiyetinde 1'e 10 derece iken bu kişinin kazancı 1'e 100 dereceye çıkar. Bu kişinin ruhu birinci kata ulaşana kadar o kişi her saniye zikir sebebiyle her zikrettiği saniye 10 derece kazanmaz, 100 derece kazanmaya başlar. Ruhu ikinci gök katına ulaştığı zaman 200 derece kazanmaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 700 dereceye kadar yükselir kişinin derece sistemi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeye söylediğini hatırlayalım beraberce. Ey sahabe, ey benim aziz kardeşlerim, ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ölmeden evvel ölmek ne demek? Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Öldüğümüz zaman ne oluyor? Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisiysek, öldüğümüz zaman ölüm melekleri geliyor, kontağı kapatıyorlar. Kapatınca bizim mitokondriler, her hücremizde bulunan mitokondriler elektrik enerjisini üretmeyi kesiyorlar. Artık elektrik enerjisini üretmeleri mümkün değil. Öyle olunca ne olur? Öyle olunca elektrik enerjisi üretilmezse o kişinin manyetik alanları, vücudunun manyetik alanları yok olur. O manyetik alanlar ki bir tarafıyla pozitif kutbuyla ruhu vücutta tutuyor, vücuda çekiyor. Negatif kutbuyla fizik vücut, nefsi kendisine çekiyor fizik vücut. Ama bu elektrik enerjisini mitokondriler ürettiği sürece geçerli. Ölümle birlikte bu üretim duruyor. Durursa ne olur? Durursa bu noktadan sonra manyetik alanlar yok olur. Fizik vücudun çekim gücü sıfır olduğu için ruh da nefs de vücudu terk etmek mecburiyetindedirler. Ruh, Azrail aleyhisselam ve onun yardımcıları tarafından alınarak görevli olan, vazifeli olan melekler o ruhu 7 tane gök katını aşırarak Sitret-ül Münteha'ya kadar çıkarırlar. Sitret-ül Münteha'dan yukarısı ise Allah'a aittir. Sitret-ül Münteha'dan ruh yukarıya yalnız başına çıkmak mecburiyetindedir.
melekler 7 gök katının ötesine geçmek yetkisinin sahibi değillerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde Azrail Aleyhisselam ve onun arkadaşları, yardımcıları olan melekler ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkarırlar. Ruhunuz mutlaka ölümden sonra Allah'a ulaşır. Nefsiniz de vücudundan ayrılmıştır. O da berzah aleminde sevdiklerinin yanına gider. Orada da bu dünyadaki gibi bir hayat var sevgili kardeşlerim. Birbirini sevenler, aynı ailenin efradı, orada gene aynı aileyi oluştururlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya yaklaşın ki size sırlarını açıklasın. Yaklaşmanın metodu ise zikirdir. İşte kıyamet günü hepimiz mahşer meydanında toplanacağız. Sonra mahşer meydanında nefsler fizik vücudumuzun içine girecekler. Sonra amel defterlerimize ulaşacağız. Yani bir hologram usulü görüntü sistemi. Allah Teala buna rakamlı kitap diyor. Kuş diyor. Çeşitli isimler vermiş. Orada bütün davranışlarımızı doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün davranışlarımızı göreceğiz. Ama o konudaki rakamlarla beraber. İşte bu rakamlı kitabımız bizler için Allah-u Teala'nın bir dizaynını oluşturuyor. Sağ tarafında yeşil rakamlarla kazandığımız dereceler, sol tarafında kırmızı rakamlarla kaybettiğimiz dereceler var. Hayatımızın her saniyesinde ya derece kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Her saniyesinde. Ve rakamlar devamlı oraya işleniyor. O gün, kıyamet günü bize verilen mizan adlı bir ölçek diyelim, bir cetvel diyelim, bir liste diyelim. Orada düşünülebilecek olan veya düşünülemeyecek olan bütün fiiller mevcut. Her fiilin taammüden işlenmesinin taammüd ölçülerine göre, yüzdesine göre değerlendirilmesi ve kaybedilen dereceler söz konusu. Ve işte o gün hayat filmimizi seyrettiğimiz zaman elimize verilen mizan sonsuz sayıdaki alternatifi o fiile göre değerlendirebilen bir özelliğin sahibi. Rakam orada hemen teşekkür eder. Onunla hayat filminizdeki rakamı karşılaştırdığınız zaman hiçbir noktada bir farklılık göremezsiniz. Elinizdeki mizan o her fiilin, her şeyini gösteren, her inceliğini gösteren mizan hangi rakamı gösteriyorsa tıpatıp o rakamı kiramen katibin melekleri oraya o saniye yerleştirmişlerdir ve siz onu görürsünüz. Kendinizi üç boyutlu olarak görürsünüz. Madde bir. Dereceleri görürsünüz. Pozitif ve negatif dereceleri görürsünüz. Hangi olayda pozitif dereceler, hangi olayda negatif dereceler kazandığınızı görürsünüz. İki. Bir de düşüncelerinizin de
üç boyutlu olarak oraya yansıması söz konusudur. Neyi tasarladınız, neyi vücuda getirdiniz? O orada net olarak görünür. İşte kaderi ve kazayı birbirinden ayıran temel standart, o kişinin amel defterinde kesin bir şekilde oluşmuştur. Taammüt bütün boyutlarıyla o gün kıyamet günü size kendisini gösterir. Kişi neyi tasarlayarak ne yapmıştır? İşte bir misal vermiştik. Birisi tabancasındaki bütün kurşunları boşaltıp öldürüyor karşı tarafı. Ölen kişi için bu bir kaderdir ama öldüren kişi için kazadır. Kazadaki taammüt miktarı %100'dür. Sadece onu öldürmek kastıyla gitmiştir kişi ve öylesine hedefine ulaşmak için kararlıdır ki bir kurşun, iki kurşun yetmiyor. Tabancasındaki bütün kurşunları boşaltıyor. Taammüt miktarı kesindir. Orada %100 olduğunu göreceksiniz taammüdün. Kaybedilen derecatın da büyük olduğunu göreceksiniz. İşte böyle bir olayda ölen kişi için bu bir kaderdir. Kendi dahili olmaksızın bir başkası onu öldürmüştür. Öldüren kişi içinse bu bir kazadır. Özellikle vücuda getirilmiş, taammüden işlenmiş bir cinayet söz konusudur. Şimdi tren kazasındaki olaya bakıyoruz. Kişinin hangi maksatla bunu işlediği hayat filminde derhal görünüyor. Düşünce sistemi ayağını kırmak ve kişiyi çekip trenin o kişinin üzerinden geçmesine engel olmak söz konusu. Bu kişinin hayat filminde düşünceleri gösteren sistemde net olarak görünüyor. O zaman düşüncelerin de yer almasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz hayat filmimizde. Taammüt miktarını da net olarak belirten bir faktör. Şimdi bir başka açıdan olaya bakalım. Bir kişi tabancasını temizliyor ama bu temizliği yaparken bahçesinde namluda bir tane kurşun kalmış. Adam temizlerken tabancayı elinden düşürüyor. Tetik bir yere takılıyor diyelim. Patlayan tabancadan çıkan kurşun yoldan geçmekte olan birini öldürüyor. Ölen kişi için düşünüyoruz, bu bir kazadır. Affedersiniz. Ölen kişi için düşünüyoruz, bu bir kaderdir. Çünkü kendi dahili olmaksızın ansızın gelen bir kurşunla kalbinden vurularak ölmüş adam. Fakat öldüren kişi için acaba bu kaderi oluşturan, fiilin sahibi olan öldüren kişi için, ölüme sebebiyet veren kişi demek daha doğru, bu bir kaza mıdır? Bilerek, isteyerek mi o kişiyi öldürmüştür? Taammüden mi öldürmüştür? Hayır, taammüden öldürmemiştir. Bu kişinin kaybedeceği derecat, taammüden adam öldürenin kaybettiği derecatla hiçbir zaman eşit olamaz. O bunu istememiştir. Hayat filmine baktığı zaman düşünce bazında ki filmde düşüncesinde onu öldürmek istemediği kesin şekilde tayin eder. Ve ona göre baktığımız zaman bu kişinin mizanında derecat kaybı taammüden adam öldüren nazaran çok aşağılarda bir noktadadır. Taammüt olayı yoktur. Bu kişi ancak ihmal ve teseyyüpten derecat kaybeder. Evinde yapsaydı, tabancasını iyi muayene etseydi, içinde kurşun kalmamasını temin etseydi vesaire vesaire sebeplerden dolayı bunları yapmadığı için derecat kaybeder. Ve bu bir kişinin ölümüne sebebiyet verdiği için derecesi biraz da ağır olabilir. Ama fiili olarak bilerek isteyerek taammüden adam öldüren kişinin kaybettiği derecatla bu kişinin kaybettiği derecat mukayese edilemez. Birisi ötekinden çok aşağıdadır. Öyleyse burada fiili olarak bir kaza etme işlemi,
bilerek isteyerek tahmin eden adam öldürme işlemi gerçekleşmemiştir. Ama adam ölmüştür. Öldüren adam için bu bir kaderdir. Ölen kişi için de kaderdir. Ölen kişi için niçin kaderdir? Çünkü kendi iradesiyle intihar etmemiştir bu kişi. Bir başkasından gelen kurşunla ölmüştür. Bir başka ifadeyle öldürülmüştür. Öyleyse bu kişinin ölümü ölen kişi için bir kaderdir. Kendi iradesinin dışında bir başka iradi yapı veya kendi iradesinin dışında bir sebeple öldüğü için veya öldürüldüğü için bu o kişi için bir kaderdir. Kendi iradesinin dışında bir olayla tahakkuk etmiştir. Öldüren kişi içinse bu olayda gene kader söz konusudur. Çünkü öldüren kişi o kişiyi öldürmek istememiştir. Böyle bir niyeti olmadığı kesin olarak görünüyor. Öyleyse kaza ile kaderin birbirinden farklı hüviyetleri olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir insanın başka bir insana yaptığı kötülük sebebiyle derecat kaybetmesi söz konusu olduğunda buna muhatap olan kişi, başka birisi tarafından kendisine zulmedilen kişi derecat kazanır. Böylece fiille onun karşılığı kazanılan ve kaybedilen dereceler eşitlenir. Birisi bir başkasına bir tokat atsın, bu tokat karşılığı kadar derecat kaybeder. Haksız yere atılan bir tokatta veya haklı yere atılan bir tokatta tokatın atılması sebebiyle derecat kaybedilir. Ama tokatı atan derecat kaybediyor, fakat tokatı yiyen derecat kazanıyor. Tokatı yemekle kişi bir işkenceye maruz kalmıştır, bir saldırıya maruz kalmıştır. Bunun karşılığında o kişi derecat kazanacaktır. Tokatı atan kişi haksız fiil işlemiştir. Bu sebeple derecat kaybedecektir. Mutlaka kazanılan derecatla işlenen, kendisi üzerinde tahakkuk eden fiil eşitlik sağlar. Yani kendisine zulüm yapılan kişinin ona yapılan zulmüyle kazandığı derecat eşitlik sağlar. Tokatı atan için de zalim kişi zulmü kadar derecat kaybeder. Zulmü hangi seviyede bir derecat kaybını ifade ediyorsa mizanda o kadar derecat kaybeder. Ne olmuştur? Fiille derecat eşitlenmiştir. Tokatı yiyen kişi mutmain olmadı kazandığı dereceyle ve kısas diledi, kısas tahakkuk etti. O da karşısındakine bir tane tokat attı. O zaman kazandığı derece kadar derecat kaybedecektir. Tokatı atan, tokatı yiyen de evvelce tokat attığı zaman kaybettiği derecat kadar derecat kazanacaktır. Ne oldu? Fiiller eşitlendi. Biri bir tokat attı, biri bir tokat yedi. Fakat sonra tokatı yiyen diğerine tokat attı. Neticede her ikisi de bir tokat attılar, bir tokat yediler. Tokatlar eşitleşti. Her ikisi de tokat attıkları zaman derecat kaybettiler, tokatı yedikleri zaman derecat kazandılar. Kaybettikleri derecelerle kazandıkları dereceler de birbirine eşit oldu. Hem fiiliyatta eşitlik var, hem de derecatta. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda eşitliğin her halükarda mutlaka ama mutlaka sağlandığını görüyoruz. Hiçbir tevhile meydan vermeyecek kadar açık bir şekilde.
Ve görüyoruz ki kaza ve kader müessesesi hiç de insanların karma karışık ettiği zaman ettiği gibi karmaşık bir olay değildir. Allah'ın kanunları basit, sade ve muhteşem bir şekilde çalışır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda artık kader ve kaza denildiği zaman ne anlaşılması lazım geldiğini bileceksiniz. Ama eğer söz konusu olan niyet ve nasipse o zaman farklı bir olayla muhatap olursunuz. Çünkü niyet bir kişinin talebidir. Ama nasip oluşturabildiğidir sadece. Bütün talebeler imtihana sınıfı geçmek için girerler. Bir kısmı imtihanı kazanır. Niyetleri, nasipleri eşitlenir. Bir kısmı kazanamaz. Niyeti sınıfı geçmektir. Ama nasibi sınıfta kalmaktır. Onun sınıfı geçebilmek için imtihanda not alma kabiliyeti nasibiyle eşittir. O konuda ya o sualin cevabını bilmiyor veya konuda yeterli çalışamamış ama sebep ne olursa olsun yetersizliği sebebiyle sınıfta kalmıştır. O dersten kalmıştır. Niyeti sınıfı geçmekte ama nasibi muktesebatı kadar olduğu için, iktisap ettiği bilgi kadar olduğu için sınıfta kalması oluşmuştur. Niyetle nasip birbirine eşit olmamıştır. Başka birisi de imtihana girmiştir, çalışmıştır dersini ve geçer notu almıştır. Onun niyetiyle nasibi birbirine eşittir. Çünkü muktesebatı ona müsaittir. Burada niyetle nasip vardır sadece. Kader bir insana derecat kaybettiremez. Kişi birine kötülük yaptığı zaman derecat kaybeder. Ama bir başkasından iyilik yaptığı zaman, bir başkasından iyilik gördüğü zaman derecat kaybetmez. Bir başkasına iyilik eden kişi derecat kazanır. İyilik yaptığı kişi derecat kaybetmez. Oysa ki bir başkasına kötülük yapan kişi derecat kaybeder ama kötülüğü yaptığı kişi de onun kaybettiği kadar derecat kazanır. Birbirinden farklı olan iki noktadan bahsediyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada derece sistemine dikkatle bakın. İnsanlar ait oldukları adaletle Allah-u Teala tarafından Allah-u Teala'nın kanunlarına göre hükmolunurlar. Şimdi niyet ve nasibe dönelim. Niyeti birine kötülük yapmak olan kişi bu kötülüğü gerçekleştirirse derecat kaybeder ve diğeri de derecat kazanır. Sınıfı geçmek üzere imtihana giren çocuklardan da derecat kaybı ve kazancı söz konusudur. Böyle bir neticeyle karşı karşıyayız. Ama bir başka olay da cereyan edebilir imtihanda. Öğretmen kasıtlı olarak çocuğa verdiği notu düşürebilir. O zaman niyetle nasip birbirine eşit olamaz. İşte o zaman devreye kader girmiştir. İkinci bir kişi, ikinci bir irade devrededir. İkinci irade devreye girmiş ve çocuğun notunu düşürmüştür veya yükseltmiştir. Düşürdüğü zaman çocuk bu dersten zayıf not alır. Hakkı yüksek not almaktı. Gadre uğramıştır çocuk, zulme uğramıştır ve buradaki nasibi niyetiyle eşit olmamıştır ama aslında artık nasipten bahsedilemez.
Buradaki sonuç bir kader olayını doğurmuştur. Üçüncü kişi devreye girmiştir. Öğretmen. Öyleyse niyetle nasip hep birbirine eşitken normal standartlarda muktesebatı neyse kişinin o kadar neticeye ulaşabilir. Adaletle söz konusu, adaletle ölçme söz konusuysa mutlaka böyledir. Niyet ve nasip birbirine eşittir. Ama nasibi başka birisi devreye girerse kader haline dönüştürür. Öyleyse kaderde derecat kaybı söz konusu olmaz. Yani bir insan başka birine zulmettiği zaman derecat kaybeder ama o başkası derecat kazanır. Derecat kaybetmez. Kazanması söz konusudur. Taraflardan birisinin. Ama birisi bir başkasına iyilik ederse taraflardan iyilik yapan derecat kazanır ama iyiliği gören derecat kaybetmez. Oysa ki bunun dışındaki olaylarda yani niyet ve nasipte derecat kaybetmek de her halükarda ister o kişi zarar görsün ister fayda görsün derecat kaybeder veya kazanır. Niyet ve nasip müessesesi derecatın her alanda kaybedildiği veya kazanıldığı bir ortamı ifade eder. Ama kaderde aynı şey söz konusu değildir. Kendisine iyilik yapılan kişi bu iyiliğin faydasını yaşar ama o sebeple derecat kaybetmez. Nasipte her istikamette derecat kazanmak veya kaybetmek söz konusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir kader ve kaza konusunu inşallah bugün burada tamamlamış bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah insanları seçer mi? Konumuz bu. Birçok insan eğer Allah Teala insanları seçerse insanlara karşı haksızlık yapmış olur diye düşünürler. Gerçekten böyle bir düşünce doğru mudur sevgili kardeşlerim? Onu beraberce görelim. Böyle bir düşünce doğru değildir. Neden değildir? Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, asli ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Şura suresinin bu 13. ayet-i kerimesinin bütününü görelim. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a ve Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani seninle beraber olanlara da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Müşriklere onlara söylediğin şey, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki şirkten kurtulun talebin ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. Ama hayır mı, şer mi yaşadığını insanlar pek bilmezler. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanmazsınız diyor Allah Teala Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde. Ama onlar hayırdır. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanırsınız ama onlar şerdir. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. İşte basit bir misal verelim. Birisi bir başkasına ait olan bir malı çalmış. Çalan kişi o malı satacak veya kendisi kullanacak. Bundan memnuniyet duyuyor. Ama aslında bir cürüm işlemiştir. Günah kazanmıştır. Bize derecat kaybetmiştir. Bize derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir. Derecat kazandıran bütün olaylar da hayırdır. Hırsız, memnun, oradan parasını çalmış bir kişinin veya başka bir şeyini çalmış. O çaldığını harcayacak, paraya çevirecek, harcayacak veya para çalmışsa onu harcayacak. Ondan memnuniyet duyuyor.
Ama işlediği şey şer. Malı çalınanda ya da parası çalınanda üzgün. Ben diyor bunu helal kazandım. Neden çaldırıyorum? Üzülüyor malının veya parasının çalınmasından. Aslında birisi ona derecat kazandırıyor hırsız. Malını çaldığı kişiye derecat kazandırmış oluyor. Çünkü malı çalınan, haksızlığa uğrayan kişi, o haksızlığı yapanın kaybettiği dereceyi aynen kazanır. O da kazanıyor derece, yani hayra ulaşıyor. Derecat kazanmak sadece o hayırdır. Derecat kaybetmek ise şerdir. Ne görüyoruz? Malı çalınan kişi derecat kazanıyor, hayra ulaşıyor ama üzülüyor. Derecat kaybediyor hırsız da ama seviniyor. Tam Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesi. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Çünkü kim kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olursa, o kazandığı derecelerden, kaybettiği derecelerden dereceler fazla olan kişi cehenneme gider. Kıyamet günü mizanlar kurulduğu zaman herkes kendi mizanına bakacaktır. Kimin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa onlar kitapları, yani rakamlı kitapları, yani amel defterleri, yani hayat filmleri sağlarından verilenlerdir. Cehenneme ulaşacaklardır. İçini gezeceklerdir. Sonra da Allah'a sonsuz hamdler ve şükürler ederek aynı gün, kıyamet günü cehennemden tekrar çıkacaklar. Doğru cennete gideceklerdir, ebediyen kalmak üzere. Cehennemde hiçbir işkence, hiçbir ızdırap duymadan, işkence yaşamadan. Bir de cehennemde kalacak insanlar var. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü kimin günah tartıları sevap tartılarından ağır gelirse onlar hüsranlı olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacak olanlardır diyor. Öyleyse kimin sevap tartıları ağır gelirse Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesine göre onlar cennete girecek olanlardır. Çünkü Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Felaha erenlerin gidecekleri yer cennettir. İşte 28 basamaklık bir İslam merdiveninin birinci basamağında olayları yaşamak vardır. İnsanlar hayrı şerri bilmedikleri için sevilmesi lazım gelen yerde üzülebilirler. Üzülmesi lazım gelen yerde sevinebilirler. Çünkü onlar dünya üzerinde bir şeylerini kaybetmişlerdir veya bir dünyalık bir şey kazanmışlardır. Sevgili kardeşlerim, ikinci basamakta insanlar durumlarını ortaya koyarlar. Allah'ın katında bu noktada insanlar imtihana tabi tutulur. Allah Teala diyor ki her sene onları birkaç defa musibetlerle imtihan ettiğimizi görmezler mi diyor Allah Teala. Hepimiz İmtihandan geçeriz. Her sene bir takım olaylarla Allah-u Teala hepimizi, herkesi
imtihan eder. İşte o imtihanlarda insanlar tavırlarını ortaya koyarlar. İki türlü insan oluşur. O imtihanda başarı kazananlar, bir, kaybedenler, iki. Allah Teala Bakara Suresi'nin 156. ayeti kerimesinde diyor ki: kendilerine musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Yani mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Ona ruhumuzu döndüreceğiz, vasıl edeceğiz. Allah Teala diyor ki, işte hidayete erecek olanlar onlardır diyor. Allah'a ruhumuzu mutlaka ulaştıracağız diyenler, musibetlerle isabet, imtihan edilmelerine karşın, imtihan edilmelerine mukabil, hedeflerinden sapmayan ve mutlaka Allah'a ulaşacağız diyen insanlar, musibetlerle imtihan edilmenin iki türlü neticesi var. Bir, bu neticeyi alan insanlar. Pozitif neticeyi alan insanlar, Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor Bakara Suresinin bu 156. ayet-i kerimesi. Allah'ın rahmeti ve salavatının onların üzerine olması demek, o insanların mürşitlerine ulaştıktan sonra ruhlarını Allah'a ulaştıracakları kesin demek. Allah'ın rahmeti ve fazlı, rahmeti ve salavatı. Ne zaman rahmetle fazl gelir, ne zaman rahmetle salavat. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. O zaman Allah Teala onun gözlerindeki hicabı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinneti alır. Görme hassasının üzerindeki perdeyi kaldırır. İşitme hassasını açar. İdrak hassasını açar kişinin. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbini Allah'a döndürür. Ondan sonra o kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Bundan sonra o kişi zikir yaptığı zaman bu Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Yani Allah Teala tarafından seçilmiştir. Ve Allah Teala bu kişi bu noktaya geldiği zaman onun Allah Allah Allah Allah diye zikir yapması üzerine onun göğsüne rahmetle salavat gönderir. İki tane nur, rahmetle salavat. Bu nurlardan rahmet ve salavat ikisi beraber kalbe ulaşırlar. Ama kalpte yer edinebilen, sadece %2'lik bir yer edinebilen rahmet nurlarıdır. Acaba neden? Çünkü Allah Teala bu kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesinde
Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretun bis-su'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar şerri değil, hayrı emrederler demiş oluyor. İşte Allah'ın Rahim esması biz insanlar için son derece kıymetlidir. Allah insanların çoğuna, insanların hepsine Rahman esmasıyla tecelli eder, ayırım yapmaz. İnsanların hayatta kalmaları için, onlara gıda maddelerini temin etmek, onlara oksijen, hava vermek, havayı temin etmek yaşamaları için, ağaçları bu sefer sebeple seferber edip, onların boşluğa, havaya oksijen bırakmalarını temin etmek, fotosentez yoluyla, klorofil özümlenmesiyle, hep Allah'ın Rahim, Rahman esmasının fonksiyonlarıdır. Öyle fonksiyoneldir ki, bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi kullanırlar. Ve köklerinden aldıkları suyu kullanırlar. Karbonhidratları oluştururlar. Karbonhidratlar biliyorsunuz gıda maddeleri. Gıdaları için karbonhidratı oluştururlar ve açığa oksijen çıkartırlar. Bitkilerin bu fotosentez yoluyla karbonhidratları oluşturduktan sonra otomatik olarak ortaya çıkan oksijen, hayvanların ve insanların hayati maddesidir. Olmazsa olmaz şartıdır, oksijen olmasa insan nefes alamaz ve yaşayamaz. Ama olay orada bitmiyor. Biz insanlar da havadan oksijen alırız, onu kullanırız ve açığa karbondioksit çıkartırız. İnsanların ve hayvanların havadan aldıkları oksijene mukabil karbondioksit çıkarmaları bitkilerin hayati maddesini teşkil eder. Bitkiler havadan o karbondioksiti almasalar onların yaşamaları mümkün değil. Karbonhidratları oluşturamazlar. İnsan ve hayvanlar da bitkilerin çıkardığı oksijeni alamasalar onlar da yaşayamazlar. Onlar için hayat mümkün olmaz. Böylece İki tarafı birbirine Allah-u Teala bağlamıştır. Muhtaç kılmıştır. İşte o Allah, yaratan Allah, insanları imtihan ettikten sonra, o imtihandaki davranış biçimlerine göre insanları seçer. İşte musibetlere sabreden ve ben muhakkak ki Allah'a ulaşacağım diyen, musibetlere sabrı neticesinde bu hakkı kazanan kişi de kişi Allah-u Teala tarafından seçilenlerdendir. Seçilenler bunların hepsini mutlaka içerir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala tarafından
seçilmek diye bir olay var. Sadece onları değil, Allah-u Teala insanların %90'dan fazlasını seçer. Peki, niçin seçiyor? Allah'a ulaşmayı dilesinler de, diler dilemez Allah'ın cennetini ve Allah'ın korunmasını, Allah tarafından korunmayı hak etsinler diye seçer. İnsanlardan %90'dan fazlası seçilir. Bunlar içinde ateistler olabilir, Allah'a inanmayanlar olabilir. Bunların içinde katiller olabilir, hırsızlar olabilir. Sadece bir tek grup insan seçilmez. Allah'a ulaşmayı kendileri dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men edenler, işte onlar seçilmezler. Kim bu insanlar? Allah Teala vasıflarını anlatıyor. Nisa 167, 168, 169. Diyor ki: "İnnel lezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kat dalû dalâlen baîdâ." Onlar muhakkak ki kâfirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine engel olurlar diyor Allah Teala. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesine engel olurlar. Sonra onlar uzak bir dalalet içindedirler. Peki bu insanlar ne yapıyorlar? Bu insanlar diyorlar ki, ey ahali diyorlar, insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi diye bir şey yoktur. İnsan ruhunun, o insan hayattayken Allah'a ulaşması diye bir şey de zaten yoktur. Hafazan Allah, eğer bir insanın ruhu vücudundan ayrılırsa o kişi derhal ölür. İnsana hayat veren şey ruhtur. İşte bu zırvanın temelidir. Böyle bir sebeple insanlar hidayeti unutmuşlar. Ehl-i sünnet vel cemaat alimleriyle birlikte başlayan bir olay bu sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması reddedilmiş. Hiçbir dayanak olmaksızın. Ve demişler ki, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra da ona efidet verdik, fuatler, görme, işitme ve idrak etme hassaları verdik diyor. Öyleyse Allah-u Teala bize ruhundan üfürmüş. Eysi bu ki Allah-u Teala verdiği emaneti geri istiyor. Diyor ki Fecr suresinin 28. ayet kelimesinde İrci'i ila Rabbiki. Ruha sesleniyor. Rabbine geri dön diyor. Bunun nefsin tezkiyesiyle mümkün olabileceğini de bir evvelki ayet-i kerimesinde anlatıyor. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü irci'i ila Rabbiki radiyeten vardiyyeh. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan.
Burada diyor ki Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ne diyor Allah Teala? Rabbine geri dön. Neyle? Nefsini

Tabii ki Rabbine geri dön ve sonra da fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi vadi, fethuli cenneti. O zaman diyor, ey fizik vücut sen kullarımın arasına böylece gir ve arkasına da diyor ki cennetime gir. Öyleyse Allah Teala burada nefsi kullanmış ama nefse de ruha da fizik vücuda da sesleniyor. Allah Teala Müzemmil 8'de diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tevettelillahi tebtila Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala? İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Nisa 53'te Allah Teala diyor ki Allah emanetleri onların sahibine o emanetlerin sahibine iade etmenizi emreder. Geri vermenizi, teslim etmenizi emreder. Emanetler çoğul olarak kullanılmış ama sahibi tekil. Ruhumuz da emanettir, fizik vücudumuz da emanettir, nefsimiz de emanettir, irademiz de emanettir. Bütün emanetlerin onların sahibi olan Allah'a teslimi Allah-u Teala tarafından emrolunuyor. Neyse sevgili kardeşlerim, emanetler, o emanetlere dikkatle bakın. Allah'a iade edilmesi mutlak olarak gerekli. Ruhunuz, beçiniz, nefsiniz ve iradeniz. İşte bu emanetleri Allah'a teslim edebilecek olan kişi, Allah-u Teala tarafından seçilmiş olan kişidir. Onların arasından Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala insanlardan %90'dan fazlasını seçer. Allah'a ulaşmayı dilesinler diye. Ama bu seçilen insanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler seçilenlerin %10'undan toplamın değil, seçilmiş olanların %10'undan çok daha aşağıdadır. Onun için insanların çoğu bu sebeple cehenneme gidecektir. Ne yazık ki %90'dan fazlası Allah'ın hakikatlerine kulak asmadan, bu dünyayı arkasına ne yattığını bilmeden yaşayanlar, oysa ki arkasında ya cennet var ya cehennem var. Ya insanlar Allah-u Teala'ya ulaşmayı diler, cehennemden kendilerini kurtarırlar, ya da dilemezler. O zaman da gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse Allah Teala bütün insanları seçiyor, bir grup insanı seçmiyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler mi? Hem dilemeyenler hem de başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. İşte Allah Teala orada Nisa 167'de onlar diyor kafirlerdir ve Allah'ın yolundan insanları men ederler. Onların Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olurlar. Onlar arkasından diyor ki ellezine keferu ve zalimu. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Allah'a insanların ulaşmasına engel olan kişi mutlak olarak küfürdedir.
Allah'a ulaşmayı dilemeden

kimse mümin olamaz. Allah'a inanmak kişiyi inanan kılar. Ama cennete ulaşacak olan bir mümin kılamaz. O cennete ulaşacak müminler hak müminlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler o standartlarda bir mümin olabilir. İşte Allah Teala o insanları seçmiyor ki onlar sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmamış, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olmuştur. O zaman onlara zulmetmişlerdir. Ama aynı zamanda da derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmetmişlerdir. Onun için Allah Teala onlar kafirlerdir ve zalimlerdir diyor. Hem kendilerine hem de o Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olduğu insanların cennetine mani oldukları için onlara zulmetmişlerdir. اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ diyor. Allah onlara onlara mağfiret etmeyecektir. Allah onlara mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez

Sonra da diyor ki Allah Teala, Allah onları cennete ulaştırmaz. Ancak cehennem yoluna. Ve la liyetiyehum tarika. Allah onları tarika, müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmaz. Hidayet etmez. O yola vasıl etmez. İlla tarika cehenneme, sadece cehennem yoluna vasıl eder, ulaştırır. Haldine fiha ebeda. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Cehennem yerine ulaşan, yoluna ulaşan insanların gideceği yer mutlaka cehennemdir. Ve orada ebediyen kalırlar. Öyleyse insanların seçilenleri ve seçilmeyenleri daha başlangıçta rol oynuyor. Allah Teala insanların %90'dan fazlasını seçiyor ki alabildiğine geniş bir insan topluluğu seçim hakkının sahibi olsun. Ötekileri seçmemesinin sebebi onların üzerinde omuzlarında vebal olmasıdır. Kim başka birinin cehenneme ulaşmasına sebebiyet veriyorsa, ona o istikamet etkiliyorsa, o insan omuzlarına vebal almıştır. Başkasının günahından bir parçayı almıştır. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kim kimin hidayetine sebebiyet verirse o hidayetine sebebiyet verdiği kişinin kazandığı derecelerden onun da hakkı vardır diyor. Kim kimin dalalette kalmasına sebebiyet verirse, bütün insanlar doğuşlarına itibaren dalalettedirler. Onların dalalette kalmalarına sebebiyet verirse, onları da onların kaybettiklerinden bir miktar kayıp vardır diyor Allah Teala. Öyleyse herkesin Allah'ın yoluna girmesi için gayret etmelisiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ki onlardan siz de pay alasınız. Sizler Allah'ın seçtiği kullarsınız. Seçildiğiniz için buradasınız, bizimle birliktesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, seçilmelerine rağmen dilememiş olabilirler. Bu onların kendi hataları sebebiyle cehennemi tercih etmelerini sağlamıştır onlara. Onlar kibirlilerdir. Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Yolunu görseler onu yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu ittihaz ederler. İşte onlar bugünkü devrin omuzlarında vebal olanlarıdır. Alimlerden omuzlarında vebal olanlar, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini öğrendikleri halde onun gerçek muhtevasını araştırmak mecburiyetini duymayanlardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutlaka seçilenlerden olmasını Allah Teala istiyor herkesin ama herkesi seçmiyor. Öyle bir grup var ki o grup kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesini engelliyor. Onların seçilmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as-salavat.

dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar: 1. Dolar TL, 2. Bayram tatili kaç gün, 3. Öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5. Kedi, 6. Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8. Galatasaray Barcelona, 9. Asgari ücret, 10. Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle
arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Muhakkak ki nefs mutlaka sui olanı, şerri, kötülüğü emreder. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Muhakkak ki Rabbim mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir. Ve melik şöyle dedi: "Onu bana getirin. Onu kendim için seçtim." Onunla konuşunca, "Muhakkak ki sen bugün bizim yanımızda mevki sahibisin, eminsin, güvenilir kişisin," dedi. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: "Beni bu yerin hazineleri üzerine sorumlu kıl. Muhakkak ki ben iyi korurum, iyi bilirim." Ve işte böylece Yusuf aleyhisselamı yeryüzünde yerleştirdik, mevki sahibi yaptık. Onun yeryüzünün dilediği yerine yerleşti. Dilediğimiz kimseye rahmetimizi göndeririz ve muhsinlerin ecrini, mükafatını zayi etmeyiz. Ve mutlaka amenu olan, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler için ahiretin ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmanın ecri, mükafatı daha hayırlıdır. Ve onlar takva sahibi olmuşlardır. Ve Yusuf aleyhisselamın kardeşleri geldiler ve onun yanına girdiler. Onlar onu tanımadıkları halde o onları hemen tanıdı. Ve onların zahire yüklerini hazırlayınca şöyle dedi: "Sizin babanızdan olan diğer kardeşinizi bana getirin. Ölçüyü tam ifa ettiğimi görmüyor musunuz? Ben ikram edenlerin en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz, o takdirde benim yanımda sizin için bir ölçek, zahire bile yoktur. Ve bir daha yanıma gelmeyin, bana yaklaşmayın. Onu babasından istemeye çalışacağız ve biz bunu mutlaka yaparız," dediler. Adamlarına, yardımcı gençlere şöyle dedi: "Onların erzak bedellerini yüklerinin içine koyun, geri verin. Umulur ki onlar ailelerine geri döndükleri zaman onu fark ederler, böylece geri gelirler. Böylece babalarının yanına döndükleri zaman babalarına şöyle dediler: "Ey babamız, bize ölçek, erzak verilmesi yasak edildi. Artık kardeşimizi bizimle gönder ki biz ölçekle erzak alalım. Muhakkak ki biz onu gerçekten koruyanlarız." Yakub aleyhisselam şöyle dedi: "Ancak daha önce onun kardeşi için sizden emin olduğum gibi onun hakkında size güvenir miyim? Fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır ve o rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir." Ve yüklerini, metalarını açtıkları zaman sermayelerini kendilerine iade edilmiş buldular ve şöyle dediler: "Ey babamız, daha ne isteriz? Bunlar bizim sermayemiz. Bize geri verilmiş ve ailemize gene erzak getiririz ve kardeşimizi koruruz. Erzakımızı bir deve yükü daha artırırız. İşte bu az bir miktardır." Yakub aleyhisselam, "Sizin kuşatılmanız hariç onu mutlaka bana getireceğinize dair Allah adına bir misak, kesin söz verinceye kadar onu sizinle göndermem," dedi. Bunun üzerine ona misaklerini verdiler. O zaman şöyle dedi: "Allah bizim söylediklerimize vekildir." Ve şöyle dedi: "Ey oğullarım, bir tek kapıdan girmeyiniz. Ayrı kapılardan giriniz. Allah'tan olan bir şeyi sizden gideremem. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben ona tevekkül ettim. Artık tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler." Ve babalarının onlara emrettiği yerden girdiler. Fakat bu Allah'tan olan bir şeyi onlardan gidermedi, onlara bir fayda vermedi. Ancak bu Yakub aleyhisselam nefsindeki bir dileği yerine getirmiş oldu. Muhakkak ki o biz ona öğrettiğimiz için bir ilmin sahibi idi. Fakat insanların çoğu bilmez. Yusuf aleyhisselamın huzuruna girdikleri zaman öz kardeşini yanına aldı. "Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıkları şeylere üzülme," dedi. Artık onların yükünü hazırladığı zaman su kapını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra müezzin, "Ey kafile, muhakkak ki siz gerçekten hırsızlarsınız," diye seslendi. Onlara dönerek, "Kaybettiğiniz nedir?" dediler. "Melik'in su kabını kaybettik," dediler. "Kim onu getirirse ona bir deve yükü erzak var ve ben ona kefilim. Allah'a andolsun ki siz de biliyorsunuz biz burada fesat çıkarmak için gelmedik ve biz hırsız değiliz, olmadık. Eğer siz yalan söylüyorsanız o takdirde onun cezası nedir?" dediler. "Onun cezası o takdirde yükünde kayıp eşya bulunan kişinin kendisidir. Kişinin kendisi ceza olarak bir yıl köle olur. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız," dediler. Böylece aramaya kardeşinin heybesinden önce onların diğer kardeşlerinin heybeleriyle başladı. Sonra onu kardeşinin heybesinden çıkardı. "Yusuf için işte böyle bir düzen hazırladık. Allah'ın dilemesi hariç Melik'in milletinde kurallarında kardeşini tutmak, alıkoymak olmazdı. Dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz ve bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır." Şöyle dediler, "Eğer o çalmışsa ondan önce onun kardeşi de çalmıştı. Fakat Yusuf onu içinde gizledi, onlara açıklamadı. İçinden dedi ki, sizin durumunuz daha fena. Allah anlattıklarınızı çok iyi bilir. Ey aziz vezir, gerçekten onun çok yaşlı büyük bir babası var. O sebeple onun yerine bizden birisini al, tut. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz," dediler. "Eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını almaktan, tutmaktan Allah'a sığınırım. Eğer biz bunu yaparsak, o zaman elbette zalimlerden oluruz." Artık ondan ümitlerini kestikleri zaman bir kenara çekildiler. Onların en büyüğü gizlice konuşarak şöyle dedi, "Babamızın sizden Allah adına misak aldığını ve daha önce Yusuf'a yaptığınız kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye kadar veya Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar artık buradan asla ayrılmayacağım. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün ve şöyle söyleyin. Ey babamız, senin oğlun gerçekten hırsızlık yaptı. Biz bildiğimizden başka bir şeye şahit olmadık, görmedik. Ve biz gaybı nasıl olduğunu da bilmiyorduk. Ve içinde bulunduğumuz şehir halkına ve aralarında döndüğümüz kervana sor. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız, doğru söyleyenleriz." Yakup aleyhisselam şöyle dedi, "Hayır, sizin nefsiniz sizi bu işe teşvik etti. Artık bundan sonrası güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Muhakkak ki o alim, en iyi bilen ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olandır." Ve onlardan yüz çevirdi. Ve "Yusuf'a yazık oldu, vah Yusuf," dedi. Artık o üzüntüsünü sakladığı kezim olduğu halde hüzünden gözleri ağırdı, görmez oldu. Oğulları şöyle dediler, "Allah'a andolsun ki hasta oluncaya veya helak oluncaya kadar Yusuf'u anmaya devam ediyorsun." Yakup aleyhisselam şöyle dedi, "Ben kederimi ve hüznümü sadece Allah'a arz ederim, şikayet ederim. Ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan, Allah'ın bildirmesiyle bilirim. Ey oğullarım, gidin ve Yusuf'u ve onun kardeşini iyice araştırın. Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmeyin. Muhakkak ki kafirler onu inkar edenlerin kavminden başkası Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmez." Bundan sonra onun huzuruna girince şöyle dediler, "Ey aziz, bize ve ailemize şiddetli darlık dokundu ve biz az sermaye ile geldik. Artık bize ölçeği tam olarak ver ve bize tasadduk et, sadaka ver. Muhakkak ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir." Yusuf aleyhisselam, "Siz cahil iken Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi bildiniz mi, hatırladınız mı?" dedi.
1: Gerçekten sen misin? Mutlaka sen Yusuf'sun dediler. Ben Yusuf'um ve bu benim kardeşim. Allah bizi nimetlendirdi. Çünkü kim takva sahibi olur ve sabrederse, o takdirde muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Allah'a yemin olsun ki Allah seni kesinlikle bize üstün kılmış ve biz elbette kasten günah işleyen günahkarlar olduk dediler. Bugün size kınama, suçlama yoktur. Allah size mağfiret etsin ve o rahim olanların en çok rahmet, merhamet edenidir dedi. Bu gömleğimi götürün, sonra da onu babamın yüzüne sürün. Görme hassası geri gelir ve ailenizin hepsini bana getirin. Ve kafile Mısır'dan ayrıldığı zaman onların babası şöyle dedi. Bana bunu yor demezseniz gerçekten ben Yusuf'un raihasını, kokusunu, Yusuf'tan gelen rüzgarın esintisini duyuyorum. Allah'a yemin olsun dediler. Gerçekten sen eski delaletinin, eski üzüntünün verdiği sapmanın içindesin. Böylece müjdeci geldiği zaman onu, Yusuf'un gömleğini, onun babasının yüzüne sürdü. Görme hassası hemen geri döndü. Yakup aleyhisselam, ben size demedim mi? Gerçekten ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah'tan vahiy olarak biliyorum dedi. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri şöyle dediler. Ey babamız! Bizim günahlarımız için mağfiret dile. Gerçekten biz bilerek günah işleyenlerden olduk. Sizin için Rabbimden yakında mağfiret isteyeceğim. Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir dedi. Böylece Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman anne ve babasını kendi yanına aldı ve şöyle dedi. Allah'ın dilemesiyle emin, güvende olarak Mısır'a girin. Ve anne babasını tahtın üstüne çıkarttı. Ona secde ederek eğildiler. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi. Ey babacığım, bu daha önceki rüyamın yorumudur. Rabbim onu hakikat kıldı, gerçekleştirdi. Ve beni zindandan çıkardığı zaman bana en güzelini yaptı. Benim için en güzelini dizayn etti. Ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra sizi çölden getirdi. Muhakkak ki benim Rabbim dilediğine lütuf sahibidir. Alim, en iyi bilen ve hakim, en iyi hüküm veren, hikmet sahibi olan muhakkak ki O'dur. Rabbim, bana mülk verdin ve olayların, sözlerin, rüyaların tevilini, yorumunu bana öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan, sen benim dünyada ve ahirette velimsin, dostumsun. Beni Müslüman, Allah'a teslimi külli ile teslim olan olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat. İşte bu sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. Ve onlar tuzak hazırlıyorken, işleri için karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Ve sen onların mümin olmalarını çok istesen bile, insanların çoğu mümin olmazlar. Ve sen onlardan bir ücret istemiyorsun. O ancak alemlere bir zikirdir. Semalarda ve yeryüzünde nice ayet delil vardır. Ve onlar ondan, o delilden yüz çevirerek yanından geçerler. Ve onların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Bundan sonra Allah'ın azabından bir perdenin, her şeyi örtüp kaplayan bir azabın gelmesinden veya onlar farkında olmadan o saatin, o vaktin ansızın onlara gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? De ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Ve Allah'ı tenzih ederim ve ben müşriklerden değilim. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar. Onlardan öncekilerin akıbetleri, sonları nasıl oldu? Ve takva sahipleri için ahiret yurdu mutlaka daha hayırlıdır. Hala akıl etmiyor musunuz? Resuller umutlarını kestikleri zaman ve hatta yalanlandıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi. Böylece dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız mücrim kavimden geri döndürülmez. Andolsun ki onların kıssalarında ulul elbab için, sır sahipleri için bir ibret vardır. Uydurulan bir söz değildir ve lakin onların ellerindekini tasdik eder ve her şeyi ayrı ayrı açıklar. Mümin kavim için bir hidayet ve rahmettir. Ra'd Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 43 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar, mümin olmazlar. Görmekte olduğunuz semaları, gök katlarını direksiz olarak yükselten Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Güneşi ve ayı emri altına aldı, emrine boyun eğdirdi. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. İşleri düzenleyip idare eder. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki, böylece Rabbinize mülaki olmaya, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya yakın hasıl edersiniz. Yeryüzünü uzatıp yayan O'dur. Orada dağlar ve nehirler kıldı, yarattı, oluşturdu. Orada bütün ürünlerden ikili çiftler, zıt cinsli eşler yarattı, oluşturdu. Geceyi gündüze örter. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, kara parçaları ve üzüm bağları, ekinler ve budaklı ve budaksız hurma ağaçlarından bahçeler vardır. Aynı su tek bir su ile sulanır ve biz onların bazısını bazısına yenmesinde, tadına, lezzetine ve kokusuna göre üstün kılarız. Akıl eden kavim için muhakkak ki bunda ayetler vardır. Eğer acayip buluyorsan, şaşırıyorsan bil ki asıl onların, biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka yeniden mi halk edileceğiz, yaratılacağız sözleri acayip şaşılacak şeydir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Ve onlardan önce birçok cezalar gelip geçmiş olduğu halde senden haseneden önce seyyiati, iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlar için onların zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Ve muhakkak ki Rabbinin ikabı elbette çok şiddetlidir. Ve kafirler derler ki, onun üzerine Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için bir hidayetçi vardır, zamanın her parçasında ve bütün kavimlerde. Allah bütün kadınların ne taşıdığını ve rahimlerinin neyi azalttığını ve neyi artırdığını bilir. Onun katında her şey bir miktarla takdir edilmiştir. Görünen şahit olunan ve görünmeyeni gaybı bilir. Büyüktür, âlidir, yücedir. Sizden sözü gizleyen kimse ile onu alenen açıkça söyleyen kimse ve o geceleyin gizlenip gündüzleyin yoluna devam eden kimse müsavidir, eşittir. O hepsini bilir. Ayet 9. Onları, o kavimdekileri önünden ve arkasından, önden arkaya doğru uzanan takip edenler, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler vardır. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Muhakkak ki Allah onların nefslerinde olan şeyi hidayette kalma konusundaki niyetlerini bozmadıkça bir kavimde olan şeyi bozmaz. Devrin imamının ruhunu başlarının üzerinden almaz. Ve Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman artık onu reddedecek mani olacak kimse yoktur ve onlar için ondan başka koruyan bir dost yoktur. Size şimşeği korku ve ümit için gösteren ve yağmur yüklü bulutları inşa eden, düzenleyen O'dur. Gök gürültüsü ve melekler O'nu hamd ile ve O'nun Allah'ın korkusundan tesbih ederler. Ve yıldırımları O gönderir. Böylece onlar Allah hakkında mücadele ederlerken dilediği kimseye O'nu isabet ettirir. Ve O karşı koyulması mümkün olmayandır. Hakkın daveti O'nadır. Kendisinedir, Allah'adır. Ondan başkasına davet ettikleri şeyler onlara bir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun ağzına, suyun ulaşması için avucunu açmış kimse gibidir. O su ona ulaşacak değildir. Ve kafirlerin daveti dalaletten, su nasıl onların ağızlarına ulaşamıyorsa dalalette olanlar da hidayete ulaşamaz. Başka bir şey değildir. Yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Fizik vücutların gölgesi nefs ve ruhtur. Fizik vücutlar secde edince nefsler de secde ederler. Ruh hasletleriyle isteyerek secde eder. Nefs afetlerinden dolayı istemeyerek secde eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse nefs tezkiyesine ulaşınca ağırlık Allah'ın nurlarına geçer. O zaman nefs de isteyerek secde eder. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de. Allah'tır de. Artık ondan başka kendilerine bile fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklarla nur bir olur mu de. Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O tek kahhar, kahreden, her şeye gücü yeten, en kuvvetli olandır. Semadan su indirdi. Böylece vadiler takdir edildiği kadar sel oldu, aktı. Ve sel üste çıkan köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya meta eşya yapmak isteyerek ateşte yakılan eriyen şeylerden, madenlerden de üzerlerinde onun gibi köpük oluşur. Allah işte böylece hak ve batıla misal verir. Sonra köpük çözülüp dağılarak gider. Fakat insanlara faydası olan şeyler böylece yeryüzünde kalır. Allah işte böyle misaller verir. Rablerine, Rabbinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Ve ona icabet etmeyenler, yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı daha onların olsa, onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar için hesabın kötüsü vardır. Ve onların barınacağı yer, cehennem, ne kötü bir döşektir. Öyleyse sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kimse, âmâ olan, görmeyen kimse gibi midir? Fakat ulul elbab, Allah'ın sırlarının ve daimi zikrin sahipleri tezekkür eder. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ölümden evvel Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar ve kötü hesaptan cehenneme girmekten korkarlar. Onlar sabırla Rablerinin vecihini, zatını, zata ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak edenlerdir. Ve seyyiati, hasenatla, iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır. Adın cennetleri vardır. Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler, ona adın cennetlerine girerler. Ve her kapıdan melekler, onların yanlarına girerler. Sabretmenizden dolayı size selam olsun. Dar-ı dünyanın, dünya yurdunun akıbeti, sonucu ne güzel. Onlar misaklerinden sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edeceklerine dair ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmezler. Ve Allah'ın ona Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Başka insanların da sırat-ı mustakime ulaşmalarına mani oldukları için fesat çıkarırlar. Lanet onlar içindir. Ve yurdun kötüsü cehennem onlar içindir. Allah dilediği kimseye rızkı genişletir ve daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinirler, ferahlanırlar. Dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir metadan başka bir şey değildir. Ve kafirler ona Rabbinden bir ayet, mucize indirilse olmaz mı derler. De ki, muhakkak ki Allah dilediği kimseyi dalalette bırakır ve ona yönelen kimseyi kendine ulaştırır, hidayete erdirir. Onlar amenudurlar ve kalpleri Allah'ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefsi ıslah edici amel yapanlar, ne mutlu onlara. Ve meabın, sığınağın en güzeli onların. Böylece ondan önce gelip geçmiş ümmetlerde olduğu gibi seni de sana vahyettiğimizi onlara okuman için bir ümmetin içine gönderdik. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ben ona tevekkül ettim ve ondan başka ilah yoktur. Ve tövbem, dönüşüm, tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm onadır. Eğer gerçekten onunla dağlar yürütülen veya onunla yer yarılan veya onunla ölüler konuşturulan bir Kur'an olsaydı bile, bütün işler, emirler Allah'ındır, Allah'a aittir. Amenu olanlar hala onların iman etmelerinden ümitlerini kesmediler mi? Allah dilemiş olsaydı, insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. Kafir olan kimselere, yaptıklarından dolayı büyük bir musibetin, cezanın, felaketin isabet etmesi veya yurtlarının, evlerinin yakınına musibetler hulul etmesi Allah'ın vaadi gelinceye kadar devam eder. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki senden önceki resullerle de alay edildi. Fakat ben kafir olan, inkar eden kimselere mühlet verdim. Sonra onları yakaladım, helak ettim. O zaman benim ikabım nasıl oldu? Artık bütün nefslerin kazandıkları şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Ve onlar Allah'a ortaklar kıldılar. De ki, onları isimleri ile davet etsinler, icabet edilmeyeceğini görsünler. Yoksa siz ona Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Veya sözün zahir olanını mı? Hayır. Kafirlere hileleri süslü gösterildi ve yoldan, Allah'ın yolundan saptırıldılar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur, bulunmaz. Onlar için dünya hayatında bir azap vardır ve ahiretin azabı daha da meşakkatlidir. Ve onların Allah'tan, Allah'ın azabından koruyan bir koruyucusu yoktur. Muttakilere vaat olunan cennet, altında nehirler akan ve onun meyvesi ve gölgesi daimi olan bahçe gibidir. İşte bu, takva sahiplerinin sonudur. Kafirlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de: ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım, dönüş yerim odur. Ve işte böyle onu Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana ilimden bunca şey geldikten sonra eğer onların heveslerine tabi olursan elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu yoktur. Andolsun senden önce de Resuller gönderdik. Onlara da eşler ve zürriyet, çocuklar kıldık. Bir Resul için Allah'ın izni olmaksızın bir ayet getirmesi olmaz, mümkün değildir. Her zamanın bir kitabı vardır. Allah dilediği şeyi siler, yok eder, mahveder ve dilediği şeyi sabit kılar ve Ümmül Kitap, ana kitap onun indindedir, nezdindedir. Ve şayet onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek veya seni vefat ettirsek de artık senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Hesap bizim üzerimizedir. Yeryüzüne gelip onu etrafından, çevresinden nasıl eksiltiyoruz, onlar görmüyorlar mı? Ve Allah hüküm verir. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tuzaklar Allah'ındır, Allah'a aittir. Bütün nefslerin ne kazandığını O bilir. Ve bu yurdun sonu kimindir? Kafirler yakında bilecekler. Ve kafirler, sen Resul olarak gönderilmiş değilsin derler. De ki, Allah ve kitabın ilmi yanında olanlar, benimle sizin aranızda şahit olarak kafidir. İbrahim Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan nura, aziz ve hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, semalarda ve yeryüzünde ne varsa O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler. Ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve O'nu eğritmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz O'nu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah, dilediğini Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Dilediğini Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir. Ve O azizdir, hikmet sahibidir. Andolsun ki biz Musa aleyhisselamı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir diye ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller vardır. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar, boğazlıyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve o zaman Rabbiniz size bildirmişti ki, eğer şükrederseniz elbette size nimetlerinizi artırırım. Eğer küfredenlerden olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi. Eğer siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi inkar etseniz bile muhakkak ki Allah ganidir, şükrünüze muhtaç değildir, hamittir. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad kavminin ve Semud kavminin ve onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilemez. Onların Resulleri onlara beyinelerle, delillerle geldiler. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler, öfkelendiler. Ve şöyle dediler. Gerçekten biz onunla gönderildiğiniz şeyi inkar ettik. Ve muhakkak ki biz bizi kendisine, ona davet ettiğiniz şeye karşı tereddüt ediyoruz, gerçekten şüphe içindeyiz. Onların resulleri şöyle dedi: semaları ve arzı yaratan Allah hakkında mı şüphedesiniz? Sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor ve sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor, mühlet veriyor. Onlar da şöyle dediler: siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden bizi alıkoymak, engellemek istiyorsunuz. Öyleyse bize açıkça bir mucize getirin. Onlara resulleri şöyle dedi: biz de ancak sizin gibi beşeriz, insanız. Fakat Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Bizim Allah'ın izni olmaksızın bir sultan, mucize, delil getirmemiz olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Kafirler resullerine dediler ki: sizi mutlaka arzımızdan, ülkemizden çıkaracağız veya mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. Bunun üzerine onlara Rableri, mutlaka zalimleri helak edeceğiz diye vahyetti. Sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan ve vaadimden, tehditimden korkan kimse içindir. Resuller fetih istediler ve bütün zorba inatçılar kaybettiler. Onun arkasında cehennem vardır ve irinli sudan içirilir. Onu yutmaya çalışacak ve fakat onu boğazından kolayca geçiremeyecek. Bütün mekanlardan ona ölüm, öldürücü sebepler gelecek ve fakat o ölemeyecek, ölmek istediği halde ölmesi mümkün olmayacak. Ve onun arkasından galiz, ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin amellerinin durumu, şiddetli rüzgarın savurduğu kül gibidir. İktisap ettiklerinden, kazandıklarından bir şeye kadir olamazlar. İşte o, uzak dalalettir. Allah'ın semaları ve yeryüzünü hak ile yarattığını görmüyor musun? Eğer o, dilerse sizi yok eder ve yeni bir halketme, yaratmayla yeni bir toplum getirir. Ve bu, Allah için büyük, güç bir iş değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıktılar. Ve zayıf, güçsüz olanlar, kibirlenenlere şöyle dediler: muhakkak ki biz size tabi olduk. Şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi bizden giderebilir misiniz? Onlar, eğer Allah bizi hidayete erdirseydi, elbette biz de sizi hidayete erdirirdik. Sabretsek de sabretmesek de bizim için aynıdır. Bizim için kaçacak bir yer yoktur, dediler. Şeytan emir yerine getirildiği zaman şöyle dedi: muhakkak ki Allah size hak olan vaadini vaat etti ve ben de size vaat ettim. Fakat ben vaadimden döndüm ve ben sizin üzerinize bir güce, sultanlığa, yaptırım gücüne sahip değilim. Sadece sizi davet ettim. Böylece siz bana icabet ettiniz. Artık beni kınamayın, kendinizi kınayın ve ben sizin yardımcınız değilim. Siz de benim yardımcım değilsiniz. Gerçekten ben sizin beni ortak koşmanızı daha önce de inkar ettim. Muhakkak ki zalimlere acı azap vardır. Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilüs salihat, nefsi ıslah edici amel yapanlar, altlarından nehirler akan cennetlere dahil edilirler, konulurlar. Orada Rablerinin izniyle ebedi kalırlar. Orada onların tahiyyeleri, temennileri selamdır. Allah nasıl örnek verdi, görmedin mi? Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Onun aslı sabittir, kökü topraktadır. Ve onun dalları semadadır. O, her zaman Rabbinin izniyle meyvesini verir. Ve Allah insanlara örnek, darb-ı misal verir. Böylece umulur ki onlar tezekkür ederler. Habis, kötü, çirkin sözün durumu, yerin üstünden kökü koparılmış, kararsız, dayanaksız, habis, kötü ağaç gibidir. Allah amenu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri sabit sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir ve zalimleri dalalette bırakır. Allah dilediği şeyi yapar. Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi? Cehennem, ona yaslanırlar. Karar kılınan yer ne kötü. Onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. Metalanın, refah içinde yaşayın de. Artık sizin dönüşünüz ateşedir. Amenu olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kullarıma söyle. Dostluk ve alışverişin olmadığı o günün gelmesinden önce namazı ikame etsinler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aleni açık olarak infak etsinler. Semaları ve arzı yaratan ve semadan suyu indiren, böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkaran ve denizlerde emriyle akıp gitmesi için gemileri size musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Ve adetleri üzere sünnetullah'la devamlı hareket halinde olan güneşi ve ayı size musahhar kıldı.

dalalete düşürdüler. Artık kim bana tabi olursa bu sebeple o mutlaka bendendir. Ve kim bana asi olursa o zaman muhakkak ki sen gafursun, rahimsin. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını ekim bitmeyen bir vadiye, senin beyt-i haramının yanında iskan ettim, yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı ikame etsinler. Bir kısım insanların kalbini onlara meylettir ve onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki böylece onlar şükrederler. Rabbimiz! Muhakkak ki sen bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz aleni olan şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve semalarda hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Hamd, ihtiyarlık halinde bana, İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a mahsustur. Muhakkak ki benim Rabbim duayı mutlaka işitendir. Rabbim, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbimiz, hesap yapıldığı, görüldüğü gün beni, annemi, babamı ve müminleri mağfiret et, günahlarımızı affet. Ve Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden gafil sanma. Sadece onları gözlerin dehşetten açılacağı güne tehir eder, erteler. Başlarını dik tutarak gökyüzüne doğru devamlı bakarak koşanlar. Onların bakışları kendilerine dönemez. Ve onların kalpleri heva ile nefsin afetleriyle doludur. Nefsin afetlerinden ibarettir. Ve azabın onlara geleceği günle insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecek. Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar tehir et, bize zaman ver. Senin davetine icabet edelim ve Resullere tabi olalım. Daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin eden siz değil misiniz? Ve siz nefslerine zulmedenlerin meskenlerine, yerlerine yerleştiniz ve onlara neler yaptığımız size açıklandı ve size örnekler verdik. Onlar tuzaklarını, hilelerini kurmuşlardı ve onların tuzakları, hileleri Allah'ın indindedir. Allah onların tuzaklarını bilir. Onların tuzakları, hileleri dağları yok edecek güçte olsa bile. Öyleyse Allah'ı sakın Resullerine karşı vaadini yerine getirmez sanma. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir. O gün arz, yeryüzü ve semalar başka bir hale döndürülür, döndürülmüş olur. Ve onlar vahid, bir ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmış olurlar. Ve izin günü mücrimleri kelepçelenmiş, birbirine zincirlerle bağlanmış görürsün. Onların gömlekleri katrandandır ve onların yüzlerini ateş sarar. Bu azap, Allah'ın bütün nefslerin kazandığının karşılığını ceza veya mükafat vermesi içindir. Muhakkak ki Allah, hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an-ı Kerim, onunla uyarılmaları ve onun, Allah'ın tek bir ilah olduğunun bilinmesi ve ulul elbabın, sırların sahiplerinin tezekkür etmesi için insanlara bir açıklamadır.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın

sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin, yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan. İşte Allah Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki, fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa, fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak, o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze ve lalem şeytanir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda bir aradayız.

Konumuz Hicr suresi ve Hicr suresinin 19. ayet-i kerimesinden itibaren inşallah konumuza giriyoruz. Hicr 19. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel arda medednaha ve elkayna fiha revasiye ve embetna fiha min kulli şeyin mevzu ve el arda dedi. Vel arda ve yeryüzü medednaha biz onu uzattık, yaydık. Ve elkayna ve biz koyduk, bıraktık. Biha orada revasiye büyük dağlar. Ve embetna ve biz nebat, bitkiler yetiştirdik. Fiha orada min kulli şeyin her şeyden. Mevzunin, mevzun birbiriyle orantılı, ölçülü. Vel arda medednaha ve yeryüzü onu uzattık, yaydık. Ve elkayna fiha revasiye ve oraya büyük dağlar koyduk. Ve embetna fiha min kulli şeyin mevzunin ve orada her şeyden yani bütün bitkilerden mevzun birbiriyle orantılı bir şekilde mevzun olarak bitkiler yetiştirdik. Ve cümlecikleri cümleler haline getirdiğimiz zaman şu çıkıyor. Ve yeryüzü onu uzattık, yaydık ve oraya büyük dağlar koyduk. Ve orada her şeyden yani bütün bitkilerden mevzun yani birbiriyle orantılı olarak bitkiler yetiştirdik.

Allah'ın kainatı yaratmasını biliyorsunuz. Her şey büyük patlamayla başlıyor. Allah Teala bir noktadan tüm kainat kadar ağır bir noktadan kainatı oluşturmak üzere harekete geçiyor. Ve enerji partiküllerini kainatın hangi parçasını oluşturacaklarsa oraya gönderiyor. Nötrinoları ve antinötrinoları. Orada nötrinolardan elektronları antinötrinolardan da anti elektronları oluşturuyor ve maddeyi vücuda getiriyor. Böylece bu Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği temel gezegenler, güneş sistemleri içinde Allah-u Teala dağları, bitkileri, üzerinde yetiştiriyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyi yaratan, vücuda getiren Allah'tır. Allah yegane yaratıcıdır. İnsanlar ilmi öğrendikçe Allah'a daha çok yaklaşmak durumundadırlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazdığı her şeyin doğruluğunu birer birer Allah onların zihinlerine çaktıkça. Ama insanoğlu ardını bilmediği kendi bilim sahası içinde var olan ilmiyle hep Allah'a karşı çıkar. Allah Teala yaratılışı bütün boyutlarıyla anlatıyor ve hala insanlardan bir kısmı diyor ki her şey kendi kendine oluşmuştur. Kainatı vücuda getiren Allah değildir, zamandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah diyor, ben yarattım diyor. Yeryüzünü yaydım diyor. Oraya sarsılmaz dağlar, sıra dağlar yerleştirdim diyor. Sonra da orada her çeşidinden bitkiler yetiştirdim diyor. Nasıl dünyayı ve kainatı vücuda getiren Allah'sa, onun üzerindeki bütün bitkileri de, sistemleri de vücuda getiren gene o Allah'tır. Allah razı olsun. Ayrıca hayat vermek sadece Allah'a mahsustur. Bismillahirrahmanirrahim. Hicr suresi 20. ayet-i kerime. Ve cealna lekum fiha meâişe ve men lestum lehu
بِرَازِقِينَ وَجَعَلْنَا ve biz kıldık, yaptık. لَكُمْ sizin için fiha orada meaişe geçim kaynakları. Maaş kelimesi, maişet kelimesi, meaişe kelimesi hep aynı kökten geliyor. Geçim kaynakları. İnsanlara bizim ülkemizde bir aylık bir süre zarfında geçinmesini temin edecek olan onlara verilen ücrete maaş denir. Aynı kökten geliyor meaiş, maişet, geçim demek. Orada geçim kaynakları meaişe ve men ve kimse, kimseler, kişiler. Lestüm, siz değilsiniz. Lehu, ona, onun için bir razıkîn, rızık vericiler, rızık temin edenler. Ve cümleciklere geliyoruz. Ve cealna lekum, ve sizin için kıldık. Fîhâ meâişe, orada maişetler, geçim kaynakları. Ve men, ve o kimseler. Lestüm lehu, siz onun için değilsiniz. Bir razıkîn, rızık temin edenler.

Şimdi cümlecikleri birleştirelim. Sizin içinde sizin rızıklarını temin etmeyeceğiniz kimseler içinde

Sizin zıplandıranlar zıplandıranlar olmadığınız kimseler içinde sizin içinde sizin rızıklandıranlar olmadığınız kimseler içinde maişetler, geçim kaynakları kıldık. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, rızık vermek Allah'a mahsustur. Tarlanıza buğdayı ekersiniz. Allah sünnetullahıyla yani kainatın her zerresini kontrol altında tutan o muhteşem ilahi bilgisayar sistemiyle tarlada ekinleri oluşturur. Ağaçlarda meyveleri oluşturur ve onlardan yersiniz. Rızık budur. Allah'ın insanlara verdiği. Tarladan o malı alan kişi için o bir rızıktır. Tarladan o ekini süren, biçen ve hasat yapan kişi için o bir rızıktır. Gıda ile alakalı Allah'ın verdiklerinin gıda ile alakalı bölümüne Allah rızık diyor. Ama siz onu alır da bir başkasına verirseniz, satarsanız, satmadan verirseniz, siz onu rızıklandırmış olmazsınız. Rızık vermek İnsanın elinde değildir. Rızık Allah'a aittir. Ve siz başkalarına o rızıktan verdiğiniz zaman sizin yaptığınız işlemin adına Allah Teala infak diyor. Başkalarına nafaka vermek. Bir insanın bir başkasına verdiği şey para olsun, mal olsun, yiyecek maddesi olsun,

Hepsi birinci kişiden ikinci kişiye geçtiğinde, ikinciden üçüncüye geçtiğinde, kimler arasında değişirse değişsin, birincinin ikinciye verdiği şey nafakadır. Fiilin adı infak etmektir. Rızıklandırmak değildir. Ama siz tarlanızdan aldığınız buğdaydan bir başkasına infak ettiniz. O başkası onu yedi. Siz onu rızıklandırmadınız. Siz onu infak ettiniz. Ama o kişiyle Allah arasındaki ilişkide o bir rızıktır. Allah'ın verdiği rızkı yemiştir kişi. Sizin verdiğiniz rızkı değil. Sizin verdiğiniz şey rızık olamaz. Rızkın sahibi Allah'tır. Allah'ın rızkının başkalarına verilmesinde insanın rolü sadece nafaka vermektir. İnfak etmektir. Ama o infak ettiğiniz rızkı, gıda maddesini kişi yediği zaman Allah-u Teala'ya, kendisine Allah rızık verdiği için şükredecektir. Allah'la o kişinin ilişkisinde yediği bütün gıda maddeleri rızıktır. Allah'tan aldığı rızkı başkasına satan veya başkasına veren kişi için ise konu infaktır. Hatta infak satışın da dışında bir olaydır. Bey akdi söz konusu olmaksızın bir kişiye karşılıksız gıda maddesi verdiğiniz zaman veya para verdiğiniz zaman bu infaktır. Onu nafakalandırmaktır. Yanınızda çalışan birisine bir şeyler verirsiniz, para verirsiniz, mal verirsiniz, gıda maddesi verirsiniz. Hepsi infaka girer. Onu infak edersiniz. Bir aile birliği kurulduktan sonra bozulduğunda, ayrılık söz konusu olduğunda, geçim vasıtalarına sahip olanın diğer tarafa, başka bir ifadeyle erkeğin ayrıldığı hanımına nafaka vermesi gerekir. Bununla da hiçbir zaman rızık değildir. Bununla da her zaman infaktır. Adı nafakadır. Öyleyse Allah Teala sizin rızıklandıranlar olmadığınız kimseler içinde. Yani diyor ki Allah Teala burada siz kimseye rızık veremezsiniz. Rızkın sahibi benim diyor Allah Teala. Allah razı olsun. Ayet-i kerime İnsanoğlunun rızık vermeyeceğini, veremeyeceğini, buna muktedir olmadığını en güzel şekilde anlatıyor.

değilsiniz. Lehu, onlar için bir razıkîn, rızıklandıranlar değilsiniz.

Rızıklandıranlar. Rızıklandıran sadece Allah'tır. Rızkın sahibi Allah'tır. Ve 21. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunezziluhu illa bi kaderin malum. Ve in ve yoktur. İn şeyin bir şeyden bir şey illa ancak den başka olmaksızın indena bizim katımızda yanımızda hazainuhu onun hazineleri ve ma nunezziluhu ve onu indirmeyiz illa ancak den başka olmaksızın bir kaderin bir kader ile takdir edilmiş miktarda malumin malum bilinen belli.

ve in min şeyin ve hiçbir şey yoktur. İlla indena hazainuhu, onun hazinesi bizim yanımızda olmayan. Ve ma nunezziluhu, ve onu indirmeyiz. İlla bi kaderin malumin, malum, bilinen bir kaderi takdir edilmiş miktarı olmaksızın.

hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Malum yani bilinen bir kaderi yani takdir edilmiş miktarı olmaksızın onu indirmeyiz.

Allah Teala her şeyden haberdardır. Herkes için Allah'ın takdir ettiği bir rızık, rızkın ötesinde para, mal Allah Teala tarafından takdir edilir. Herkes nefsi mutmainne kademesinde Allah'ın verdiklerini en net standartlarında kendisine yeterli bulur. O kişi şöyle düşünür: eğer Allah bana bundan daha fazla verseydi, belki ben Allah'ın bana verdiği parayı, Allah'ın bana takdir ettiği, benim mutlu olmam için verdiği parayı, belki Allah'ın bana yasak ettiği yerlerde günah kazanarak harcayacaktım. O zaman Allah'ın bana bu miktarda vermesi mutlaka en uygunudur. Veya Allah-u Teala daha az verseydi, belki Allah'a isyan edecektim. Ama Allah-u Teala bana madem ki bu kadar verdi ve verdiği her şey takdirin bir neticesidir, kaderdir, öyleyse ben Allah'ın verdiğinden her zaman razı olmalıyım düşüncesi, mutmainne kademesinde kişiyi doyuma ulaştırır. Sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey görüyorsunuz ki bir kaderle herkese göre ayrı ayrı indirilip ona teslim ediliyor. İnsanlar hep muhatapları olarak parayı aldıkları kişiyi, malı satın aldıkları kişiyi görürler. Oysa ki realitede muhatapları Allah'tır. Para sadece Allah'ın yarattıklarını satın alma vasıtasıdır. Bir vasıta. Ama yaratan Allah'tır. Gıda maddelerini bize rızık olan, rızık olarak sunan Allah'tır. Kainatı emrimize veren, toprakları emrimize veren, Allah'ın güzelliklerini yetiştireceğimiz her sistemi bize teslim eden Allah'tır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu hususları dikkatle yerlerine oturtmalısınız. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. 22. ayet-i kerimeye geliyoruz. Nedir suresinin 22. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ersel ner riyaha le ve kıha fe enzelna mines semai ma'en fe eskayna ku muh ve ma entum lehu bi hazinni ve erselna ve biz gönderdik er-riyaha rüzgarlar le vakıha yüklü, yani yağmur yüklü, yağmur bulutları taşıyan rüzgarlar.
Ve enzelna, böylece indirdik. Nüzul ettirdik. İnzal, nüzul, enzelna, enzel, na sonundaki bizeki, hepsi aynı kökten geliyor. Nazil de aynı kökten geliyor. Mine semai, semadan, gökten, maen, su. Ve eskayna kumuhu, böylece onunla sizi suladık. Ve ma ve değilsiniz, entüm siz lehu, onun için bir hazinin.

cümleciklere okuyoruz. Ve erselner riyaha le vakıha. Ve biz rüzgarları yüklü olarak gönderdik.

Ve biz ve erselne riyaha levâkıha. Ve biz rüzgarları yağmur yüklü olarak gönderdik. Yüklü olarak gönderdik. Burada levâkıha kelimesi yüklü anlamına geliyor.

Birçok kişi bu bulutlara levakaha yüklü kelimesini aşılayıcı, dönleyici olarak da değerlendirmişler. Ama buradaki muhtevaya baktığımız zaman solama söz konusu. Eskayna diyor Allah Teala. Öyleyse yağmur yüklü bulutlar olması lazım. Yağmur bulutları taşıyan yüklü rüzgarlar yağmur bulutlarını, yağmur yüklü bulutları taşıyorlar. Öyleyse cümleciklere bir daha bakalım. Ve erselner riyaha levâkıha ve biz rüzgarları yağmur yüklü olarak gönderdik. Ve enzelnâ mine semâi mâen. Böylece semadan su indirdik. Ve eskayna kumuhu ve de

Ve de böylece bu şekilde, bu sayede sizi onunla soladık olacak. Ve eskayna kumuhu.

Ve ma entüm lehu bihazinin. Ve onun, yani suyun, hazinelerini, denizleri, nehirleri, toprak altı ve toprak üstü su kaynaklarını, gölleri oluşturan siz değilsiniz.

İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu standartlarda bir olay söz konusu. Allah-u Teala'nın söylediği şey, Allah'ın göklerden indirdiği yağmurun ve bu yağmurun vücuda getirdiği hazinelerin, toprak altı gölleri, toprak üstü gölleri, denizler sahibi siz değilsiniz diyor. Hazineleri oluşturan siz değilsiniz diyor, biziz diyor. Bütün denizlerin oluşması Allah-u Teala'nın gökten indirdiği yağmurların dizaynı. Nuh devrinde karaların tamamen yok olması, yeryüzünün %100 denizlerle kaplanmış olması, sonra suların yavaş yavaş çekilmesi ve bu bütün dünyayı örten suyun sahibi elbette Allah idi. İki hidrojen molekülüyle, atomuyla bir oksijen atomu suyu vücuda getirir. Sahibi Allah'tır. Allah-u Teala çok açık bir şekilde onu söylüyor. O hazineleri oluşturan toprak altındaki gölleri, hareket halindeki nehirleri, denizleri, su hazinelerini oluşturan siz değilsiniz diyor Allah-u Teala. Onun sahibi, vücuda getireni biziz diyor. Allah razı olsun. Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesi ve inna le nahnu nuhyi ve numitu ve nahnul varisu ve inna ve muhakkak ki biz inna yani innena muhakkak ki biz le nahnu ve mutlaka biz ancak kesinlikle biz nuhi hayat veririz, yaşatırız ve numitu ve öldürürüz ve nahtu ve nahnu ve biziz el varisun varisler. İşte ayet 23, Hicr suresinin 23. ayeti. Allah Teala en net şekilde söylüyor. Ve biz hayat veririz diyor. Sadece biz. Hicr 23. Sadece ki sadece biz hayat veririz. Yaşatırız. Diriltiriz. Ve

Yuhi ve Numitu. Mevt, ölüm. Mevta, ölüm. Numitu, biz Numitu öldürürüz diyor Allah-u Teala. Nahnu ve inna ve muhakkak ki biz, sadece biz, le nahnu nuhi ve numitu. Biz hayat veririz, diriltiriz ve öldürürüz. İster doğum hüviyetinde bir hayat olsun, ister ölümden sonra yeniden diriltmek olsun, her ikisi de hayat vermek, nuhi kelimesinin içine giriyor. Öldürmek de ister kıyametten evvel insanın normal ölümü olsun, öldüren Allah'tır, ister kıyamette yeniden diriltildikten sonra ölmek olsun, gene her ikisinde de öldüren Allah'tır. Öldüren de, dirilten de sadece Allah'tır. Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesi en net şekilde bunu söylüyor. Öldüren de, dirilten de sadece Allah'tır. Öyleyse kelimelere bakıyoruz. Ve inna ve muhakkak ki biz, de nahnu mutlak biz, ancak kesinlikle biz, nuhi hayat veririz, yaşatırız. Ve numitu ve öldürürüz. Ve nahnu ve biziz, el varisun, varisler. Ve inna ve muhakkak ki biz, ve nahnu nuhi, ancak biz hayat veririz. Sadece biz hayat veririz. Ya da hayat veren mutlaka biziz. Ve numitu ve biz öldürürüz. Ve nahnul varisin ve nahnu el varisun. Ve varis olanlar da biziz. Cümlecikleri cümle haline getirelim. Ve muhakkak ki biz, ancak biz hayat veririz. Ve muhakkak ki biz, hayat veren mutlaka biziz. Böyle de olabilir. Birinci şekilde de olabilir. Devam edelim. Ve biz öldürürüz.

Ve muhakkak ki biz, sadece biz hayat veririz. Ve biz öldürürüz. Ve varis olanlar da biziz diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Burada Allah-u Teala'nın büyük bir dersi var anlayan kalpler için. Hala insanoğlunun alim geçinen bir kısmı hayat, tek hücrelerden başlayan hayat kendi kendine oluşmuştur diyorlar. Allah'ı defterden silmek gibi bir büyük gayretin içinde bir takım alimler görüyoruz. Bir yaratık olduğunu unutan, haddi aşan bir zavallı güruh. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala buyuruyor ki biz hayatı sudan başlattık. Biz başlattık diyor Allah-u Teala. Hayatı sudan başlatan biziz. Suya hayat bahşettik demiyor. Su hayatı başlattı demiyor. Biz suya tesir ettik de su hayatı başlattı demiyor. Biz hayatı sudan başlattık diyor. Suyun içinde ilk hayatı suyun içinde başlattık diyor Allah-u Teala. Burada da artık hiçbir şek ve şüpheye mahal bırakmayacak kadar açık bir şekilde ve muhakkak ki biz, sadece biz hayat veririz diyor Allah-u Teala. Bizden başka hiç kimse hayat veremez ve öldüremez diyor. Ve sadece biz öldürürüz diyor. Birçok kişinin şu anda aklına, iyi de o zaman bu ölüm melekleri ne oluyor diye bir sual gelecek. Ölüm melekleri de ancak Allah'ın müsaadesi ve emriyle vazife yapmaya giderler. Allah bir kişiyi öldürmedikçe, öldürmeyi irade etmedikçe, kiramen katibi melekleri değil tabii, ölüm melekleri, Azrail Aleyhisselam ve onun takımı. Hiç kimseyi öldüremezler. Ölüm Allah'ın emri. Öldüren sadece Allah'tır. Hayat veren de sadece Allah'tır. İster doğumla hayat versin, ister öldürdükten sonra yeniden hayat versin. Her halükarda hayatı veren Allah'tır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an'ın temel hükmü budur. Şeytanı yaratan da Allah'tır. Öldürecek olan da gene

Hayatı veren ve hayatı geri alan bir tek varlık var. El İlah, yani Allah. Allah kelimesi El İlah kelimesidir. Tek bir ilah söz konusu, sadece Allah. Ve eğer yaşıyorsak, o bizi hayata getirdiği içindir. Bir gün öleceksek, o öldüreceği içindir. Kimin vadesi dolarsa, hayat mühleti tamamlanırsa, o kişi ölür. Öyleyse Hicr Suresinin 23. ayet-i kerimesi sizlere çok şeyler söylemeli. 2 ve 3 rakamlarından oluşuyor 23. Hicr 23. Sadece Allah hayat verir. Allah Teala diyor ki biz, muhakkak ki biz, sadece biz hayat veririz ve biz öldürürüz. Sadece biz öldürürüz. Ve varis olanlar da biziz diyor Allah-u Teala. Hicr suresi 24. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad alimnel müstehzeh

Takdimin, evvelkiler, kadim olanlar, öncekiler. Minkum, sizden. Ve lekat ve andolsun. Alimna, biz bildik, biliyorduk, biliyoruz. El müstahirin. Sonrakiler, tehir olanlar. Ve lekat alimnel müstakdimine minkum. Ve andolsun ki sizden evvelkileri biliyoruz. Ve lekad alimnel müstahirin ve andolsun ki sonrakileri de

Andolsun ki sizden evvelkileri biliyoruz ve andolsun ki sonrakileri de biliyoruz. Yani Allah-u Teala sizden evvel yaşayanları da biliyoruz diyor hayat veren o. Ve sizden sonrakileri de biliyoruz. Hicr suresinin 24. ayet-i kerimesi, zamanla Allah arasındaki ilişkiyi açıklayan en güzel ayetlerden biridir. Allah için geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman yoktur. Allah, zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. İnsanoğlunun üç görünür boyutunun ötesinde dördüncü boyutu zamandır. Beşinci boyutu da hızdır. Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı sebebiyle zamandan münezzehtir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Sonsuz hızın sahibi olan Allah öyle bir hızın sahibidir ki o Allah zamanı sıfırlar. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği şey zamanın dışında kalmaktır. Zaman sadece Allah'ın bir yaratığıdır. Bütün varlıklar, mahluklar için boyutlar söz konusudur. Biz insanlar üç boyutlu olarak yaratıldık. Ama bir dördüncü boyutumuz var, zaman. Bir de beşinci boyutumuz var, hız. Normal standartlarda dört boyut zamanla birlikte yükseklik, derinlik, genişlik söz konusudur. Bu sebeple insanlar dört boyutlu olarak değerlendirebilirler kendilerini. Ama beşinci boyutla dördüncü boyut arasında bir ters orantı söz konusudur. Bir yerden sonra hız zamana tesir ediyor. Allah-u Teala sıfır zaman aralığında sonsuz uzaklıklara kainatın bir ucundan öbür ucuna, yokluğun sonsuzuna gider, zamanı hiç kullanmaz. Öyle bir hızın sahibidir ki, zaman, o sonsuz hız zamanı hiç kullanmadığı için, muhtevasını almadığı için, Allah zamandan münezzehtir. Sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabilir. Diyelim ki 100 tane noktaya gidecek. Birinciden ikinciye, ikinciden üçüncüye ve böyle 99.'dan 100.'ye

gittiği süreç içerisinde zamanı hiç kullanmadığı için ona göre zaman geçerli değildir. Öyleyse zaman müessesesine dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Herkes kafasından bir şeyler söylüyor ama boyutlar 5 tanedir. Yükseklik, derinlik, genişlik, zaman ve hız. Ne zaman eğer bir insan da zamanı sıfırlayabilen bir hızın sahibi olsaydı, o da mekandan münezzeh olurdu. Ama bu mümkün değildir insan için. Çünkü zamanı sonsuz hızını kullanırken, mesela düşüncenin hızı sonsuzdur. Ama bu sonsuz hızı kullandığınız zaman mutlaka zamandan bir parçayı, mesela bir saniyeyi onu düşünebilmek için kullanmak mecburiyetindesiniz. Zamanı kullandığınız için zamandan münezzeh değilsiniz. Düşünceniz sıfır zaman aralığında hiçbir yere gidemez. Mutlaka düşünebilmek için zamandan bir parçayı kullanmak mecburiyetindesiniz. Onun için bir mahluksunuz. Allah'a gelince o zamanın dışındadır. Zamanın dışında olduğu için de geçmiş de gelecek de Allah için her an içinde bulunacağı bir dizaynı ifade eder. Öyleyse Allah'a göre geçmiş veya gelecek yoktur. O bütün zamanların sahibidir. Bu sebeple kıyametten geçmiş zamanla, geçmiş zaman mazi kullanarak bahseder Allah Teala. Diyor ki mesela Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Kıyamet daha kopmadı ama Allah'a göre zamanın o ötesinde olduğu için kıyamet de olmuştur. Zamanın başına da dönmüştür. Tekrar geriye de gelmiştir. Allah zamanın her parçasındadır. Zaman Allah'ın sadece bir yaratığıdır. Onun için Allah Teala kıyamet için geçmiş zaman fiili kullanırsa bu Allah'ın durumunu gösteren son derece dikkat çekici bir olaydır. Burada da Allah Teala aynı şeyi söylemiş oluyor. Allah geçmişe de geleceğe de sahiptir. Aynı anda geçmiştedir, aynı anda gelecektedir. Geçmişteki bütün yaşayanları aynı anda bildiği gibi gelecekteki yaşayacak olanları da aynı anda bilir. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersini beraberce tamamladık. Allah Teala'nın indinde hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fatiha ile inşallah konumuza giriyoruz. Konumuz sahabenin yaşadığı İslam ve bugünkü İslam. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Ne yani sahabenin yaşadığı İslam başka da bizim yaşadığımız İslam başka mı diyecek olan milyonlarca insan vardır şu anda bize serzenişte bulunacak. Evet sevgili kardeşlerim. Evet sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Evet. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam Kur'an'daki İslam'dı. Onlar Kur'an'ı yaşadılar. 14 asır sonra bugün artık dünya üzerinde büyük kitleler İslam'ı yaşamıyor. İslam zannettikleri, İslam'ın 5 tane şartı adını verdikleri şartları yaşıyorlar. İslam'ı yaşadıklarını zannedenler, namaz kılıyorlar bir, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar ve kelime-i şehadet de getiriyorlar. Ve diyorlar ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Doğru mu? Aynen doğru. Gerçekten öyle. İslam ve teslim kelimesi silim kökünden gelir. Aynı kökten gelen iki kelime de en çok kullanılan kelime, bu kökten gelen kelimeler arasında teslim kelimesidir. Ama selam kelimesi de selamet kelimesi de bunların arasındadır. Sevgili kardeşlerim, diyorlar ki İslam teslim olmak demektir. Doğru mu? Doğru. Ve bu Allah'a teslim olmanın 5 tane şartı var. Demin saydığımız şartlar. Bu 5 şartı yerine getiren kişi Allah'a teslim olur. Böyle diyenlere bir sualimiz var, küçücük bir sual sevgili kardeşlerim. Acaba bu İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren sevgili kardeşlerimiz, siz nenizi Allah'a teslim ettiniz? Kur'an-ı Kerim'de sahabe 22. basamakta ruhlarını teslim etmişler. 25. basamakta veçlerini teslim etmişler. 27. basamakta 26. basamakta nefslerini teslim etmişler. 28. basamakta da iradelerini teslim etmişler. Biz onlara sormaz mıyız? O zaman siz neyinizi teslim ettiniz? Ruhunuzu mu, veçinizi mi, nefsinizi mi, iradenizi mi? Hayır, hiçbirisini. Ve İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Yetmez, sadece haccın bile kendilerini mutlaka cennete götüreceğinden emin. Bizim Kur'an-ı Kerim'den haberi olmayan sevgili kardeşlerimiz, bu hazin bir türkü. E bize hep gözyaşlarına boğar. Bunca milyon insanın cehenneme doğru yolculuk ettiği bir devreyi yaşıyoruz. Ve bu 5 tane şartı yerine getiren herkes cennete gideceğinden adeta emin. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir devrede yaşıyoruz. Kur'an insanları cennete ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün faktörleri muhtevi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini yaşadılar. Hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oldular. 7. kat cennetinde, en üst kat cennetinde sahibi oldular. Kim diyor bunu? Bunu Kur'an diyor. Allah diyor. Ve bugün o İslam'la karşılaştırdığımız zaman, bugünkü İslam'ın bütün kalelerinin yerle bir edildiğini, İslam'ın bitkisel hayata itildiğini göreceksiniz. Hadi başlayalım sevgili kardeşlerim. Birinci fasıl, Allah'a ulaşmayı dilemek. Belki de hala bir kısmınıza Allah Allah, Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demek? Allah'a ulaşılabilir mi ki? Allah zaten bize şah damarımızdan daha yakın değil mi?
Bunları söyleyenlere Kur'an-ı Kerim cevap veriyor. Eğer diyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemezseniz yandınız diyor. Çünkü gideceği yer cehennem kişinin. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki onlar ki bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennem. Peki Allah'a ulaşmayı dilemek bir kavram mı? Kur'an-ı Kerim'in en önemli kavramı. Neden en önemli? Çünkü bu olmazsa bütün katlar bunun üzerine bina edileceği için 7 katlı İslam binası bunun üzerine birinci katın zemin kat ki birinci kat sayılır bu 7 kat oluşturacak hepsi. Bu kat yoksa üst katların oluşması mümkün değildir. O kişinin cennete girmesi de mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ötekileri saymaya gerek görmüyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. İşte Rum Suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekuhu ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Demek ki dilemeden, Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi kimse olamaz. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluştururlar ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırka, dilemeyenler 72 fırka. Ve sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşacaklar. Sadece onlar şirkten kurtulacak olan, Allah'a karşı takva sahibi olacak olan ve cehennemden kurtulacak olanlar. Demin gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de iki kelimeyle ifade edilen bir amenü olmak, iki münib, yünib, münibine, enibü gibi kelimelerle ifade edilen bir kavram. Bunun Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu nereden belli? Allah Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşavi ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Allah insanların çoğunu kendisine seçer ama kim Allah'a yönelirse Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek manasına geldiği, Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek manasına geldiği kesinlik kazanıyor. Peki bundan 14 asır evvel sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi dilemişler. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Vellezîne eştenemut tagûte en yâbudühâ ve en âbû ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî. Onlar ki diyor Allah Teala sahabe için tağuta yani şeytanlara, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar.
Nasıl? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Tağuta kulken, insan ve cin şeytanlara kulken sahabe Allah'a kul olmuşlar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın kulu değildir. Ama sahabe kesin olarak Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı kesinlikle dilemişler. Peki farz mı üzerimize? Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmak üzerimize farz mı? Affedersiniz, ulaştırmayı dilemek, ulaştırmak sonraki iş. Oraya da geleceğiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek farz mı? Farz. İşte demin söylediğimiz Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi, münibine ileyhi meyetteku, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Kesin bir şekilde bir emir bu. Lokman amreş ve tebi sebi'yle men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol. Gene farz. Başka farz var mı? Elbette var. Allah Teala diyor ki Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde, ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve Allah'a teslim et ruhunu, veçini, nefsini ve iradeni. Öyleyse ruhumuzu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek üzerimize farz mı? Gördük ki farz. Bütün sahabe bu farzı yerine getirmişler mi? Evet. Adına sahabe dediklerimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olanların hepsi bunu gerçekleştirmişler. Tağut'a kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Bundan 14 asır evvel onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Ey bugünün dini bildiklerini zanneden din alimleri, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Dilemediyseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bugün artık hiçbir üniversitenin müfredat programında, hiçbir İmam Hatip Lisesi'nin müfredat programında İslam'ın 7 safhasından bahis yoktur. Burası 1. safha. İnsanlar olayları yaşarlar. 1. safha, 1. basamak ve olaylar karşısında tavırlarını ortaya koyarlar ve bu kademede Allah Teala tarafından seçilirler. Bu seçilenlerden %10'dan daha az kişi Allah'a ulaşmayı diler. Onlar 3. basamağa ulaşırlar. Allah kalplerindekini görür. Sonra ne olur? Sonra Allah onlara furkanlar verir. Onların kör olan gözleri açılır, sağır olan kulakları açılır, idraksiz olan kalpleri açılır. Ve Allah Teala bunu yaparken Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin bütün günahlarını örter. Ne olur? Kişinin sevapları günahlarından fazla olur. Bir kişinin cennete girmesi de sevaplarının günahlarından fazla olmasıyla mümkün. Başka bir alternatif yok. Öyleyse bundan sonra ne olur? Kişiye Allah-u Teala'dan furkanlar olur. Allah onun gözlerini, kulaklarını ve kalbini açar. Sağır, dilsiz ve kör olan kişi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Yedinci basamağa gelir kişi.
Sonra Allah Teala onun kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Gözünü yarar, gözünden kalbine bir nur yolu açar. Ve kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmetle faz nurlarından rahmet nurları kalbe sızmaya başlar. %2 sızar, kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişinin Allah'tan mürşidini sorma hakkı doğar. Allah Teala diyor ki vestayine bi sabri ve salate inne haleke biretun illa alel haşeyin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi racun. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi iste diyor Allah Teala mürşidine. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla sor. Bu zor bir iştir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse mürşidini istemesi hiçbir şey ifade etmez. Kişiye Allah mürşidini göstermez. Ama kişi eğer Allah'a mülaki olacağına yakin hazırlayarak kesin şekilde inanıyorsa o zaman o huşu sahibidir. Ona mutlaka Allah Teala mürşidini gösterecektir. İşte 13. basamakta Allah ona mürşidini gösterir. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşır, tabi olur. 14 asır evvel bütün sahabe tabiiyetlerini gerçekleştirmişler mi? Sahabe kimdir? Hayattayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görenler diyorlar. Hayır, görenler değil. Hayattayken Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. İşte Allah Teala Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala diyor Habibim sana ve sana sen ve sana tabi olanlar için şöyle de diyor ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz basiret üzere yani kalp gülümüzde Rabbimizi görerek sırat-ı müstakime Allah'a ulaştıran yola davet ederiz. Ben ve bana tabi olanlar. İfade aynen böyle. Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kesinlikle tabi olunmuş. Zaten Fetih Suresinin 10. ayet kerimesinde de Allah Teala diyor ki Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Peki tabiyet farz mıdır? Farzdır sevgili kardeşlerim. Tabiyet farzdır. Allah Teala diyor ki Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminittekullâhe vebtegu ilehin vesilete. Ey amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olun. İkinci takvanın sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'a ulaşmaya sizi ulaştırmaya vesile olanı isteyin diyor Allah Teala. Nasıl isteneceğini demin gördük. Öyleyse isteyin diyor Allah Teala. Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor. Emir. İstemek ve o vesileye tabi olmak bütün insanların üzerine farz kılınmış. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabe 14. basamakta mürşitlerine tabi oldular. Kalplerin içine iman yazıldı. Başlarının üzerine devrin imamının ruhu geldi. Ve onların ruhuna dedi ki Allah'a doğru yola çık, vücudu terk et, senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Demek ki üçüncüsü ruhun vücudu terk etmesi. Dördüncüsü kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Beşincisi o kişinin fizik vücudunun
nefs tezkiyesi afetleri yok ettiği için afetlere karşı giderek daha güçlü olması. Altıncısı, iradenin de daha güçlü olması. Yedincisi, o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi ve o kişiye Allah-u Teala bundan evvel her sevabına, bir derecelik sevabına 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlaması ve bunu 700'e kadar çıkarması. Mürşide tabi olduğu an 7 tane de Allah-u Teala'dan nimet alıyor kişi. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Olmuşlar. Ne gördük? Mürşide tabi olmak farz mıymış? İşte Allah-u Teala açıkça söylüyor farz olduğunu. Allah'a ulaştırmaya vesileyi isteyin diyor Allah-u Teala'dan. Emir bu. Öyleyse mürşide tabi olmak farz. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar. Bugün mürşide tabi olanlar bir lüks yapmışlar gibi, gidilmemesi lazım gelen bir yolun sahibi olmuşlar gibi değerlendiriliyor. Oysa ki Kur'an'ın temelinde bu var ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a saygının temeli ona tabi olmaktır. Bütün sahabe en büyük saygının, en büyük sevginin sahipleriydi ve hepsi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuştu. Öyleyse ikinci safa, mürşide ulaşmak, 14. basamak Kur'an'da var, farz, bugün yok. Bundan sonra ne olur? O kişi nefs tezkiyesine başlar, zikir yapar. Allah Teala nefsinin kalbine yazdığı iman kelimesine bir güç vermiştir. Manyetik alan, o manyetik alan kalbe zikirle gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazlaları kendisine çeker, yapıştırır. Böylece nefsin kalbi, %100 afetlerle dolu olan kalbi fazıllarla, faziletlerle donanmaya başlar. Ve giderek kişinin kalbindeki nurlar ilk %7'de yediği oluşturduğu zaman bu kişi birinci gök katına ruhu ulaşır bu kişinin. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci gök katına ulaşır ruh. Üçüncü defa, dördüncü defa, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri, bunlar fazıllardır. Başlangıçta %2 rahmet giriyor. Ondan sonra %100'e tamamlanana kadar, %98'e kadar kalbe girecek olan şey fazıllardır. 7 defa %7 fazıl birikimi, o kişinin ruhunun her seferinde bir gök katı aşacağı için 7. kata ulaşması, 7 tane alem geçmesi ve Allah'ın zatına ulaşması manasına geliyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda ruhun Allah'a ulaşması üzerimize farz mı? Elbette farz. İşte Müzzemmil Suresi 8. ayet-i kerime, Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Nefse sesleniyor Allah Teala. Fecr suresi 28. ayet-i kerimesi, İrci'i ila Rabbike, Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala ruhumuza. Ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'a geri dönüşü üzerimize farz. Bunun bir emir olduğu, açıkça emir adıyla geçtiği bir ayet-i kerime var mı? Evet. Rad suresi 21. ayet-i kerime, وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını, ona, Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Onların o Allah'a ulaştırmasını emrettiği, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Farz mı? Farz. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Hepsi. Ruhun Allah'a ulaşması Kur'an-ı Kerim'de hidayet adını alıyor.
İnnel hüda hüdallah. Âl-i İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Kur'an-ı Kerim'de hidayet diye bir kavram var. Bu çağa damgasını vuran kavram. Bugüne kadar unuttuğunuz hidayet çağında yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. İslam, gördünüz ki birinci safhası unutulmuş, kimse Allah'a ulaşmayı falan dilemiyor artık. İkinci safhası unutulmuş, insanlar çok küçük bir kısmı insanların mürşitlerine ulaşıyor. Ruhu Allah'a ulaştıranlar da toplumun içinde %1 bile değil, belki binde bir bile değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir faciadan bahsediyoruz ki yüreğimiz titriyor. Gördüğünüz Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek üzerimize farz. Sahabe gerçekleştirmiş, Kur'an farz kılıyor, sahabe gerçekleştirmiş ama bugün insanları tamamen unutmuşlar ve kendilerini cehenneme mahkum etmişler. İkinci sabah mürşide ulaşmak farz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar ve bugün mürşide tabi olunmuyor. İslami tatbikatta yok. Büyük kitleler İslam'ı yaşadıklarını zanneden zavallı büyük kitleler mürşitlerine ulaşıp tabi olmuyorlar. Allah'a ulaşmayı da zaten dilemiyorlar. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Bütün sahabeye ulaştırmış ve 14 asır sonra bugün Allah'a ruhun ulaştırılması mı diyorlar, eski köye yeni adet diyorlar. Ve sen diyorlar yeni bir din mi getirmek istiyorsun? Hayır sevgili kardeşlerimiz. Biz size Kur'an'daki İslam'ı anlatıyoruz. Gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Nereden biliyoruz? İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ruhun ulaşmasına hidayet deniyor. Peki bütün sahabe hidayete ermişler mi? Kesin. İşte Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bugün ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üzerinize farz dediğimiz zaman gördüğünüz farz olduğunu kesinleşti. Bize insanlar bir deli görmüş gibi bakıyorlar. Aslında bir nevi deliyiz herhalde. Çünkü Allah Teala bize bunları öğretiyor. Bu diyorlar olsa olsa delidir. Allah diyorlar kimseye artık öğretmez. Onlar eskidendi. Peki öyleyse bütün bunları nereden biliyoruz? Dinle ömrü boyunca iştigal etmemiş birisi, hatta bir solcu, o biziz. Arapçayı da doğru dürüst bilmeyen birisi ama Kur'an tefsiri yapıyor. Evet, 9. cildi de hamdolsun ki basmayı Allah-u Teala nasip kıldı. 19 cilt olacak. Ama böyle bir Kur'an tefsirini bizden başka kimsenin yapamadığını göreceksiniz. Biz mi yapıyoruz? Hayır, Allah bize yaptırıyor. Biz sadece bir vasıtayız. Biz sizleri 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sahabenin yaşadığı İslam'a üzerimize
farz olan İslam'a çağırıyoruz. Unuttuğunuz İslam'a çağırıyoruz. İslam'ı unutmuşsunuz. Yaşadığınız şey İslam değil. İslam'ın 5 şartı İslam değildir. İslam hedeflerden ibarettir. 7 safhada birinci hedef ruhunuzu Allah'a teslim etmek, ikinci hedef fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, üçüncü teslim nefsinizi Allah'a teslim etmek, dördüncü teslim iradenizi Allah'a teslim etmek. Hedefleriniz bunlar. 7 safhanın 7'sine de hedef diyebilirsiniz. Ama bunlar teslim etmeniz lazım gelen 4 varlık size verilmiş, onların gerçek sahibi Allah. Allah'a teslim etmeniz için. İşte sevgili kardeşlerim, 22. basamak ruhunuz Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında, 21. basamakta Allah'a ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor, 22. basamaktasınız. Bundan 14 asır evvel gördüğünüz gibi bütün sahabe hidayete ermişler. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bir defa daha söyleyelim. İnnel huda hudallah. İnne muhakkak ki el huda, hidayet hudallah. Allah'a ulaşmaktır. Bu unutulmuş olan İslam dininin dinini yaşadığınız neden zavallı müntesipleri, yaşadığınız İslam değil. O İslam'ın suyu çıktıktan sonra kalan posası. İslam katledilmiş. İslam kalesinin bütün burçları kırılıp dökülüp parça parça olmuş. İslam bitkisel hayata itilmiş. Ayrıca Hristiyanlık diye ayrı bir din, Yahudilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din yok sevgili kardeşlerim. Hepsi aynı din, tek din. Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed'in, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dini. İkinci bir din hiç olmamış. İşte Rum suresi 30. ayet-i kerime, Habibim ve Çin'i, fizik vücudunu hanif olarak dine ikame et. O hanif fıtratı ki Allah bütün insanları hanif fıtratı yarattı. Allah'ın o din ki, o hanif dini ki, o ezeli ve ebedi dindir. Kayyum olan dindir. Allah'ın ne dininde ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Başka bir din hiç olmamış. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. O müşriklere Allah'a ulaşmayı dileyin de şirkten kurtulun sözü ağır geldi diyor Allah Teala. Ve diyor Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 22. basamak ruh Allah'ın zatında yok oldu. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Hepsi. Adına sahabe dediğiniz kişiler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a teslim olanlardır. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Peki sonra ne olur? Ruhunuz Allah'ın zatında yok oldu. Sonra ruhunuza Allah'ın katında bir taht ihsan edilir. Beka makamının sahibi olursunuz. Ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması, fena olmak, fani olmak, yok olmak, fillah, fi içinde, Allah'ın içinde, Allah'ın zatında ruhunuzun yok olması.
Allah'a ait bir emanet taşıyorsunuz, ruhunuz Allah'a, Allah'ta yok oldu. Sonra ruhunuzu Allah'ın katında bir taht ihsan edildi. La mekana kavm oldu ruhunuz. Sonra bundan sonra bir taht ihsan ediliyor size. Allah'ın katında taht sahibi oluyorsunuz. Sonra zikriniz günün yarısını aşıyor ve zahit oluyorsunuz. Zühd sahibi oluyorsunuz. 24. basamak. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51 olduğu zaman, 51'i aştığı zaman ruhunuz Allah'a ulaşıyor. %51'de ruhunuz Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve ruhunuz Allah'ın zatına yok olduğu zaman zikriniz artıyor. %61'e ulaşıyor. Nefsinizin kalbindeki nur, fazıllar. Ve 61'den öteye geçiyorsunuz. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %80'e ulaşırsa fizik vücudunuz da Allah'a teslim oluyor. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi farz mı? Elbette farz. İşte Allah Teala bakınız ne diyor. Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni budunu ya azâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayın diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olun, yani bana teslim olun diye ahd almadım mı? O da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Şeytana kul olmayın diyor Allah Teala, bana kul olun. İşte Allah'ın kulu olmak Ademoğullarına hitap ettiğine göre Ademoğulları biz insanlarız. Hepimiz Ademoğluyuz. Ama fizik vücutlarımızdan bahsediliyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi farz. Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimeleri gereğince. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi sevgili kardeşlerim. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Nereden biliyoruz? Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Hepsi veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa gelmişler. Fizik vücudun tesliminin farz olduğunu gördük. Yasin 60-61. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiğini gördük. Siz sevgili dinlerini yaşadığınız zanneden İslam'ın 5 tane şartını yerine getirip de cennete gireceklerini zanneden benim zavallı kardeşlerim, benim saf, tertemiz yürekli zavallı kardeşlerim, şeytan evvela din adamlarını aldatmayı başarmış. Onlara dinlerini unutturmayı başarmış. Siz haydi haydi unutacaksınız, bilmeyeceksiniz. Çünkü dininizi o insanların öğreneceksiniz. O insanlar dinlerini Kur'an'dan öğrenmişler sanmayın sakın. Kur'an çoktan rafa kaldırılmış. En az 10 asır evvel. Sevgili kardeşlerim, Kur'an 7 safhasıyla birlikte unutulmuş. Kur'an'ı değiştirmesi mümkün olmayan iblis Kur'an'ı unutturmayı başarmış. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin neler yaptıkları, İslam'ın 7 safhasının da farz olduğu,
yedi safanın yedisinin de sahabe tarafından yaşandığı, hamd ederiz, şükrederiz ki Kur'an-ı Kerim'de var. Bu sebeple Allah-u Teala'nın bize öğrettiği bu ilmi size Kur'an'dan anlatmak imkanının sahibiyiz. Ama şeytanın insanları nasıl kandırdığını hakkımızda yazılan, çizilen, söylenen onca sözde arayın. Görün bakın insanlara nasıl iftiralar atılıyor. Sevgili kardeşlerim, şu ana kadar söylediklerimizde ve bu konu bitene kadar söyleyeceklerimizde hiç kimse bir itirazda bulunamaz. Bir yanlış bulmak söz konusu olmaz. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bu ilmi sizler gibi öğretmenlerden öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Belli değil mi? Bugün dünya üzerinde bir ikinci kişi gösterebilir misiniz bana? Size hidayeti anlatabilsin. Ne zannediyordunuz hidayeti? Doğru yol zannediyordunuz. Ya da dost doğru yol zannediyordunuz. Doğru yol nedir diye sorduğumuzda onun da cevabını veremiyordunuz. Kimse veremiyor. Doğru yol diyorlar. Sevgili kardeşlerim, hidayet yol değildir. Hidayet bir yolun üzerinden, sırat-ı müstakim üzerine yola çıkarak ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Bu fizik vücudun tesliminden sonra ne olur? Fizik vücudun tesliminde nefsin kalbinde %81 nur birikmiştir. Bundan sonra artık o kişi için hayat, nefsi de Allah'a teslim etmek istikametinde gelişir. Nefs ne zaman Allah'a teslim eder? Teslim olur. Nefs, sevgili kardeşlerim, bir insanın daimi zikre ulaşmasıyla teslim olur. Çünkü daimi zikre ulaşan bir kişinin nefsindeki bütün afetler yok olur. Yerine %98 fazıllar alır, %2 de rahmet nurları alır. Kişinin nefsinin kalbi %100 güzelliklerle dolar. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren %100, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan olur bu kişi. Nefsinin kalbinde afetler kalmayacağı için. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikre ulaşmıştı. Daimi zikre ulaştıkları için nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştı. Kur'an-ı Kerim tabiriyle ulul elbab olmuştu. Ne demek ulul elbab? Allah Teala tarif veriyor. Li ulul elbab yezkürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bütün sahabe Allah'ı zikrediyor muydu? Ulul elbab olmuş muydu? Ulul elbab için Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de, yani 24 saat boyunca zikretmeyi sahabe gerçekleştirmiş miydi? Evet. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi sahabenin hidayete erdiğini söyledikten sonra onların ulul elbab olduğunu da buyurmuş. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Birinci hidayet ruhumuzun Allah'a teslimi. İkinci hidayet fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Üçüncü hidayet nefsimizin Allah'a teslimi. Eğer yedi safa itibariyle bakarsanız, birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa mürşide ulaşıp tabiiyet, üçüncü safa ruhumuzun Allah'a ulaşması, dördüncü safa fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, beşinci safa nefsimizin Allah'a teslimi. İki teslim oldu. Ruhumuzu ve fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmişiz. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Gördük. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ulul elbabın kim olduğunu bakıyoruz. Daimi zikrin sahipleri. Peki farz mı? Ulul elbab olmak farz mı? Evet. O da farz sevgili kardeşlerim. Nisa 103 Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim.
ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Hep Allah'ı zikretmekle vazifeliyiz. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de. Öyleyse üzerimize farz daimi zikir. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmış. Ulu'l-elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Ve 14 asır sonra bugün daimi zikrin sahipleri parmakla gösterecek kadar az. Üzerlerine farz olan şeyleri insanlar yerine getirmek için hiçbir gayretin sahibi değiller. Neden değiller? Çünkü kendilerine bu öğretilmemiş. İblis allem etmiş, kalem etmiş, alavere dalavere ve İslam'ın 7 safhasının 7'sini de Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen, hepsi farz olmasına rağmen, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bütün bu 7 safhanın 7'sini de, üzerlerine farz olan 7 safhanın 7'sini de yaşamalarına rağmen 14 asır sonra hiçbirisi kalmamış sevgili kardeşlerim. Faciayı görebiliyor musunuz? İnsanlar İslam'ın 5 şartına itilmişler. Demişler ki sen Kur'an'ı anlayamazsın. Allah-u Teala adamı çarpar ha. Kur'an'ı öğrenmeye falan çalışma. Sen sana ne bildirilirse onları öğren, yaşa, üstelik de orta yoldan git. O tasavvufu yaşadığını iddia edenler onlar uzun yoldan gidenler. Onlar lüzumsuz şeylerle meşgul olanlar. Hiç ibadet yapmayanlar da cehenneme, hiç ibadet yapmayanlar da cehenneme gider. Ama sen orta yoldan gidersin. Hem çok yorulmazsın hem de cenneti mutlaka elde edersin. Hiç kimse onların orta yol dediği o İslam'ın 5 tane şartından oluşan o yolla Allah'ın cennetine hiç kimse giremez. Çünkü bunların hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemezler. Demek ki bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Ne olur ki ulul elbab olunca? Daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Afetler %100 gitmiştir. Daimi zikrin sahibi olduğuna göre devamlı Allah-u Teala'nın katından rahmetle, fazla rahmetle salavat geliyor. Kalbe giriyor. Kalbin içinde hiçbir zaman karanlıkların barınması artık mümkün değil. Peki ulul elbab olduktan sonraki safa İhlas. Üzerimize farz mı? Farz sevgili kardeşlerim. Ve yine 5. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Nefslerinin kalbini halis kılmakla ve hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular. Nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular. Emrolunmuşlar,

Mertebeler yok olduktan sonra 14 mertebe müzeyyen olmuş. 7 mertebe Ulul Elbab makamında, 7 mertebe İhlas makamında. Sevgili kardeşlerim, Ulul Elbab olanların 4 özelliği daimi zikrin sahipleri oluşu bir. Bu sebeple nefslerin kalbinde hiç afet kalmaması iki. Üçüncüsü kalp gözlerinin mutlaka açık olması. Dördüncüsü kalp kulaklarının mutlaka açık olması. 5, 6, 7 var mı? Evet var. Beşincisi ehli tezekkür olmaları. Yani Allah ile her zaman konuşabilme imkanının sahibi olmaları. Altıncısı ehli hayır olmaları. Daimi zikrin sahibi oldukları için her an derecat kazanıyorlar. Derecat kazandıran her şey hayırdır. Derecat kaybettiren her şey de şerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki bütün sahabe bu yedi özelliğin hepsine sahip olmuşlar. Hepsi daimi zikrin sahipleri, ehli tezekkür, ehli hayır, hem de ehli hüküm veya ehli hikmet. Hangi ayete baksalar onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir çırpıda söyleyecek durumdalar. Böylece hepsi irşad olmuşlar. İhlasa ulaşmak, irşad olmak demek. Bütün sahabe irşad olmuşlar. Peki bundan sonra ne olur? Bundan sonra o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Allah onun günahlarını örter. Salah nuru verir ona. 28 basamakta oluyor. 28. basamakta oluyor bunlar. Salah nuru verir. Sonra da onun günahlarını sevaba çevirir. Ve kişinin iradesini Allah Teala teslim olur. Böylece 5 safhada, 5 kademede kişi iradesini Allah'a teslim eder. İradenin Allah'a teslim edildiği yer Hakk-ı Tukati takvanın ve Hakk'ın takvanın, Hakk'ul Yakin takvasının sahibi olunduğu yer. Yani kişinin irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin edildiği yer. Mürşit bugün artık insanların büyük kısmının inanmadığı ve bu zamanda da mürşit mi olurmuş, bu zamanda da evliya mı olurmuş diye insanların hep inkar ettikleri bir kavram olarak çıkıyor karşımıza. Ama bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Kesin mi? Kesin. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Yüce Rabbimiz Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikun el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunduğu kesin değil mi sevgili kardeşlerim? Hepsi Allah-u Teala tarafından irşat makamını sahibi kılınmışlar. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e de yazmış bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu. Farz mı? Evet. Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesi. Evvelkiler diyor nasıl hakkı tukati takvanın, bir hakkın takvasının, hakkul yakin takvasının, irşat takvasının sahibi olmuşlarsa siz de o takva ile takva sahibi olun diyor Allah Teala. Bütün sahabenin de üzerine kılmış Kur'an'ı sahabe zamanında indirdiği cehetle. Sahabenin de üzerine farz. Bugün bizim de üzerimize farz. Kıyamete kadar da hep farz olacak insanların üzerine. Bir hakkın takvada.

Musabe o bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İşte Kur'an'daki İslam. Şimdi birisi çıkmış diyor ki Kur'an'daki İslam bu. Bakıyorsunuz kitabına. A benim sevgili kardeşim, Kur'an'daki İslam o değil. Kur'an'daki İslam bu. Bir gün inşallah bir araya geliriz. Bir gün inşallah İslam'ın 7 safhasını konuşuruz sizinle. Şimdi size düşen bir görev var. Böyle bir iddianın sahibi olduğunuza göre, Kur'an'daki İslam bu diye bir iddianın sahibi olduğunuza göre, o ilmi aldığınız kitapları doğru mu zannediyorsunuz? Bu söylediğim İslam'ın 7 tane safhasını o dini öğrendiğinizi zannettiğiniz kitaplarda bulabilir misiniz sevgili kardeşim? Biz bu dini sizin gibi kitaplardan, insanlardan öğrenmedik. Hala anlamıyor musunuz? Bunları bize Allah öğretti. Neden sizin dini bilgilerinizle bizimkiler birbirine tamamen ters düşüyor? Çünkü sizin öğrenmediğiniz Kur'an'ı Allah bize öğretti. Bu söylediklerimizde bir hata bulabilir misiniz? İslam'ın 7 safhasını şimdi bana inkar edebilecek misiniz? Şimdi bana söyleyebilir misiniz ki sizin işte Kur'an'daki İslam bu dediğiniz kitaplarınızda bu 7 safha vardır? Onlar üzerlerine farz olan bu 7 safhayı yaşadılar. Siz yaşadınız mı sevgili kardeşim? Onlar o dini sizden öğrendiklerini zanneden o zavallı kardeşlerim, onlar yaşadılar mı? Bunlardan haberiniz var mıydı? Size ağır mı geliyor? Hayır, yoktu. Bunları ilk defa sizden duyduk demek civan mertliğini gösteremeyecek misiniz? Kur'an'daki İslam bu diye bir başlık atmak büyük bir cürettir. Kur'an'daki İslam sizin zannettiğiniz İslam değildir. Kur'an'daki İslam ayetlerle Kur'an-ı Kerim'e hak edilen, kazınan, Allah-u Teala tarafından değişmez bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e yazılan bu İslam'dır. Kur'an'daki İslam budur. Sizin işte Kur'an'daki İslam bu isimli kitaplarınızda yazan İslam değildir. Siz o İslam'ı insanların asırlardan beri yazdığı kitaplardan öğrendiniz. Biz Allah'tan öğrendik. Allah'ın bize gösterdiği Kur'an ayetlerinden öğrendik. Şimdi böyle olmadığını iddia ederseniz eğer, hadi bana ispat edin bakalım. Hayır, biz ispat etmeyeceğiz, siz ispat edeceksiniz. Neden? Çünkü bu ayetleri söyleyen biziz. Şu Arapçayı doğru dürüst bilmeyen, kendisine deli denen, şeytan tarafından öğretilmiş denen ve şeytanı şaşe eden birisi. Şeytan bize neden diş geçiremiyor? İşte bütün insanlara hidayeti öğretiyoruz. Sahabenin yaşadığı devrede Kur'an'daki 7 safhanın 7'sinin de yaşandığını, 28 basamağın hepsinin yaşandığını ve de bütün farzların %100 yerine getirildiğini anlatıyoruz. Siz ne anlatıyorsunuz? Bunlardan bir tanesini anlatabilir miydiniz? O kitaplar, okuduğunuz kitaplar, o alimler size bunları öğretebilir mi? Kur'an'daki İslam bu diye yazdığınız o kitap, o kitap Kur'an'daki İslam'ı değil, sizin insanlardan öğrendiğiniz İslam'ı anlatıyor. Ve de hem kendinize hem de o kitapları gönderip de insanları şaşı ettiğiniz o insanlara yazık oluyor. Siz Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'dan öğrenmediniz. Kur'an'daki İslam'ı bilmiyorsunuz. Kur'an'daki İslam 7 safha ve 4 tane teslim içerir. Bu ayetlerden ibarettir Kur'an-ı Kerim. Baştan sona Kur'an'ı anlattık size, bir saatlik bir zaman parçası içinde. Şimdi bize
söyleyebilecek olan bir sözünüz var mı? Bizim sizinle görecek bir hesabımız yok. Ama siz Allah'la hesaplaşmak mecburiyetindesiniz. Çünkü söylediğiniz şeyler Kur'an'a uymadığı gibi siz büyük bir cüretle Kur'an'daki İslam bu diye kitaplarınızı lanse ediyorsunuz insanlara. Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşim? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki Kur'an'daki İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığımız zaman bugünkü İslam'ı yaşayan, İslam'ın 5 şartıyla amel eden insanların hiçbirinin Allah'ın cennetine girmesi kesinlikle görüyorsunuz ki mümkün değil. Kur'an'daki İslam 7 safa 4 resimden oluşur. Kur'an yazıyor bunu. Ve bütün sahabede 7 safanın 7'sinde yaşamışlar. 4 tane resimlerini de gerçekleştirmişler. Ve Kur'an'daki İslam onların yaşadığı İslam. Bugün bizlerin yaşadığı İslam. O teslimler içine bütün kardeşlerimiz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Kur'an'daki İslam'la bugünkü İslam'ın mukayesesini yaptık sevgili kardeşlerim. İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme doğru yol aldığı bu dünyada gerçekten büyük bir hüzün içinde insanların ne zaman acaba hakikatleri dinleyip, tahkik edip, gerçek olduğunu görüp tatbikatına gireceğini Allah-u Teala'ya hep yalvararak bekliyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Yunan Dostoyevs. İşte Allah Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ha ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Ha, bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz? Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i Kerime de bunu söylemiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa eğildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz. Ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz.
Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'laşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Konferansı'nın birisinde birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim'e göre bütün günahların sevaba çeviren tövbe farzdır konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İnsan yaratılan mahlukatın içerisinde en şerefli varlık olarak Kur'an'da yer almıştır. Allah insanı çok seviyor. İnsandan başka her şeyi insan için yaratmıştır. Ama insanı kendisi için yaratmıştır. Acaba Allah insandan ne istiyor? Sadece ve sadece insanların iki cihan saadetine ulaşmasını istiyor. Başlangıç noktasında bütün insanlar 10 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ayetlerden gafildirler. Cahildirler daha doğrusu. Amelleri boşa giden, hüsranda olan kişilerdir. Sağır, diz, kör, ölüdürler. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler. Şeytanın kulu dostudurlar. Birbirine düşmandırlar. Dinde fırkalara ayrılmışlardır. Takva sahibi değiller. Mümin değiller. Ve hidayete değiller. İşte bu özelliğin sahibi olan insanlar olayları yaşarlar, olayları değerlendirirler. Bu özelliğin sahibi olan insanlar kendilerini sevindiren olaylara hayır, kendilerini üzen olayları şer olarak değerlendiriyorlar. Bu 12 tane negatif özelliğin sahibi olan kişi dünya hayatına meylediyor. Dünya hayatına meylettiği ayetlerden anlaşılıyor. Ayetlerden gafil olan insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Neydi? Allah Teala her şeyi insan için yaratmış. İnsanı da kendisi için yaratmış. Allah için olmak başka insanlar için yaşamak Allah'a teslim olmaktır. İşte bu özellikleri sebebiyle Allah sadece insanın mutlu olmasını istiyor. Ama dünya hayatıyla mutlu olmak hiç kimse için mümkün değil. Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz Her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Dünya sevgisi kalpten sökülüp atılmadıkça Allah ve Resul sevgisi gelip yerleşmez. Dünya sevgisiyle Allah ve Resul sevgisi arasında ilişki ne? Allah ve Resul sevgisiyle mutlu olmak mümkündür. Allah ve Resul sevgisiyle Allah Teala'nın insanlar için vaaz ettiği hedeflere ulaşmak mümkündür. Her kötülüğün başı dünya sevgisi, her hayrın başı da Allah ve Resul sevgisidir. İşte başlangıç noktasında herkes bu negatif 12 tane özelliğin sahibidir. Bu negatif şartlar devam ettiği süre içerisinde o kişi dünya hayatıyla mutlu olabilir mi? Mümkün değil. Dünyada mutlu olamayan bir insan ahirette cennete gider mi? O da mümkün değil. Çünkü ahiret saadetinin ölçüsü sevapların günahlarından fazla olmasıyla gerçekleşir. Mü'minun suresinin 102. ayet-i kerimesinde وَمَا مَنْ سَخُلَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰكَ الْمُفْلِحُونَ Kimin kazandığı pozitif dereceler kaybettiği negatif derecelerinden fazlaysa onun kurtuluşta olduğunu Rabbimiz buyuruyor. Ama Mü'minun 103 وَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرُ اَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمْ خَالِد۪ينَ Kimin hasenat tartıları hafif gelirse, onlar da nefislerini hüsrana düşüren, gideceği yer cehennem olan insanlardır. Öyleyse başlangıç noktasında herkes ayetlerden gafildir. Dünyaya meylediyor, hüsrandadır. Sağır, diz, kör, ölü vaziyettedir. Şirktedir, küfürdedir, delalettedir. Bu özelliklerin sahibi olan bir insanın ahirette gideceği yer cehennem, bu dünyada da huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşar. Ama yaratılış gayemiz mutlu olmaksa, o zaman yaşadığımız her olayı Allah'ın gözlükleriyle, sevgi gözlükleriyle değerlendirmemiz lazım. Korkuya dayalı bir din tatbikatı hiç kimseyi mutluluğa ulaştıramaz. İşte Bakara 216'da ki hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim bütün güzelliklere muhtevi olan yegane kitaptır. Olaylar var, olaylar yaşanır. Bakara 216'da öyle olaylar var ki sizi sevindirir. Siz hayır zannederseniz belki de şerdir. Öyle olaylar var, sizi üzer, siz şer zannedersiniz. Belki de hayırdır, siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. İşte dünyaya meyleden insanlar haram helal demeden bir dünyalık menfaate sahip olduklarında seviniyorlar. Ama bir dünyalık kaybettiklerinde de üzülüyorlar. Çünkü onların bütün istekleri dünyadır. Fakat onları sevindiren olaylar onları mutlu etmeyebilir. Allah-u Teala'nın doğru değerlendirme biçimi nedir? Bize derecat kazandıran her olay hayır, bize derecat kaybettiren her olay şer. Öyleyse bir kişi arabasını hırsızlar çalmış, üzülüyor. Ama haksız yere arabası çalınan bu insan üzülmesine rağmen derecat kazanıyor. Öte yandan hırsız bu olaya seviniyor. Bir menfaate sahip olduğu için ama haksız yere bunu gerçekleştirdiği için bu da derecat kaybediyor. Şer işliyor. Allah'a göre üzülse de araba sahibi kişidir. Ama öte yandan dünyanın peşinden koşan kişi bir olaya sevilmesine rağmen o da derecat kaybediyor ve mutlak surette o kişinin ruhu nefsini azap ediyor. Allah Teala da fizik beden azap ediyor. Azap huzursuzluk ve mutsuzluktur. İşte birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta herkes olayları değerlendirir. Bu değerlendirmede Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesine göre bazı insanları seçmez. Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'u ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Yönelmek Allah'a ulaşmayı dilemek demektir. İşte ikinci basamakta seçilmeyenler her devirde insanlar %10'dan azı. Geri kalan insanlar %90'dan fazlası seçilir. Ama bu seçilenleri de Allah-u Teala musibetlerle imtihan ediyor. Kulağa musibet gelmez, hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz, kul azmayınca. İşte 10 tane negatif özelliğin sahibi olan insan, olaylarda nefsine uyduğu için derecat kaybediyor. Ama Allah-u Teala'nın bir kanunu var, hak şerleri hayır eyler. O zaman devamlı derecat kaybeden bu kişiyi Allah-u Teala musibetlerle imtihan ediyor. Musibetler hoşuna gitmese de bizim için bir derecat kazanımıdır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 ayet-i kerimede musibetler insanın kendi eliyle işlediği şerler sebebiyledir. Az evvel de ifade ettiğim gibi kulağa musibet gelmez, hak yazmayınca, hak musibet yazmaz, kul azmayınca. İşte bu ayetlerde ellerinize takdim ettiğiniz şeyler sebebiyle musibet geliyor. Elleriyle işlediklerinden dolayı musibet geldiği zaman, elleriyle takdim ettiğinizler sebebiyle musibet geliyor. اَنَّ اللّٰهَ لَا يَزُمُنَ النَّاسَ وَلَاكِنَ النَّاسَ اَنْفُسَمْ يَزُمُنْ İnsan, Allah insanlara zulmetmez, kullar nefslerine zulmederler. Buradan birçoklarını Allah-u Teala affediyor ama bazılarında musibetlerle onları imtihan ediyor. Kasas 47'de لَوْلَا اَنْ تُسِيبَهُمْ مُسِيبَةٍ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ Elleriyle yaptıkları şerler sebebiyle onlara bir musibet isabet ettiği zaman قَالُوا derler ki رَبَّنَا Rabbimiz لَوْلَا اَرْسَيْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِيُوا عَيَاتِكَ وَنَكُنُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Keşke bize bir Resul gönderseydin, senin ayetlerine tabi olur, müminlerden olurduk. Resulün gelmediği bir topluluk yoktur. 7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman şunu net olarak görüyoruz. Her zaman diliminde, her kavimde Resuller vardır. İşte Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde size ayetleri tilavet eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resuller gelmedi mi? Herkes itiraf ediyor. İsra 15'te وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ الرَّسُولَ Resul göndermesem azap etmem. İbrahim 4'te her Resulü o kavmin lisanıyla ayetleri açıklasın diye gönderiyoruz. Resullerimizi insanlar kendine itaat etsin diye gönderiyoruz. Resule itaat Allah'a itaattir. İşte bu zaviyeden bakıldığı zaman bir taraftan Allah-u Teala'nın onları musibetlerle imtihan etmesi, öbür taraftan da Allah'ın bütün insanları ahiret ve dünya saadetine ulaştırmak üzere Resuller göndermesi. İşte Resullere baktığımız zaman bütün Resuller insanları Allah'a davet ederler, sırat-ı müstakime davet ederler. Yedi safa davete baktığımız zaman bu davetin başında Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25, Nahl 125, Haç 67, Kasas 87 ve Fusilet 33. Hep Allah'a ulaşmayı dilemeye davet var. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, insanlar uykudadır. Öldükten sonra uyanırlar. İşte uykuda olan insan görmüyor, işitmiyor, idrak etmiyor. Başlangıç noktasında bütün insanlar kör, sağır ve dilsizdir. İdraksizdir. Yani ölü vaziyettedir. Ama öldükten sonra uyanırlar. Bunun ölmeden evvel ölmesi, kişinin hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. O zaman Resul onları Allah'a davet ediyor, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Allah da onları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Musibetlerle imtihan olan bu insanlar da Kasas suresinin 80 47. ayet-i kerimesinde musibetler isabet ettiği zaman bize bir Resul gönderseydin. Allah tarafından Resul'ün gönderilmemesi mümkün değil. Senin ayetlerine tabi olur, müminlerden olurduk. Resul'ün birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Seçilenler her devirde insanların %90'dan fazlası. Bu seçilenlerin hepsi de musibetlerle imtihan oluyorlar. Ve musibetlerle imtihan olanlardan kasasak yani 87 bize bir Resul göndersen zaten Allah Teala Resul gönderiyor. Öte yandan Bakara 156'da evvela 155'e bakacak olursak ve ne bulakum bir şeyin min el havfi vel cu'i ve naqsan min amwali ve enfusi ve semerat ve beşerin min sabirin. Sizi korkuyla açlıktan, maldan, candan, ekmeğiyle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Kimdir o sabredenler? Onlara bir musibet isabet ettiği zaman halünellahi ve ileyhi raciun. Öyleyse 155'teki bahsi geçen imtihanlar var. İmtihan olunduğu zaman imtihandan ders alan kişi, musibetten ders alan kişi kimdir o? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kâlû inellâhi ve enne ileyhi râciûn. Ben Allah içinim. Ben Allah içinim diyen kişi Resul ona ayetleri tilavet ettiği zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. İşte onlara musibet isabet ettiği zaman ben Allah içinim, Allah'a ulaşmayı diliyor, ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyor ve ölümle birlikte tekrar ruh Allah'a dönüyor. Yani musibet isabet eden kişi musibetten bir ders alıyor. Bu ders ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağı. Bir, ruhun hayattayken Allah'a ulaşacağı. İki, ölümle ruhun Allah'a ulaşması. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması istisnasız herkes için geçerlidir. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, herkesin ruhu ölümle mutlaka Allah'a ulaşır. Ama marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. İşte musibetlerle imtihanlar, öte yandan Resul'ün onu Allah'a daveti ve bu davetin neticesinde kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde onlar senede bir kere, bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. İşte bu zikre başlayacak olanlar, tövbe edenler, bir daha günah işlemeyecek olanlar, tövbe edenler, onlar üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Gerçekten de baktığınız zaman Enfal 29'da ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkanen. Allah size furkanlar verir, günahlarınızı örter. Bir insanın takva sahibi olması, furkanların sahibi olup günahların örtülebilmesi, o kişinin 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmesine bağlı. Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha. Nereden biliyoruz? Kur'an ayetleriyle 7 tane yönelme ifade eden ayet vardır. Bunlardan bir tanesi de Rum 31. Münibine ileyhi ve takuhu. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile, böylece takva sahibi ol. Öyleyse insanla Allah arasında 7 safhalık bir takva söz konusu. Birinci safhasında o kişinin Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi var. Evet, gördüğünüz gibi şu anda ekranda 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekten bahsediyor. Allah Teala serbest irade sahibi insanların önüne bir tarafta dünyayı koyuyor, öbür tarafta Allah var. Ruhun talebi Allah'a ulaşmak, nefsin talebi dünya hayatının peşinden koşmak. Ve iradesiyle kişi bir seçim yapacak. İşte Allah'a yönelenler 7 ayet-i kerimede, Rad 27'de, Rum 31'de, Lokman 15'te, Zümer 17, Zümer 54, Mumin 13 ve Şura 13'te belirtildiği gibi Allah'a yönelen, ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'ı seçenlerdir. Öbür tarafta Allah'a yönelmeyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Başlangıç noktasında herkes 12 tane negatif özelliğin sahibiydi. Delaletteydiler. Ulaşmayı dilemedikleri için Allah Teala onları delalette bırakıyor. Onlarla ilgilenmiyor. Geri kalan bütün insanlar Allah'a yönelip ulaşmayı diliyorlarsa, o zaman takva sahibi oluyorlar ve Enfal 29'a göre ilk 7 basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Onların baş gözündeki engelleri kaldırıyor, kulaklardaki engelleri kaldırıyor, kalpteki engeli kaldırıyor. Böylece o kişi 7 furkanın sahibi olarak o güne kadar işlediği bütün günahları örtülüyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz kendisinden önceki İslam, kendisinden önceki günahları tamamen ortadan kaldırır. İşte bu günahların örtülmesidir. Öyleyse insan hayatında iki defa vücuda gelen iki olay söz konusu: günahların örtülmesi ve günahların sevaba çevrilmesi. Günahların sevaba çevrilmesi o kişinin Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Enfal 29 bunu ifade ediyor. İşte bütünüyle o güne kadar işlediği günahlar miktarınca Allah ona sevap yazıyor. Ve o kişinin günah miktarı kadar Allah ona sevap yazıp günahları örttüğü için o kişinin artık günahı sıfır noktada. Sevabı sebebiyle tek bir dilekle birinci kat cennetin sahibi oluyor. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek ve birinci kat cennet. İşte Allah Teala bunu hangi ayet-i kerimede söylüyor? Zümer 17, 14 asır evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde her türlü günah işleyen, kız çocuklarını diri diri gömen, birbirinin can düşmanı bedeviler Resulullah'ın davetine muhatap olduklarında onlar kendilerini tavukta kurulmaktan kurtarıyorlar, iştinab ediyorlar. Neyle? Allah'a yönelerek Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah onlar için müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Daha Allah'a ulaşma dileğiyle birinci kat cennet. İnsanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveninin birinci basamağında olaylar diyoruz. İkinci basamağında olayların değerlenmesi, seçilenler ve seçilmeyenler. Üçüncü basamakta kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, musibetlerle imtihan ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu. Seçilmeyenler, Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, Allah'ın ayetlerini ketmedenler, ayet ve Resulü'yle alay edenler, kalbinde zevk olanlar, kalbinde maraz olanlar, Allah bunları seçmiyor. Geri kalan insanların hepsi seçiliyor ve seçilenlerden, imtihan olanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Onlar sevapları günahlardan fazla olanlardır. Onlar hüsrandan kurtulanlardır. Tek bir dilek kişiyi 12 tane pozitif özelliğin sahibi kılıyor. Allah'ın ayetlerine iman ediyor kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Günahları örtülüyor Enfal 29'a göre. Gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Şirkten kurtuluyor, küfürden kurtuluyor, delaletten kurtuluyor. Şeytanın kulu dostu olmaktan kurtuluyor. Dinde fırkalara ayrılmaktan kurtuluyor ve birbirine düşman olmaktan kurtuluyor, dost oluyor. Takva sahibi oluyor, mümin oluyor, hidayette oluyor. Sadece bir dilek. 13-14 asır evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz size tebliğ ettiğimin onda birini yapmazsanız gideceğiniz yer cehennem. Onda biri kişi ayetlere iman etmese şartlar ne olursa olsun gideceği yer cehennem. Onda birini yapsanız gideceğiniz yer cennet. Ayetlere iman ederse ki Resul ayetleri okuyor ve ayetlere iman ederseniz mutlaka gideceğiniz yer cennet oluyor. İslam üç esas üzerine bina edilmiş: vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet akidesi Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Hac suresinin 34. ayet-i kerimesinde İlâkum ilâhin vahid ve eslimu lehu ve beşiril muhbitin. Kimdir tek ilaha iman eden, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın kalplerine ihbat koyduğu kişi? Allah kimin kalbine ihbatı koyuyor? Rahim esmasıyla Allah-u Teala'nın tecelli ettiği kişinin kalbine ihbatı koyuyor Allah-u Teala. Ve o kişi tek bir dilekle hüsrandan kurtuluyor. İslam 7 safa 4 teslimden oluşuyor. Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in, kısacası bütün nebilerin yaşadığı ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in hanifsini Arapça adıyla İslam. Evvela ruhun teslimini, daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi, daha sonra iradenin teslimi. İşte insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin 22. basamında ruhun Allah'a teslimi, 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi, 27. basamakta nefsin Allah'a teslimi ve 28. basamakta 5. kademesinde iradenin Allah'a teslimi gerçekleşiyor. Aynı zamanda 7 tane hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. 7 tane hedef emir. İkincisi Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak. Üçüncüsü ruhun teslimi. Dördüncüsü fizik vücut teslimi. Beşincisi nefsin teslimi. Altıncısı irşad. Ve yedincisi iradenin teslimi olarak kesinleşiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan kazandığı dereceler itibariyle cehenneme gireceğini Kur'an-ı Kerim söylüyor. Yunus 7 Ulaike mevvâmin nâr bî makânim yaksibûn. Kazançları sebebiyle onların gideceği yer cehennemdir onlar. Ve Hasr suresinde belirtildiği gibi hüsrende olanlardır. Günahları sevaplarından fazla olan insanların hüsranda olanlar olduğunu Allah Teala buyuruyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları sevaplarından mutlaka fazladır. Onlar hüsrandadırlar. Onlar ameli boşa gidenlerdir. Onlar şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, şeytanın kuru dostudurlar, takva sahibi değiller. Ama her kim ki %90'dan fazla seçilen, o seçilenlerden davete muhatap olduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman durum değişir. Neden? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını anlatıyor. Yetmez. 12 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının farz olduğunu buyuruyor. İşte 7-12 tane farz emir Nisa 58. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Allah misakinizi yerine getirmenizi emreder. Allah hatinizi yerine getirmenizi emreder. Yani Allah zatına davet eder. Allah ruhun Allah'a ulaşmasını emreder. Allah'a yönelik takva sahibi olmanızı emreder. Allah Lokman 15'te yönelenleri, Zümer 54'te yönelenleri, Şura 47'de davete icabet edenleri, Zariyat 50'de Allah'a firar edenleri, Müzemmil 8'de zikrederek Rabbine ulaşanları, Fecir 28'de ise irci ila rabbike Rabbine rücu edenleri, Rabbine geri dönenleri Allah Teala söylüyor. Ve hadis-i şerifte mutu kable temutu, ölmeden evvel ölünüz. İşte Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bu farzları yerine getiren kişi, üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen, dördüncü basamakta engellerin, beşinci basamakta işitme engelinin, altıncı basamakta kalpteki engellerin alınıp kalplerine ihbat konulan amen olan insanlar olduğunu görüyoruz ki onlar her seferde istisnasız birinci kat cennetin sahibi olan insanlardır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her insan hata yapar. Hata yapan insanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Öyleyse bir insanın kendi iradesiyle yaptığı tövbe Allah'a ulaşmayı dileyip günahlarının örtüldüğü bir noktayı ifade ediyor. Ama Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse Allah Teala sadece bizim dilememizi istiyor. Bu dilek kişinin hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesidir. Dilek bizden Ama Allah Teala buyuruyor ki sizi hidayete ben erdireceğim. Öyleyse bizim ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah Teala'dır. Ne yapıyor Rabbimiz? Rabbimiz bizi o halde bırakmıyor. Tekabın 11'e göre kalbimize hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre kalbimizi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. Ve ilim verilen bir kişi olarak Hac 54'te وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ فَيُّمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبًا Allah-u Teala kalbine ihbatı koymuş, kalbi kendisine çevirmiş, kalbe giden nur yolunu açmış ve zikrettiği zaman kalbine Allah'ın nuru ulaşan bir kişiyi Zümer 22'de açıklıyor. Efemen şerallahu sedrehu lillislami ve hala nurun min Rabbi. Göğsü İslam'a açılan, teslimlere açılan kişi ancak Allah'tan bir nur üzeredir. Dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı an ki Allah Teala'nın ismi bir şifredir. Canlı ve cansız her şey Allah'ın ismini tekrar ediyor. İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde 7 kat gökler ve yerler, bunlar arasındakilerin hepsi Allah'ı tesbih ediyor. Zikir nedir, tesbih nedir? Serbest irade sahibi cin ve insanların isteyerek iradeleriyle Allah'ın ismini tekrarına Allah'a zikir diyor. Ama insan ve cinlerin dışındaki diğer bütün varlıklar gayri iradi olarak Allah ismi tekrar ediyorlar. Onlara bu ismi tekrar ettiğine irade külli irade. İşte gayri iradi Allah isminin tekrarını Allah Kur'an-ı Kerim'de tesbih diyor. Ve İsra 44'te 7 kat gökler ve yeryüzü onlar arasında bulunan hepsi Allah'ı tesbih ederler. Her şey atomlardan oluşmuş. En küçük atom hidrojen atomu merkezinde bir proton etrafında 10 üzeri eksi 13 santimetre uzakta bir elektron. Elektronlar Kur'an-ı Kerim'de zerre olarak zikrediliyor. Ve her zerre merkezi çekirdek etrafındaki tam bir tanımını yapabilmesi için 2 kere Allah diyor, Allah'tan enerji alıyor, 2 kere de enerjiyi veriyor. İşte o enerji elektrona ki elektron sağ spinli ise sağ spinli bir nötrino geliyor elektrona, enerjinin bir kısmını aktarıyor, geri kalan kısmıyla da dönüyor. İşte o enerji elektrona geldiği zaman otomatikmen bir ses çıkartıyor. Kendi lisanıyla elektron

Tuhafına gidiyor ama ön yargılı değil, araştırmasına başlıyor. Ve araştırmada diyor, eğer bu Müslümanların kitabı Kur'an doğru söylüyorsa, o zaman Bakara 26'da Allah bir sivrisineği misal vermekten çekinmez. Sivrisineğin de Allah demesi lazım. Gerçekten yaptığı deneylerle o sonuca ulaşıyor. Sivrisineğin bir tabiye kesintisiz Allah dediğini ispat ediyor. Evet. Öyleyse serbest irade, cüz'i iradeyle cin ve insanların Allah ismi tekrar ederek Allah demesi, öte yandan külli iradeyle diğer bütün canlı ve cansız varlıkların Allah ismini tekrarına tesbih ediyor Allah Teala ki en çok zikredenler cansızlar, sonra bitkiler, sonra hayvanlar, en az zikredenler de insanlar. Ama Allah Teala en sevdiği varlık olan insan olduğunu söylüyor ve insanın da Allah'ın istediği liyakat seviyesine, iki can saadetine ulaşabilmesi sadece ve sadece en üst seviyedeki ibadet olan zikre bağlıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri de çok zikri de daim zikri de farz kılmış. Öyleyse dört kalp şartının sahibi olan insan Allah ismini tekrar etmeye başladığı zaman Allah Teala Hadid 16'ya göre o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olan insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşacağından emin olan insandır. Çünkü neden? Biliyor ki kendisi iradesini kullanarak dilemesi halinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaşacaktır. Allah Teala'nın verdiği bir sözü de yerine getirmemesi mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın verdiği her söz Allah'ın garantisinde. Kaf 29'da Allah katında söz değiştirilmez. Allah kullarına zulmedici değildir. Öyleyse Allah diyorsa ki siz bana ulaşmayı dilerseniz, 7 ayet-i kerimeden yönelirseniz, bana ulaşmayı dilerseniz, ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyorsa, bunu mutlaka yapar. Huşu sahibi olan insan, mürşidini Allah'tan talep eden, Allah'ın da kesinlikle kendisine mürşid göstereceğinden emin olan kişidir. 7 ayet-i kerimede Allah Teala istaneyi Allah'tan isteyin. Nasıl başlangıç noktasında 7 ayet-i kerimede insanlar Allah'ı değil dünya hayatını istiyorlar. 7 ayet-i kerimede dünya hayatını talep ediyor. Allah Teala dünyayı bizden isteyenlere biz veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yok. Ama kim bizden Allah'ı dilerse, ahiret hayatını dilerse biz ona dünyayı da veririz. İşte insanlar bir Allah dostunun dediği gibi 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. İnsanlar o sonsuz ebedi hayatı için bir gayret içinde değiller. Kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala Hadid 16'ya göre huşu sahibi kılıyor ve huşu sahibi olan kişi 7 ayet-i kerimede belirtilen istane-i mürşidini Allah'tan talep ediyor. 7 ayet-i kerimede. İşte istanenin Allah'tan istenmesi. Fatiha 5. Yalnız istaneyi senden isteriz. Neyle isteriz? Bakara 45-46 hacet namazı ile isteriz. Gerçekten de 4 rekatlık bir namaz Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Cebrail kardeşim bana 2 çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istane namazı. Bir gaybi bilginin Allah'tan öğrenilmesi istikametinin başvurulan bir vasıtadır. Öbür taraftan hacet namazı bir dileğin yerine getirilmesi istikametinde Allah'tan istenen yardımdır. 4 rekatlık bir namaz Perşembe Cuma'ya bağlayan gece kandil gecelerinde boy abdesti alana kılınırsa kişi huşu sahibi ise Allah'ımız

mutlaka ona mürşidi gösteriyor rüyasında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, rüya üç çeşittir. Şeytanın korkutması, kabus nevinden rüya, nefsin hadisatı rüya ve Allah'ın müjdesi olan rüya. Mürşidin görülmesi, salih rüya, Allah'ın müjdesi olan rüyadır ki, kişi Allah'tan hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep ettiği zaman, Allah ona mürşidi gösteriyor. Mürşide kişi gidip 12 tane insanla tabi oluyor. 12 tane insan ne? Allah'a ulaşmayı dilemişti. 7 Furkan'ın sahibiydi. Kalbine Allah hidayetle ulaştı. 8. insan. 9. insan kalp Allah'a döndü. 10. insan göğsünden kalbinden nöronlar açtı. 11. insan kişi huşu sahibi oldu. 12. insan huşu sahibi oldu. Hacet namazını kıldı. 13. basamakta kişiye Allah mürşid gösteriyor. 14. basamakta kişi gidip mürşidine tabi oluyor. Allah'ın temel emrine binaen Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala o güne kadar işlediği bütün günahlarını örtmüştü Enfal 29'a göre. Ama şimdi Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa o zaman Allah'tan 7 tane nimet alır. Bu 7 nimetten birincisi Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. Nasıl Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz 7 tane hadiste Allah'a ulaşmayı diliyorsa, evet 7 hadis Allah'a ulaşmayı diliyor. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hak aşiretini uyar emrine binaen bütün Arap kabilelerine hitap ederek Allah'a ulaşmayı dileyin kendinizi cehennemden kurtarın. Allah'a ulaşmayı dileyin kendinizi cehennemden kurtarın. Ben sizi Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde başınıza gelecek azapla cehennemle uyarıyorum. Evet, mülaki olmayı. Bu hadisin devamında Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Bir insanın kendisini cehennemden kurtarabilmesi sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Dilemeyenleri Allah'a mülaki olmayı, dilemeyenleri cehennemle uyarıyorum diyor Allah Resulü. Ve kişi mürşidine tabi olduğu an 7 hadiste Allah'a ulaşmayı dileyin. 7 hadiste de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz mürşidinize tabi olun. İşte şu anda bu hadislerin hepsi bu hadislerde mülaki olmayı evet dilemeyenler. 7 hadiste de mürşide tabiyeti açıklıyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son nebi. Benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Nebi gelmeyecek, alimler, halifeler gelecek. Sezur verenler gelecek. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Benim sünnetime, Hulefai Raşid'in sünnetine sarılın. Her asırda Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar var. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat, kim bana isyan ederse Allah'a isyan, kim devrin imamına itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bütün bu hadisler bize mürşide tabiyetin farz olduğunu ve mümin 15'e göre de mürşidine tabi olup tövbesini gerçekleştiren mürşide tabi olmak için ne lazım? Mürşid önünde tövbe etmek lazım. Tabiyet tövbe ile gerçekleşir. Nereden biliyoruz? Tabii ki Kur'an'dan, ayetlerden. İşte Nisa 64. Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah mutlaka onların tövbesini kabul ederdi. Öyleyse devrin imamı olan Resul,
önünde tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyen kişi için o da mağfiret talebinde bulunuyor. İki mağfiret talebi günahların sevaba çevrilmesini ifade ediyor. Günahların sevaba çevrilmesini aslında Kur'an-ı Kerim'de bir başka adıyla şefaattir. Neden şefaattir? Mürşit önünde Allah'ın haccet namazıyla kendisine gösterdiği mürşit önüne tövbe eden kişi Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyor. Ya Rabbim yaptığım günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir de yapmayacağım. Ve Allah'ın emir ve neylerine itaat etmeyi söz vermek suretiyle yemin ediyor. Bu şekliyle tövbesini gerçekleştiriyor. Mürşit önünde yapılan tövbe alelade bir tövbe değil. Mürşit önünde yapılan tövbenin 7 tane şahidi var. Birinci şahit Allah, ikinci şahit devrin imamının, üçüncü şahit devrin imamının ruhu, arşı tutan melekler, mürşidin kalp gözü, kiramın katibe melekleri ve kişinin amel defteri. Bu 7 şahidin huzurunda bu tövbe gerçekleşir. Ve Allah-u Teala devrin imamının ruhunu onun başının üzerine gönderir. Mümin 15'e göre bizim ruhumuza emrederek senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Bu noktadan itibaren görevi ben devralıyorum. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi kalbimize imanın yazılmasıdır. Bu da kalbe imanın yazılmasıyla kişi 7 kalp şartının sahibi olur. 4 kalp şartının sahibi olan kişi mürşidine tabi olduğu an Allah mührü açıyor, küfrü dışarıya alıyor ve kalbe imanı yazıyor. Kalbe inyan yazılmadıkça nefs eskesi olmaz. Nefs eskesi yoksa ruhun Allah'ın zatına ulaşması mümkün değil. O sebeple Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağına söz vermiş. Bu sözü yerine getirmesi için gerekli olan şartları Allah-u Teala hazırlıyor. Ve kalbe imanı yazıyor. Ondan sonra o kişinin o güne kadar işlediği bütün günahları Furkan 70'e göre sevaba çeviriyor. İlla men tâbe ve âmene ve amile amele salihan fe ulâke yubeddüllâhu seyyâtimel hasenat. Tövbe eden, mümin olan, ıslah edici amellere başlayanlar o güne kadar işledikleri bütün günahları Allah-u Teala sevaba çeviriyor. İşte bu günahları sevaba çeviren tövbe ki bugün konferansımızın konusu bu. Kur'an ayetlerine göre mürşid önünde tövbe edip günahları sevaba çeviren tövbe farz. Bütün günahları sevaba çeviren tövbe farz. A günahı B günahı değil. Bütün günahları. Allah-u Teala Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde قُلْ يَا عِبَادِي أَلَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunubu cemian. Bütün günahlarınızı Allah Teala mağfiret etmeye kadirdir. Günahların örtülmesi günah miktarı kadar o kişiye Allah'ın sevap vermesidir. Günahların mağfiret edilmesi ise günahların sevaba çevrilmesidir. Aynı zamanda şefaattir de. Çünkü devrin imam başının üzerine gelen devrin imamın ruhu o kişi için Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyor. Tövbe eden kişi de Allah'tan kendisi için mağfiret talebinde bulunuyor. Devrin imamı ile tövbe eden kişi arasında bu olay şefaattir. Yani günahların sevaba çevrilmesi şefaattir. Kur'an-ı Kerim'de
11 ayet-i kerimede Allah Teala şefaatten bahsediyor ve hadiste kıyamet günü şefaat isteyenlere benim burada şefaatim yoktur. Dünyadayken yeterince uyarılmadınız mı? Öyleyse günahları sevaba çeviren tövbenin bir başka adı da şefaattir. Sevgili kardeşlerim, şu anda bizi dinleyen, izleyen ne kadar kardeşimiz varsa, insanlar yalvarıyorlar, benim şu günahımı affet, benim şu günahımı affet. Allah-u Teala'nın böyle bir garantisi yok. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bu kişi anında Enfal 29'a göre o güne kadar işlediği günahları bir kere Allah-u Teala örtüyor. Ama hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşırsa ki istihaneyi Allah'tan isteyin, istihane mürşidin Allah'tan talep edilmesidir. Mürşide tabi olmak farzdır. Mürşide tabi olmak nasıl farzsa günahları sevaba çeviren tövbeyi de yapmak da farzdır. Ve 7 nimet, bu 7 nimetin 4.'sü ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ondan sonra şeytana kolmaktan kurtulmaya başlıyoruz. Sonra nefs eskesine başlıyoruz. Sonra irademiz güçleniyor. Kısacası 7 tane nimetle desteklenen 7 kalp şartının sahibi kişi ibadetlerin sultanı zikir yapmaya başlıyor. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi, zikirsiz bir nefs tezkiyesi hiç kimse için mümkün değil. Zikir, zikir, zikir. İşte nefs tezkiyesiyle ruh Allah'a ulaşır ama nefs tezkiyesinin başlayabilmesi, ruhun da gök katlarında yükselebilmesi o kişinin mürşit önünde tövbe etmesine yani günahları sevaba çeviren tövbeyi yapmasına bağlıdır. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Neden? Çünkü mürşid önünde tövbeyle birlikte ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve gök katlarında Allah'a hicret ediyor. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Bu tövbe mürşid önünde yapılan tövbe. Tövbeyle birlikte 4. nimet ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor sırat-ı müstakim üzerinden Allah-u Teala hicret ediyor. Hicret ruhun vücuttan ayrılmasıyla mı gerçekleşiyor? Evet. Ankebut suresinin 26. ayet-i kerimesinde ve amene lehu lut inni muhaciru ila rabbi. Muhakkak ki ben Rabbime hicret edecek olanım. Ruhumu yaşarken Allah'a ulaştıracağım. İşte ruhun hayattayken Allah'a ulaştırması mutlaka Kur'an-ı Kerim'e göre günahları sevaba çeviren tövbeyle mürşid önünde tövbe etmesine bağlıdır ki Allah Teala 4 ayet-i kerimede söylüyor. Hem Nisa 64'te söylüyor. Hud 112'de söylüyor. Furkan 70'te ve Mümtehine 12'de. Böylece mürşid önünde yapılan tövbeyle o kişinin bütün günahlarını Allah Teala sevaba çeviriyor. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Güneşin batıdan doğması artık o kişinin tövbe-i nasuhla tövbe etmesi manasındadır. Tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi bir daha başka bir tövbeye ihtiyaç duymaz. O halde asıl olan hicrettir. Hicret de iki çeşittir. Günahlardan uzaklaşmak, Allah ve Resulüne göç. Allah ve Resulüne göç eden
ruhumuzdur. Tövbe ile birlikte vücuttan ayrılıyor, sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek varlıklar alemin son noktasından sistemli müteahhiye ulaşıp Allah'ın zatında yok oluyor. Bir de günahlardan uzaklaşmak. Günahlardan uzaklaşma, günahı bize işlettiren nefstir. Günahlardan uzaklaşmak, zikirle birlikte nefsin afetlerini kalbimizden temizlemeye başlamaktır. Her devirde Allah-u Teala'nın mürşitleri vardır. Her devirde mürşitlerle bu tövbeyi gerçekleştirmek asıldır. Ne yazık ki günümüz din adamları dini Kur'an'dan öğrenmedikleri için tövbe konusunda da tamamen Kur'an-ı Kerim'e muhalif zanlarda bulunmuşlar. Tövbe kimseden alınmaz. Sadece kendiniz Allah'a tövbe edebilirsiniz. Sakın kimseden tövbe almayın. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 4 ayet-i kerimede mürşid önünde yapılan tövbeyi açıklıyor ama bu zat-ı muhteremler bu ayetleri bilmediği için bu ayetleri inkar ediyorlar. Bakın mürşid önünde yapılan tövbe. Öte yandan mürşide tabiyetle ilgili birçok zanlarda bulunuyorlar ama kesinlikle mürşide tabi olmak da farzdır. Mürşid Kur'an-ı Kerim ayetleriyle 19 tane isimle Kur'an'da anılmış vaziyette. Günahı sevaba çeviren tövbe konusunda bir başka din adamına soruyorlar. Günahlar sevaba nasıl döner? Bunun olabilmesi hangi kriterlere bağlıdır? El cevap Furkan 70 ayetinde anlatılmak istenen kötülüklerin iyiliklere dönüşmesidir. Yani onlar şirklerini imana, müminleri öldürme işlerini kafirlere öldürmeye, zinayı dini nikahla iffetlerini korumaya denir. Alakasız, tamamen zanlara dayalı bir iftirada bulunuyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek az ki Allah-u Teala bir bütün olarak her şeyi Kur'an'da yer almıştır. Kur'an'da koymuştur. Ve bize düşen Kur'an'ın bütününe tabi olmak. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte kitabın tamamına iman edenler evvela bir dilekle 7 kademedeki nefs tezkiyesi ve ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmek suretiyle Allah'ın garantisinde 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip oluyorlar. Herkes için kapılar sonuna kadar açık. Yeter ki kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Yeter ki kişi hacet namazıyla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olsun. Hadis-i şerifte Allah gökleri ve yeri yarattığı gün bu kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır. Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah-u Teala'nın duyduğu memnuniyet sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. Öyleyse her halükarda günahları sevaba çeviren tövbeyi ıskalamadan mutlaka hayattayken bunu gerçekleştirmek. Ama bunu gerçekleştirebilmek için de o kişinin mutlaka kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah-u Teala o kişiye 7 furkan vermez. 12 tane insanın sahibi kılmaz ki nasıl Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Mümtehine 12'de Fethi 10'da Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e biat etmiş, tabi olmuş, tövbe etmişlerse Allah Resulü de onların günahlarının sevaba çevrilmesi istikametinde talepte bulunmuşsa günümüzde de aynı tövbeyi Allah'ın kendisi için tayin etmiş önünde tövbeyi yapmak suretiyle 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına bir dilekle kişi ulaşabilir. Tövbe-i nasu muhlislerin yaptığı bir tövbedir. Tövbe-i nasu gösterdiği zaman bu kişi kendisini sistemli müteahhiye
o kalp gözüyle o ağacı görmek suretiyle ihlası tamamlar ve ihlası tamamlaman kişi Allah'ın davetine mazhar olur. Allah o kişi tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuha davet edilen kişi tövbe ettiği zaman salaha geçer. Salahın birinci kademesinde Allah günahlarını örter, ikinci kademesi salah nurunun verilmesi, üçüncü kademesi günahların bir kere daha sevaba çevrilmesi, dördüncünde iradenin teslimi, beşincisinde o kişinin irşada memur ve mezun kılınması. İrşada memur ve mezun kılınanlar şahitler, iradesini Allah'a teslim eden mürşitler, günahları ikinci kere defa sevaba çevrilen sadıklar, sıddıklar ve şehitler, salah nurunun verilen kişiler. Bütün bunlar Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir bir açıklamış vaziyette. Allah-u Teala'nın hepinizi salah makamına ulaştırmasını, hepinizin günahlarını sevaba çevrilmesini, hepinizin iradenizi de Allah'a teslim ederek Allah'ın en sevgili kullardan olmanızı Yüce Rabbimizden Efendimiz nimetiyle dileyerek Kur'an-ı Kerim'e göre bütün günahları sevaba çeviren tövbe ve farzdır konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer anlattıklarımızdan siz de kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ben de bu güzellikten yararlanmak istiyorum. Allah'ın lütfu keremine mazhar olmak istiyorum. Ben de günahları sevaba çeviren tövbeyi gerçekleştirmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Buyurun inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Mardin'den bir kardeşimiz, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde İslam kendisinden önceki günahları tamamen ortadan kaldırır buyuruyor. Müslüman bir insan yaptığı hataları tövbe ederse günahları silinir mi? İslam diyor. Yani bir kişinin Kur'an'daki İslam'ı yaşayabilmesi 7 safa İslam'ı yaşamasına bağlı. İşte İslam kendisinden önce. Ne zaman kişi İslam olur? İslam'ın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safhası mürşide tabiyet. Üçüncü safhası ruhun teslimi vesaire. İslam kendisinden önce. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeden önce yaptığınız bütün günahları Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah-u Teala o günah miktarı kadar size veriyor ve kendisine, İslam kendisinden önceki bütün günahları ortadan kaldırmış oluyor. Müslüman bir insan yaptığı hataları tövbe ederse değil, tövbe ederse değil, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilediği an İslam kendisinden önceki günahları tamamen ortadan kaldırır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeden önce yaptığı her şey günah, o günahların ortadan kaldırılması kişinin teslimi dilemesine, Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Enfal 29 bunu söylüyor. Enfal 38 de aynı manada, Enfal suresinin 38. ayet-i kerimesine, kafir olan kimselere de ki, eğer vazgeçerseniz geçmiş olanlar mağfiret edilir. Görüyorsunuz, yani vazgeçerseniz, kişi mürşidine tövbe ederse evvelki işlediği bütün günahları Allah-u Teala geçmiş olanlar mağfiret edilir. Mağfiret günahların sevaba çevrilmesi.
İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah affeder diye günah işleyen kişi tövbe edince affedilir mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tövbe günahlardan, yani Allah Teala'dan kişinin af dilemesi mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Bakara 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Kişi dua ediyor, günahların affedilmesini istiyor ama Allah'ın bir şartı var. Onlar da benim davetime icabet etsinler. İşte Allah'ın daveti, Allah'a ulaşmayı dileme daveti. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyince o kişinin duasını Allah Teala icabet etmez. Kafirlerin duasını Allah icabet etmez. Adana'dan bir kardeşim, kızım tövbe aldı fakat sabah namazına kalkamadığında ceza kılman gerekiyor dedim. Bir defa kıldı, sonrasında nefsine ağır geldiği söyledi. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim? Onunla birlikte yapmalısın. Başlangıçta kişi tek başına yapamayınca dışarıdan bir destek iyidir. Onunla birlikte yaparsan daha kolaylaşır. Mesela yapamadı, gel birlikte beraber bu kılamadığın sabah namazını beraber kılalım dersen işin daha kolaylaştığını göreceksin inşallah. Vallahu yed'u me'a cemaati. Allah'ın yardımının kızına gelmesini istiyorsan onunla birlikte devreye girmen lazım. Tamam hocam, hacet namazı için abdestimizi aldıktan sonra konuşursak hacet namazını kılabilir miyiz? Muhterem Efendimiz kimseyle konuşma yapmadan buyuruyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Mevlen Hazretleri'nin ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol sözünü açıklar mısınız? Mevlana bir başka sözünde ben ol da bil demiş. Sen de o noktaya gel, zaten anlarsın inşallah. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Meleklerin iradesi olmadığı halde Harut ve Marut iki melek Allah'tan neden bir şeyler talep ediyorlar? Açıklar mısınız? Meleklerin iradesi yok ama onlar Allah'ın iradesine bağlı. Allah Teala bir gerçeği açıklamak için Harut ve Marut isimli iki meleği bu şekilde değerlendiriyor yani. Tabii yani ne diyor mesela Allah Teala Bakara suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 32. ayet-i kerimesinde melekler diyorlar "Kâlû subhâneke lâ ilme lânâ illâ mâ 'allemtenâ." Senin bize öğrettiğin ilmin dışında bizim ilmimiz yok. O zaman o melekleri konuşturan kim? Elbette Allah Teala. Melekler Allah'ın iradesine bağlılar. Allah Teala onlarla bu gerçeği bize açıklamak istiyor. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, yeni başladığım işim sebebiyle zikirlerimi azalma oldu ve mutluluğum da azaldı. Mücadelemi veriyorum ama çok zorlanıyorum. Sevgili kardeşlerim, zorlansa dahi mutlak surette zikri dünya işinin önüne geçirmelisin. Başka bir deyimle her dünya işini zikirle yapmalısın. Yaparsan elbette başlangıçta belki zorlanır ama daha sonra alışkanlık peyda edersin ve o işin ne kadar kolay olduğunu görecek yaşayacaksın inşallah. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir konferansın daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetine sahip olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe İslam'ı yaşadılar. Bu yaşadıkları İslam Kur'an'daki İslam'dı. Bugün de İslam'ın yaşandığı zannediliyor. Oysa ki artık İslam yaşanmıyor. İslam'ın bütün hayati unsurları öldürülmüştür. İslam bir bitkisel hayattadır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'la bugünkü İslam'ı mukayese ettiğimiz zaman İslam'ın neleri yitirdiğini göreceksiniz. İnsanları cennete götürecek olan ne kadar faktör varsa hepsi yok olmuş 14 asırda. Dünya saadetine ulaştıracak olan ne kadar faktör varsa onların da hepsi yok olmuş İslam'dan. Ve İslam hiç kimseyi bugünkü tatbikatıyla hiç kimseyi ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaştırabilecek olan özelliklerin artık sahibi değil. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı iblis 14 asırda bütünüyle yok etmiş. Öyleyse 14 asır evvelki İslam neydi? 14 asır evvelki İslam 7 tane safhadan oluşuyordu. Ve Kur'an bunların hepsini farz olarak koymuştur. Birinci safa 28 basamaklık bir İslam merdiveninde yerlerini de işaret etmek suretiyle konumuzu gerçekleştireceğiz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde birinci basamak olayları insanlar yaşar, herkes yaşar. İkinci basamak olayları değerlendirir, herkes değerlendirir. Bu iki basamaktaki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman cennet saadetine ulaşamazlar. İşte üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim buna münib, enübü gibi kelimeler kullanıyor bir. Bir de ameni olmak tabirini kullanıyor. Her ikisi de birinci takvayı ifade ediyor. Yani cehennemden kurtulmayı, cennetin sadece birinci katına ulaşmayı ifade eden birinci takva. Allah Teala bu konuda buyuruyor ki Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi eyyette kuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a mülaki olmayı dile, Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onlar müşriklerdir. Öyleyse bir tek fırkayı ifade eden Allah'a ulaşmayı dileyerek münip olarak takva sahibi olanlar var. Bir de geriye kalan 72 fırkayı ifade eden diğer bütün fırkalar var. 72 fırkanın hepsi müşrikler olarak değerlendiriliyor Kur'an-ı Kerim'de. 73. fırka, tek fırka, başka bir adıyla fırka inancıya. Onlar Allah'a yönelenler ve böylece müşrik olmaktan kurtulanlar. Aynı konu amin olmak tabiriyle de ifade ediliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyip cehennemden kurtulmak, takva sahibi olmak, birinci takvanın sahibi olmak.
Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde şöyle anlatılıyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Amen oldukları için, Allah'a ulaşmayı diledikleri için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. İşte iki kelime kullanıyor Allah Teala. Birisi münib, enübü gibi aynı kökten gelen kelimeler. Münibine gibi. Bir de aminu olmak. Her ikisi de cehennemden insanların cehennemden kurtulduğu birinci takvayı ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağutun kulu olmaktan kurtuldular, Allah'ın kulu oldular. Oldular mı? Birinci safhadan bahsediyoruz. Evet, hepsi. İşte Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vellezine, evvela Türkçesinden bahsedelim. O sahabe ki Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul iken tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kurtuldular. Vellezî neştenebu tağute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra febeşil ibadî. Burada enabu kullanmış Allah Teala. Hep münip olmak kelimesinin bunlar türevleri. Onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Tağuta kul olduklarını söyleyerek başlayan ayet-i kerimenin sonunda sahabenin Allah'a kul olduğunu görüyoruz. Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu birinci safha. Demek ki bütün sahabe Kur'an'daki İslam'ın birinci safhasını, Allah'a ulaşmayı dileme safhasını hepsi gerçekleştirmiş. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamakta bu tecelli gözlerimizdeki hicab-ı mestureye alıyor ve gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi ve görme hassamızın üzerindeki gışaveti alıyor. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakrayı ve işitme hassamızın üzerindeki mühürü alıyor. Yedinci basamakta da Allah-u Teala kalbimizin mührünü açıyor, kalbimizdeki ikineti alıyor ve yerine ihbat koyuyor. Evvelce gören, işiten, idrak eden birisi oluyoruz. İşte bu muhteva sahabe tarafından yaşanmış, hepsi üçüncü basamaktan yedinci basamağa ulaşmış. Tağuta kul iken Allah'a kul olmayı hepsi başarmışlar. Neye itaat etmişler? Neye icabet etmişler? Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmişler Allah-u Teala'nın. Ve Allah-u Teala onları Allah'a ulaşma davetine icabet edecek noktaya getirmiş. Yedinci kademe, yedinci safha, yedinci basamak. 28 basamaklık İslam merdiveninin yedinci basamağına ulaştık. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Tegabin suresi 11. ayet-i kerime. Hemen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşır diyor Allah-u Teala. Dokuzuncu basamakta
Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Ve bu kalbini çevirmek olayı Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Onlar ki kalpte Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ اَشْرَفْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Kim Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime açar. Onun göğsünü teslime yani İslam olmaya açar. Göğsünü yarar diyor, şer eder ve İslam'a açar, teslime açar. Kişinin göğsü şer olunuyor. Sonra o kişiyi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle faz kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe girmeye başlıyor. Ve burası 11. basamak. Bu rahmet nurları %2'yi buluyor. Kişi 12. basamakta huşu sahibi oluyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve müzikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Huşu sahibi olan kişiye bir hak veriyor Allah-u Teala. Allah'tan mürşidini sorma hakkı. Kişi mürşidini soruyor. Allah ona mürşidini mutlaka gösteriyor. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi oluyor. 14. basamak. Peki amel olmak farz mıdır? Farzdır. Allah Teala herkesin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Dilemeyenlerin dalalette olduğunu söylüyor, küfürde olduğunu söylüyor, hüsranda olduğunu söylüyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve herkesin üzerine Allah-u Teala defaatle farz kılmış Allah'a ulaşmayı, dilemeyi. İşte Allah-u Teala buyuruyor, Allah'ın azabı gelmeden önce Allah'a yönelin ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzda ve içinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Peki bunun gereğini yapmış sahabe, bugün bu yapılıyor mu? Hayır, tamamen unutulmuş bir konu. Ama bu olmazsa insanlar söylediğimiz standartlarda. İkinci safa mürşide ulaşmak farz mı? Evet, farz. Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki Ya eyyühellezine aminu tekullâhe vebtegu ileyhin vesileten. Ey amin olanlar, yani birinci takvanın sahipleri, yeniden takva sahibi olun diyor. Ne yaparak? Sizi Allah'a ulaştıracak vesileyi isteyerek. Kimden isteyeceksiniz? Allah'tan. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve Allah'a ulaşacaklarına dair tam inançla inananların Allah-u Teala'dan mürşid sorduklarında onlara cevap vereceği açıklanıyor. Bu mürşide ulaşmak konunun ikinci safhası. Üzerimize farz mı? Görüyorsunuz ki farz. Allah Teala açık bir şekilde emir veriyor. Sizi Allah'laştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Bunun da hacet namazıyla isteneceğini söylüyor Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde. 46. ayet-i kerimesinde de sadece huşu sahiplerine mürşidin göstereceğini söylüyor.
Ve Allah-u Teala bunu Maide Suresi 35. ayet-i kerimesinde bunu söyledikten sonra kişinin nefs tezkiyesi yapması gereğini ifade ediyor. İkinci safa bütün sahabe mürşitlerine ulaşmışlar mı? Kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci farz, ikinci itaat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olunmuş. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Zaten kimse buna bir itiraz etmiyor. Herkes evet diyor. Tabiyet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuştur sahabe. Diyor ki Fetih 10'da Allah-u Teala benim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Fetih Suresi 10. ayet-i kerim. Demek ki Allah'ın mürşide tabi olmak farz emrine bütün sahabe itaat etmiş. Sonra bu tabiyetten sonra o kişi de büyük değişiklikler yapıyor Allah Teala. O kişinin kalbine Allah Teala imanı yazıyor. Kişinin başının üzerine de devrin imamının ruhunu gönderiyor. Mücadele 22. Onların kalplerine imanı yazarız ve üzerlerine, başların üzerine katımızdan ruh gönderilir diyor Allah Teala. Onların günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan 70. Allah Teala Furkan 70'te tabi olanların, tabi olarak ikinci defa mümin olanların ve ıslah-ı nefs yapan, nefs tezkiyesine başlayanların yani amel-i salihat işleyenlerin günahlarını sevaba çevirdiğini, seyyiatini hasenata çevirdiğini söylüyor. Sonra Allah Teala onlara bire 10 verirken biri 100 vermeye başlıyor. Kişinin ruhunu vücudundan ayırıyor Allah Teala ve kendisine doğru yola çıkartıyor. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip ona ihtar ediyor. Allah'ın emrinden geldiğini ve o vücuttaki ruhun Allah'a geri dönmesini ihtar ediyor. Mümin suresinin 15. ayeti gelmesi gereğince ruh vücuttan ayrılıyor. Nefse nefs tezkiyesine başlıyor. Yani zikir yapıyor kişi. Bu zikirle Allah'ın katından rahmetle, fazl-ı rahmetle salavat isimli iki grup nur geliyor. Bu nurlardan rahmet, fazl ve salavat bunların hepsi kalbe ulaşıyor, kalbin içine giriyor. Ve bu üç tane nurdan fazıllar iman kelimesinin manyetik alanının tersi manyetik alana sahipler ve nefsin kalbinde birikmeye başlıyor. Bunun adı nefs tezkiyesi. Kişi ilk %7 nur birikimini, fazıl birikimini tamamladığı zaman başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra ruh zemin kattan birinci kata ulaşıyor. Kişi ikinci defa %2 nur birikimini gerçekleştirdiği zaman nefsi revvame kişinin ruhu ikinci gök katına ulaşıyor. Üçüncü defa %2, %7 nur birikimini, fazla birikimini sağladığı zaman nefsi mülhime kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Üçüncü kata ulaşıyor. Dördüncü defa nur birikiminde nefsi mutmainne mutmain oluyor kişi, doyuma ulaşıyor. Ruhu dördüncü gök katında. Beşinci defa nur birikiminde nefsi radiyede Allah'tan razı oluyor. Altıncı defa nur birikiminde nefsi mardiye Allah da ondan razı oluyor. Yedinci defa nur birikiminde nefsi tezkiye, kişi nefsini tezkiye ediyor. Fatır Suresi 18. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü ezelde Allah'a söz vermiştir kişi nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine dair. Ve ruhu Allah'a döner diyor Allah. Ve ilallahin masir diyor ve Allah'a döner. Ruh Allah'a dönüyor, Allah'a ulaşıyor. Nefs tezkiyesine
paralel bir işlem görüyoruz. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdı mı? Bakıyoruz, Allah'a ulaşma kavramına Kur'an-ı Kerim hidayet diyor. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Nereden biliyoruz kendisine ulaştırması olduğunu? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Diyor ki Allah-u Teala Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşavi ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediklerini Allah dilediğini kendisi de seçer. Kullarından kelimesini kullanmamış. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır diyor. İşte kendisine ulaştırır. Hidayete ermek de insanın Allah'a ulaşması. Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Diyor ki Allah-u Teala sahabe için onlar sözü dinlerler. Ve sözün ah

sıfatı. Âl-i İmrân suresi 14. ayet-i kerime. Ruh Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. Bu makam fena fillah makamı. Bütün sahabe ulaşmışlar ve bu gerçekleşmiş. Ondan sonra Allah-u Teala oraya ulaşanlara zikirlerini biraz arttırdıkları zaman bir taht ihsan ediyor, altın bir taht. O tahtın sahibi oluyor kişi Allah-u Teala'nın katında. Bu Allah'ın indinde yurt sahibi olmak olarak adlandırılıyor. Daha sonra kişinin zikri günün yarısını aşıyor. Zikrin günün yarısını aşması halde kişi zahit oluyor. Allah-u Teala'ya her gün ispat ediyor ki her gün günün yarısından daha fazla zikrediyor kişi. Allah'la dünyadan daha fazla meşgul. Ve bu böyle bir kişi zahit oluyor, zühd sahibi oluyor. Burası velayetin üçüncü makamı. Kişi 14. basamakta mürşidine ulaşmıştı ve ruhu vücudundan ayrılmıştı. 15. basamakta birinci gök katına, 16. basamakta ikinci gök katına, 17, 18, 19, 20 ve 21. basamaklarda 7. gök katına çıkıyor ruh. Allah'ın zatına ulaşıyor. 22. basamakta da ruh Allah'a teslim oluyor. 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması, hidayete ermek. Bütün sahabe hidayete ermişler. Şimdi daha ötesine geçiyoruz. 22. basamak ruhun Allah'ın zatında yok olması. 23. basamak kişinin indi ilahide bir taht sahibi olması. Allah'ın indinde baki olması. Beka billah makamı. Ve sonra da zühd makamı. 24. basamak. Bu 24. basamağın sonrası 25. basamakta nefsin kalbindeki nurlar, fazıllar ve rahmet nurları toplamı %81'i aşıyor. Bu noktadan itibaren fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemiyor. Gerçi hala nefsin kalbinde %19 rezistans var. Ama buna rağmen fizik vücut Allah'a teslim oluyor. Ve fizik vücudu, bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesinlik kazanıyor ettikleri. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplere de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Farz mı? Fizik vücudun teslimi de farz. Daha ötede nefsin teslimi de farz. Daha ötede iradenin teslimi de farz. Allah Teala başlangıçta söylediğimiz Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde diyor ki ve eni ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe, üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Bütün teslimler bir arada ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarında Allah'a teslim etmiş ve fizik vücudun teslimi değil, daha ötesi de farz. İradenin teslimine kadar bütün sistemler farz. Bütün teslimler farz. Öyleyse bakıyoruz Allah-u Teala Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde diyor ki ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Nisa 58'de buyuruyor Allah Teala, İnne Allahe ye'murukum an tu'addul emanate ila ehliha.

Allah'a emanetleri onun ehline, o emanetlerin ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Emanetler çoğul emanet olarak geçiyor ama emanetlerin sahibi tekil. En tuadil emanati ila ehliha. O emanet, her emanetin ehline, bütün o emanetlerin ehli olana emanetleri teslim etmenizi emreder diyor. Ve bakıyoruz ki Allah Teala Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde diyor ki Allah Darüsselam'a, selam yurduna davet eder. Aslında bu selam yurdu, teslim yurdudur. Nereden biliyoruz? Çünkü arkadan diyor ki ve Allah diyor oraya ulaştırmayı dilediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Nisa 175'te ise sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğu kesinlik kazanıyor. Diyor ki Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse burada yani Yunus 25'te selam yurdu aslında teslim yurdudur. Ama bu Allah'ın zatına ruhun ulaşmasını ifade eder. Ama daha ötesi var 26'da. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyadehu diyor. Onlara ahsenül hüsna vardır. İşte bu Allah'ın zatına ulaşmak ve ziyadesi Allah'ın zatını görmek. Bu ayet-i kerimede bütün teslimleri ifade ediyor. Çünkü Allah'ın zatının görülmesi ancak iradenin Allah'a teslimiyle mümkün. Öyleyse bütün sahabe Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesine göre hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki sonra ne olur? Sonra kişi daimi zikrin sahibi olur. Daimi zikrin sahibi olunca kişi nefsinde daimi zikir sebebiyle hiç afet kalmaz. Çünkü devamlı zikirde olduğu için Allah'tan rahmet fazla salavatın kalbe dolması devam eder. Ama zulmani kapı kapalıdır. Daimi zikir sebebiyle zulmani kapıdan karanlıkların kalbe girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah'ın daimi zikre ulaştırdığı bir kişi var. Daimi zikir sebebiyle kalbindeki bütün afetler yok edilmiştir. İki mükafatı vardır bunun. Bir, o kişinin kalp gözü mutlaka açılır. İki, kalp kulağı mutlaka açılır. Yani Allah'ın bütün söylediklerini işitmeye ve gösterdiklerini kalp gözüyle görmeye başlar. Demek ki burada dört vasfın sahibi olduğu kişi. Üç vasıf daha kazanır. Bir, ehli tezekkür olur. Her an Allah'la konuşmak etkisinin sahibi olur. İki, ehli hayır olur. Daimi zikre ulaştığı için her an derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmaksa hayır ifade eder. Bir de ehli hikmet olur, ehli hüküm olur. O verdiği bütün hükümlerde Allah'tan sorarak hüküm verdiği için tam adaletle davranır. Bir de bunun ötesinde hangi ayete baksa, o ayetin Kur'an'da 28 basamaktan biriyle alakalıysa hangi basamağa oturduğunu bilir. Böyle bir kişi bu basamakta Ulul Elbab adını alır. Ulul Elbab lüplerin sahipleri. Yani fizik ötesi görüşün, fizik ötesi işitmenin sahibi olan bir kişi. Ve bir başka özelliği mutlaka daimi zikrin sahibi olmak. Ulul Elbab ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerin Kur'an'daki adıdır. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Kişi burada
Ulu'l-Elbab makamında yerlerin melekûtunu görmeye başlar. Yerlerin melekûtu 7 tane yer katını ifade eder. 7 kat cehennem bu kişiye mutlaka gösterilir. Tüyleri ürpererek o cehennemleri seyreder. 7 tane yer katının sırları ona açılır. Ve nihayet zemin kattaki devrin imamının ana dergahı bu kişiye gösterilir. Ne zaman birinci gök katı gösterilirse, birinci gök katından itibaren o kişi Ulu'l-Elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Yani muhlis olmuştur. Yani nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok edip halis olmuştur. Ve bir evvelki kademede 7 mertebede halis olduktan sonra bu kişi bir evvelki kademede 7 mertebe müzeyyen olmuştur. Şimdi burada kişinin halis olması söz konusu olacaktır. Birinci gök katı, ikinci gök katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı ve yedinci gök katının 7 tane alemi soldan sağa, bunların hepsi gösterilir. En son Sitretül Münteha gösterilir. Sitretül Münteha'nın gösterildiği noktada kişi ihlas makamını bitirir. Peki bundan 14 asır evvel sahabe muhlisler oldular mı? Evet. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi bütün sahabenin muhlisler olduğunu gösteriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye Kur'an'da diyor ki deyin ki Allah Teala'ya biz muhakkak ki muhlisleriz. Bütün sahabenin muhlisler olduğunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 139. ayet-i kerimesiyle kaydetmiş. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ve 9 daha, affedersin 7 daha 14 mertebe kalpleri müzeyyen olmuş. Birincisinde göğün yerin 7 katı, yerlerin melekûtu. İkincisinde göğün 7 katı, göklerin melekûtu. Her ikisi de 7. katta zeminde. Her ikisinde de 7. katta zemin gösterisi var. Ve ne zaman Sitretül Münteha görülürse o kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir Allah Teala tarafından. Ve bu Tövbe-i Nasuh müessesesi bütün sahabe için gerçekleşmiş. Hepsi Tövbe-i Nasuh'a davet edilmişler. Tövbe-i Nasuh'tan sonraki safhada Tövbe-i Nasuh, ihlas makamının bittiğini, salah makamına geçildiğini gösterir. Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmuşlar ve bundan sonraki kademe olan irşada ulaşma keyfiyetini de hepsi tamamlamış. Nasıl ulaşılıyor? Allah Teala diyor ki ayet-i kerimesinde Allah nebileriyle birlikte olanları kıyamet günü utandırmayacaktır. Ayet-i kerime şöyle başlıyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Vazgeçilmeyecek bir tövbe olsun. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra 18 mertebe kişinin kalbi müzeyyen olmuş. Böyle bir kişi Tövbe-i Nasuh'la tövbe ediyor. Bu, salah makamının birinci kademesidir. İkinci kademede, Allah o kişinin mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları örtüyor. Üçüncü kademede o kişiye salah nurunu veriyor. Dördüncü kademede o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor.
Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde geçiyor hepsi. Ve böylece kişi irşada ulaşıyor. Tahrim 8'de Allah-u Teala öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun dedikten sonra buyuruyor ki Allah nebilerini ve onunla beraber olanları o gün yani kıyamet günü utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında oldukları halde yürürler. Ya Rabbi derler, bizim günahlarımıza günahlarımızı ört ve günahlarımızı mağfiret eyle. İşte burada bir irşada ulaşma noktası var. Böyle bir hedefe ulaşan kişi irşada ulaşmıştır. Bütün sahabe irşada ulaşmış mıdır? Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ey sahabe biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer siz o Resul'e itaat edecek yerde o sizin söylediklerinize uyarsa o zaman bunun büyük zararını görürsünüz. Diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki ama Allah sizi sizin nefsinizi tezkiye etti ve kalbinizi Allah size isyanı, küfrü kilih gösterdi ve hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Yani irşad edilen bir insanın ulaşabileceği, alabileceği bütün hamulenin dolmuş olduğunu, sahabenin irşadın bütün inceliklerini öğrendiği neticesine ulaşıyoruz. Geriye sadece iradenin teslimi ve Allah'tan emir alarak başka insanları irşada ulaştırmak için yetki almak kalıyor. Bu da 7. ve son mertebesi. Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlar için ulaşabilecek olan son mertebesi. Demek ki bütün sahabe başlangıçtaki 6 mertebenin hepsini tamamlamışlar ve bu sala makamı 28. basamağı ifade eder. Sala makamı bu 28 basamakta 7 tane bütün insanlar için 7 tane kademe ifade eder. Kademeleri bir defa daha söyleyelim. Birinci kademe tövbe-i nasuh, ikinci kademe günahların örtülmesi, üçüncü kademe salah nurunun verilmesi, dördüncü kademe o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi ve kişinin irşada ulaşması. Gördük ki işte onlar irşada ulaşanlardır diyerek Allah Teala bütün sahabenin irşada ulaştığını kesinleştiriyor. Sahabeyi kullanmış zaten. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra Allah Teala o kulunun iradesini teslim alacak. Ve iradesini teslim aldığı kişi Allah'tan devamlı ne yapması lazım geldiğini soracak. Allah Teala da devamlı ona ne yapması lazım geldiğini söyleyecek. Kim Allah Teala'nın Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesiyle farz kıldığı Hakk-ı Tukati-i Takva'nın sahibi olursa, burasıdır Hakk-ı Tukati-i Takva'nın sahibi oluşu, kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği nokta. Allah-u Teala diyor ki, ya eyyühellezine aminittekullâhe Hakk-ı Tukati-i. Ey amin olanlar, bir hakkın tam takvaya ulaşanlar, nasıl bir takvanın sahibiyse, siz de öyle bir takvayla, bir hakkın takvayla Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin. Allah'a bütün teslimlerinizi tamamlayın. Bir hakkın teslimlerinizi tamamlayın. Öyle ölün.
Bütün sahabe bunu gerçekleştirdiler. Hepsi irşat makamının sahibi oldular. Oldular mı? Evet, biliyorsunuz sahabe iki bölümde mütalendir. Ensar ve Macirin. Ensar, Medine'deki yardımcılar, Macirin de Mekke'den Medine'ye göç edenler. Sevgili kardeşlerim, bu göç edenler veya Medine'deki yardımcılar, her ikisi de Tevbe Suresinin 30. ayet-i kerimesinde şöyle ifade ediliyor. O sabikunel evelin var ya, evvelki sabikunlar, sahabe. Bir kısmı ensardandı, bir kısmı macerindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun, ister macerin, hepsine tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Hepsi bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Görüyoruz ki bütün sahabe İslam'ın Kur'an'da farz kılınan 7 safhasını da yaşamışlar. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Bu Kur'an'daki İslam. Şimdi başımızı önümüze eğelim ve utançla bugünkü İslam dizaynına bakalım. Utançla bakalım. Çünkü İslam'dan geriye İslam kalesindeki 7 burcunda yerle bir edildiğini, bir harabenin kaldığını görüyoruz. Bir harabe, enkaz. 7 safhanın 7'si de yok artık, yaşanmıyor. Bugün İslam deyince ne anlıyorsunuz? Bugün İslam namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadetten ibaret İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir. Öyleyse ne söylediğimize dikkatle bakın. İslam kalesi yerle bir edilmiştir. 28 basamaktaki 7 tane safhanın 7'si de şeytan tarafından 14 asırda unutturulmuştur insanlara. Hamdolsun ki gördüğünüz gibi hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Öyleyse burada kendinize bir sual sormak mecburiyetindesiniz. Biz bu ilmi nereden aldık? İslam aleminde alimlerin hiçbirisine bunlar öğretilmiyor. İslam'ın kurtarıcı faktörlerinden hiçbirisi öğretilmiyor artık. İslam'ın 5 şartı öğretiliyor. Ve İslam vasıtalarla hedeflerden oluşur. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte vasıtadır, araçtır. Hedef değildir, amaç değildir. İblisin İslam alemini dünyadaki en geri milletler seviyesine indirebilmesi ancak bununla mümkün olmuştur. Bir zamanlar bütün buluşların sahibi olan İslam alemi artık gerilerden seyrediyor. Ve İslam kalesinin 7 burcunun 7'si de yerle bir edilmiş durumda. İşte şimdi o 7 tane kalayı, 7 tane burcu tekrar ait olduğu yere oturtmak zamanıdır. Bu görevle vazifeliyiz. Siz insanlar bizi sevmek mecburiyetinde değilsiniz. Sevgi kalpten oluşan bir müessesedir. Hamdolsun ki bizi sevenler çoktur. Allah'ın dostları. Ama bir de Allah'ın düşmanları var. Onlar bizi sevmezler. Çünkü onlara gerçek İslam'ı anlatıyoruz. Onlar
gerçek İslam'ı duymak istemezler. Gerçek İslam geldiği zaman bir karanlık ararlar, yarasa gibi kaçabilecek bir yer. Öyleyse bugünkü İslam'la 14 asır evvelki İslam'ı karşılaştırdığınız zaman 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşamış olduğunu görüyorsunuz. Bugün bütünüyle yok edilmiş olan bir İslam'dan bahsediyoruz. Bu söylediğimiz 7 safhanın 7'si de yok olmuş. Ve geriye iblisin kurnazlığına bakın. Geriye ne kaldığını görmek için. Ne kalmış geriye? İslam'ın 5 şartı. Dikkat edin, bu 5 şartın hiçbirisi hedef değildir. Hedefler Allah'a ulaşmayı dilemeniz, mürşidinize ulaşıp tabi olmanız, ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz 3, fizik vücudunu teslim etmeniz 4, nefsinizi teslim etmeniz 5, irşada ulaşmanız 6, iradenizi Allah'a teslim etmeniz 7, bundan 14 asır evvel Kur'an bunları yazıyordu, bugün de yazıyor. Ve 14 asır evvel onlar bunların hepsini gerçekleştirdiler. Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Bugün insanlar iblisin şu kurnazlığına bakın. Diyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, bu Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızında biziz, biz. Yani hiç kimse şu Kur'an'ın hiçbir harfini bile değiştiremez diyor Allah Teala. Hiç kimse Kur'an'ın hiçbir harfini değiştirememiş bugüne kadar. Değiştirememişse, iblis de değiştiremeyecekse ne yapabilirdi? Yapabileceği şey tekti. Kur'an'ı unutturmak. Şeytan asırlar boyunca insanları Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırmayı başarmış. Ve Kur'an'ı unutturmayı başarmış. Ve insanların yazdığı kitaplarla yeni bir ilim doğmuş ortaya. İslam ilmi diye bütün üniversitelerde öğretilen ilimler bu size saydığımız 7 safhanın hiçbirini kapsamaz. Onun için sözlerimiz bu devirde son derece önemlidir. Çünkü sizleri o fitne bataklığından, o cehalet bataklığından Allah'ın ilmine ulaştıracak olan kişi o biziz. Var mı aranızda bu söylediklerinden bir tanesini bile bilip de İnsanları kurtarmak için çalışan sevgili kardeşlerim, bir sona ulaşıyoruz. İslam bütün cepheleriyle unutulmuştur. Geriye kalan da İslam değildir. İslam'ın sadece hedefleri yok olmuş, sadece geriye vasıtaları kalmıştır. Kapınızın önünde bir araba var, bu vasıtadır. Hedefinizse Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidinize ulaşıp tabi olmak, ruhunuzu Allah'a teslim etmek, fizik vücudunuzu teslim etmek, nefsinizi teslim etmek, irşada ulaşmak, iradenizi Allah'a teslim etmek, 7 tane safayı yaşamak. Bunların her birinin birer şehir olduğunu, birine gitmedikçe ikinciye geçiremeyeceğini düşünün. Kapının önündeki araba vasıtadır. Hedefleriniz bu söylediğim her şeyi yerine getirmektir. İblis ne yapmış? Hedefleri yok etmiş. Hedefler yok artık. Geriye sadece vasıtalar kalmış. O vasıtaların da en önemlisi zikir. O da yok olmuş. Kur'an-ı Kerim'in en büyük ibadeti zikirdir. Ve o da yok olmuş. Eğer biz olmasaydık, Allah-u Teala bu devirde bize bunları öğretmeseydi, dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse bunu hala söyleyemediğine göre nereden öğrenecektiniz bunları? Nereden öğrenecektiniz ki sahabe gibi Kur'an'ı yaşayabilirsiniz, İslam'ı yaşayabilirsiniz? Sözlerimiz buraya kadar. Zikrin Kur'an'daki en büyük ibadet olduğunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Ve unutmayın,
zikir de farzların arasında mevcut değil. Allah-u Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabı ve ekumus salat inne salate tenha anil fahşai ve münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim sana vahyettiğim o Kur'an var ya, onu oku, onlara tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Üç zikir geçiyor burada. Kur'an-ı Kerim tilaveti zikirdir. Namaz kılmak zikirdir. Bir de ne zikirdir? Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Ve Allah'a insan ruhunun ulaşmasının sadece zikirle mümkün olacağını açıklıyor Allah Teala Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a vasıl ol. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olan ibadet zikirdir diyor. Zikir farz mıdır? Ne yazık ki ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değildir. Ama zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Allah Teala açıkça Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde söylüyor bunu. Veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismiyle zikret farz. Ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Demek ki zikir farz. Peki günün yarısından daha fazla zikir, çok zikir farz mı? Evet. Ashab suresi 41. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminu zikrullaha zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olmanın hangi safhasında olursanız olun, öyle bir safhasında olun ki Allah'ı çok zikirle zikredin. Bu günün yarısından fazla zikretmek bir kişinin 24. basamakta olduğunu gösterir. Orası zühd makamıdır. Günün yarısından daha fazla zikretmek orada farzdır. Peki daimi zikir farz mı? İşte Allah Teala buyuruyor ki Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Nisa 103. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse zikir farz, günün yarısından daha fazla zikir farz, daimi zikir farz ve farzlar arasında zikir yok. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat Allah'ıma salavat.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın yolunda olmak veya yolunda olmamak. Nasıl mukabele görür? İşte bir insan Allah'ın yoluna davet edildiği zaman kabul etmezse Allah Teala buna seyirci kalamaz. Mutlaka o kişi üzerinde engeller oluşturur. İşte bu konuşmamızda sizlere o engellerden bahsetmek istiyoruz. İnsanlar, bütün insanlar mutlaka tebliğe muhatap olurlar. Hiçbir kavim yoktur ki İnsanlar hangi devri yaşarlarsa yaşasınlar, o kavmin içinde onların dilleriyle konuşan bir Resul bulunmamış olsun. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün kavimlere onların dilleriyle hitap etsin diye Resuller göndeririz, onların dilini konuşan Resuller göndeririz diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlere göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda Allah-u Teala'nın bütün insanlara gönderdiği Resuller onlara tebliğde bulundular. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Eğer dilemezseniz dalalette kalırsınız. Eğer dilemezseniz Allah-u Teala sizi kâfirler arasında mütalaa eder. İnananlardan olmanıza rağmen kâfirler gibi muamele görürsünüz. Yani gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala buyuruyor, eğer onlara bir Resul göndermeseydik bize derlerdi ki diyor, keşke bize bir Resul gönderseydin de senin hidayetine tabi olsaydık, böyle cehenneme sürülmeseydik. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın indinde insanlar açık bir şekilde hüküm ferma dilediklerini yapmak konusunda. Ama her olay bir cezaya, derecat kaybına veya bir mükafata veya derecat kazanmaya mutlaka sebebiyet verir. Her saniye insanlar ya derecat kazanırlar ya da kaybederler. Kazandıkları dereceler kıyamet günü yapılacak olan hesaplaşmada fazlaysa kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Eğer kazanılan dereceler azsa, insanların gideceği yer cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde bütün insanlara mutlaka tebligat ulaşır. Allah'a ulaşmayı dileyin diye. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Şirkte kalırsınız, küfürde kalırsınız, dalalette kalırsınız, hüsranda kalırsınız gibi
uyarılar mutlaka bütün insanlara yapılır. İşte bu uyarılar, bu konuşmanın temelini teşkil eder. Bu uyarılarda muhatap olan insanlar üçe ayrılır. Bir, tebliğ yapanı dinlerler, itiraz da etmezler ama tabi de olmazlar. Bir, anlaşmazlık çıkarmazlar ortaya. Fakat tabi olmazlar. Allah'ın onlar üzerinde vücuda getirdiği muamele farklıdır. Tebliğe muhatap olduğu zaman karşı çıkan, zıtlaşan, kavga eden insanların üzerindeki Allah'ın tesiri farklıdır. Kendisine tebliğ yapılsa da yapılmasa da, ki mutlaka tebliğ yapılır, yapılmasına rağmen hem kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen hem de başka insanları da Allah'ın yoluna ulaşmaktan men eden insanlar vardır. İşte onlar üzerindeki Allah'ın tesiri çok daha acıdır. Allah Teala Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah kitaplar indirmesine rağmen o kitaplarda açık bir şekilde hidayetten bahsetmesine rağmen, hidayeti zikretmesine rağmen, hem de delilleriyle birlikte, beyineleriyle birlikte hidayeti emretmesine rağmen, o insanlar ki bilerek, isteyerek hidayeti gizlerler, Allah da onları lanet eder, lanet ediciler de onlara lanet eder diyor Allah Teala. İşte davranış biçimleri ve sonuçlar konusunda Allah Teala'nın açıklamaları. Eğer bir insan kendisine tebliğ yapılır da bu tebliğe muhatap olduğunda sessiz kalırsa, yani bir aksül amelde bulunmazsa, o davranışa karşı cephe almazsa, kavga etmezse, Allah Teala böyle olan insanların hastalarını kapatıyor, mühürlüyor. Görme hastasını, işitme hastasını ve idrak hastasını. İşte Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala kendisine tebliğ yapılan kişinin üzerindeki tesiri anlatıyor. Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetleri. Habibim, sen ne kadar gayret edersen et, o kafirler mümin olmazlar. Burada mümin, Allah'a ulaşmayı dileyen mümin olmazlar demek. Müminler kendi aralarında 8 kesime ayrılırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de mümindir. Allah'a inanıyorlarsa, Allah'a ulaşmayı dileyenler de mümindir. Allah'a inanıyorlarsa ve Allah'a ulaşmayı dilemişlerse. Ama eğer o kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi, önce Allah'a ulaşmayı dilemiyor, sonra kendisine tebliğ yapıldığında Allah'a ulaşmayı diliyorsa, bilmeden evvel hiç kimsenin dilemesi zaten söz konusu olmaz. Tebliğ yapılacak ki dilesin. Eğer diliyorsa, o zaman onun adına Allah-u Teala
Hak mümin diyor. Kişi ancak o zaman hak mümin olmak şerefine erer. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hak mümin olmak şerefine erer. Yoksa Allah'a inanıyorsa Kur'an'da da mümin olarak anılıyor ama gideceği yer ne yazık ki cennet olmuyor. O zaman kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kişi cehennemde cezasını çektikten sonra cennete gider ifadesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi değildir. O bir mevzu hadistir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri açık ve kesin bir şekilde başka bir alternatifi Allah Teala kabul etmiyor. Diyor ki innel lezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme'ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. O Allah'ın evliyası var ya, affedersiniz böyle başlamıyor ayet-i kerime. Onlar Allah'a mülaki olmayı kesin olarak dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı, ilka etmeyi kesin şekilde, muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler kesinlikle gidecekleri yer cehennem. İşte bu kişilere anlatıldıktan sonra mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek üzerlerine farz kılındığı ifade buyurulduktan sonra, ifade edildikten sonra farz mıdır? Farz olduğu kesin. Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Ona Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Kaç fırka? 72. 73. fırkadan da bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kurtuluşa ulaşacak olan fırka diyor. 73. fırka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu 72 fırkanın içine dağılmış olan şu dünyada her dili konuşan insanların arasında o kavmin Resulü tarafından kendisine söylenip de doğruyu yakalayabilen ve tatbik edebilen insanlar. Onlar 73. fırkayı oluşturuyorlar. İşte hidayet çağındayız ve göreceksiniz ki gelecek günlerde her milletin içinde bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen insanların mevcut olduğunu göreceksiniz. İslam'ı İslam olduğunu bilmeden yaşayan insanlar olduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren 7 safayı mutlaka herkes, bütün insanlar yaşayacaklardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu vesileyle bir defa daha söyleyelim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın tebliğ yapmasını bütün insanların üzerine farz kıldığını biliyoruz. Tebliğe
herkes muhataptır ve tebliğ yapılmalıdır. Tebliğ yapıldığı zaman bir kişi ona muhatap olmazsa, tebliği kabul etmezse ama karşı da çıkmazsa ne olduğunu Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde bulmuştuk. Onlara tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler nasıl diyor Allah Teala? Sen onlara tebliğ yapsan da yapmasan da birdir. O kafirler mümin olmazlar diyor. Bu sebeple diyor Allah onların basar isimli görme hastalarını mühürler diyor Allah Teala. Onların sem'i isimli işitme hastalarını da mühürler diyor. Ve kalplerindeki idrak hastasını da mühürler diyor. Aslında onların idrak etme hastasının mühürlenmesi, Semi isimli işitme hastalarının mühürlenmesi ve görme hastası olan onların basar hastalarının üzerine kışavet adlı bir perde çekilmesi söz konusu. Bunlar uzuvlar değildir sevgili kardeşlerim. Bunlar hastalardır. Görme hastası, işitme hastası, idrak etme hastası. Eğer bir kişi İrşat makamı kendisine tebliğ yaptığı zaman ya da kim tebliğ yaparsa yapsın, tebliğe kayıtsız kalırsa bu sonuçla karşılaşır. Allah Teala aynı türde bir olaydan Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde de bahsediyor. Diyor ki, onlar ki kendilerine hevalarını ilah edinmişlerdir. Hevalar, nefsin afetleri. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmezler. Allah'ın her emrini Allah'ı ilah mevkinden indirerek nefslerin o afetini onun yerine koyarlar ve onun dediğini yaparlar, yapmış olurlar. Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir diyor. Allah onları ilimleri üzere dalalette bırakır. İşte bugünkü din adamlarından Allah'a ulaşmayı dilemeye karşı çıkanların durumu budur. Allah onları ilimleri üzere dalalette bırakmıştır. Onların basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çekeriz diyor Allah Teala. Onların Semi isimli işitme hastalarını mühürleriz diyor. Onların kalplerindeki idrak hastasını da mühürleriz diyor Allah Teala. İşte bu insanların görme hastasını, işitme hastasını ve idrak etme hastasını Allah Teala'nın mühürlediğini görüyoruz. Peki ikinci grup insanlar, onların durumu ne? Onlar sadece çekimser kalan, umursamaz durumda olan insanlar değil. Onlar kendilerine tebliğ yapanlara karşı çıkan ve onları engelleyenlerdir.
İşte bu engelleyen insanların Allah-u Teala kavga ediyorlarsa onların hastalığı üzerine değil, görme uzvu olan gözlerin üzerine, işitme uzvu olan kulaklarının üzerine, idrak etme uzvu olan kalpleri üzerine engeller koyuyor. İşte İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunları söylüyor. Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ki onlar ahiret gününe, ahirete inanmayanlar olarak, Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına inanmayanlar olarak geçiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin seninle arasına hicab-ı mestire olan atlı bir perde koyar. Onlar seni, bunun manası onlar seni irşat makamı olarak göremezlerdir. Allah Teala bu hicab-ı mestire atlı perdenin o kişinin gözlerine konulduğunu söylüyor. Göz bir uzuvdur. Onlarla senin arana bunu koyarız dediği zaman o uzvu Allah Teala mühürleriz demiş oluyor. Onların diyor seni görmelerine mani olmak için dediği cihetle sonuç bu. Görmelerine mani olmak için hicab-ı mestürenin o kişinin gözleri üzerine konması lazım. Seninle onların arasına seni görmelerine mani olmak için hicab-ı mestüre koyarız diyor. Gizli perde. Hicab, perde, mestüre de gizli, örtülü. Peki sonra onların diyor kulaklarına

arkalarını dönerler diyor. Kavganın neticesinde insanlar arkalarını dönerek nefretle uzaklaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne oldu? Allah Teala bu sefer uzuvlara engel koydu. Bunun neticesi ne olur? Araf 179 bunun neticesinde neler olduğunu söylüyor bize. Allah Teala buyuruyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Neden sevgili kardeşlerim? Neden göremezler? Çünkü Allah Teala onların gözlerinin önüne Hicab-ı Mestura adlı bir gizli perde koyuyor. Onlar o gözleriyle göremiyorlar. İrşat makamını irşat makamı olarak göremiyorlar. Alelade bir insan olarak değerlendiriyorlar. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitmezler. Neyi işitmezler? İrşat makamının söylediklerini. İşte biz bunları söylüyoruz. O insanlar dinledikleri halde onlarda bir tepki, bir idrak kasası oluşmuyor. Anlamıyorlar ne söylediklerimizi. Söylediğimiz şeyin ne manaya geldiğini, ne kadar önemli olduğunu anlayamıyorlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onların kalpleri vardır. Onunla idrak etmezler. Yani kalplerindeki idrak kasası söz konusu değildir. Kalpleri, onların kalpleri idrak etmezler. Sonra da ağır bir ifade kullanıyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor. Onlar dalalette olanlardır ve ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte ikinci grup insanlar sadece irşat makamının sözlerini anlamamak değil, ona karşı çıkmak durumunda olanlar. İşte ceviz kabuğu olayında gördünüz, işittiniz. Biz 3 defa hitap ettik bütün insanlara. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Buraya bunun için geldik dedik. Onun bir tuzak olduğunu zaten kardeşlerimize yolda söylemiştik. Sevgili kardeşlerim, işte o insanlar söylediklerimizi hiç anlamadılar. Bir tek gayeleri vardı, bizi halkın önünde bir sahtekar olduğumuz konusunda bir sahtekar durumuna düşürmek, söylediklerimizin yalan olduğunu ispat etmek ve bir tezgah kurulmuştu. Biz de onları söyledik ve tezgahlarına tabi olduk. Sevgili kardeşlerim, netice ne çıktı? Neticede Allah Teala Duhan suresinin 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde Allah Teala'nın bahsettiği Resul'ün biz olduğumuzu ispat etmesi söz konusu oldu. Onlara apaçık bir Resul gelmişti de diyor Allah Teala onlar o Resul'den yüz çevirdiler. Onun için şeytandan vahiy alıyor dediler. Onun için deli dediler. Ondan yüz çevirdiler ve söylediklerinden ibret almadılar diyor. Hepsi gerçekleşmedi mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala ispat etmiş olmadı mı böylece? Kur'an-ı Kerim'de 14 asır evvel bizden bahsettiğini ispat etmiş olmadı mı? Olay açık ve kesin 60 milyon insanın gözleri önünde cereyan etti.

İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bir insanda farklı bir hüviyet görürse, yani o insan kendisine yapılan tebliğe cevap vermediği gibi, tartışmaya girdiği gibi, bunun ötesinde başka insanları da Allah'ın yolundan çevirmeye kalkıyorsa, bu konuda bir gayretin sahibi ise, insan ruhu vücuttan ayrılırsa, insan ölür diyorsa, o insanın hedefe gitmesi, Allah'a ulaşması mümkün değildir diyorsa ve yalancılıkla suçluyorsa, sahtekarlıkla suçluyorsa Allah'ın Resulünü, o zaman Allah Teala bunlar hem Allah Teala'nın söylediklerine karşı çıkanlar, bununla kalmayanlar, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak o cennete girecek olan insanların bir dileseler Allah Teala hepsi cennete girecekler. Cehenneme gitmelerine sebebiyet verdikleri için onlar iki unsuru birden yaşarlar. Hem uzuvları üzerine engeller koyar Allah Teala, hem de hastaları üzerine engel koyar Allah Teala. İşte Ahzab 67'de Allah Teala diyor ki, o cehennemdekiler derler ki, ya Rabbi, biz asrımızın, yaşadığımız devrin saadatlarına, din öğreticilerine ve büyüklerine itaat ettik. Tabi olduk değil, itaat ettik. Bu sebeple dalalette kaldık. Ya Rabbi, sen onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lanetle lanetle. İşte o büyük lanetle lanetlenenlerin gözleri de görme hastaları da, kulakları da işitme hastaları da, kalpleri de idrak etme hastaları da mühürlenir. Allah Teala onların gözleri üzerine hicabı mesture koyar. Görme hastasının üzerine görmeyi engelleyecek olan bir engel koyar. Görme hastasını mühürler. O kişinin uzvuna, kulaklarına, işitme uzvuna, işitme uzvu olan kulaklarına vakra koyar. Ve o kişinin Semi isimli işitme hassasını mühürler. O kişinin kalbindeki idrak hassasını Allah Teala mühürler ve kalbi de mühürler. Yetmez, o kalbe bir de ekinnet koyar, idrak etmeyi önleyen bir müessese koyar. İşte bu insanlar başka insanları onların delalette kalmalarını temin eden, bilerek, isteyerek hidayeti gizleyenler, başka insanların Allah'a ulaşmasına bilerek, isteyerek mani olanlar. Hem Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi lanet eder. Bakara suresi 159. ayet-i kerimeye göre, hem de Ahzab suresinin 67. ayet-i kerimesine göre, onları Allah Teala iki kat lanetle lanetler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanların hem gözleri, hem kulakları, hem kalpleri, hem görme hastaları, hem işitme hastaları, hem de idrak etme hastaları mühürlüdür. Böyle insanlar mutlak olarak cehenneme gideceklerdir
ve Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme giden insanların çok daha ötesinde, çok daha büyük cezalara çarpılacağı bir cehenneme gideceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bu istikamette koyduğu engeller oluştuktan sonra bir kişi aklı başına gelip de Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah Teala o kişinin eskiden olan hatasını dikkate almaz. Eğer o kişi ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse, üç grubun üçünde de hangi engeli koymuşsa o engeli Allah Teala mutlaka kaldırır. Eğer sadece hastaları üzerine engel koymuşsa, o kişinin görme hastasının, işitme hastasının ve idrak etme hastasının üzerindeki engelleri kaldırır. Eğer uzuvları üzerine koymuşsa, gözlerin, kulakların ve kalbin üzerine engel koymuşsa, onları kaldırır. Eğer hem uzuvların hem de hastaların üzerine engel koymuşsa, bir de kalbe ikinet koymuşsa, hepsini kaldırır. İşte Allah Teala affedicidir. Kişi ne kadar günah işlerse işlesin, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin gideceği yer cennettir. Neden? Çünkü Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını örtecektir. Öyleyse bütün günahları örtülen bir insan ne olur? Bütün günahları örtülen kişi gideceği yer mutlaka cennet olandır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, yani kendisine yapılan bütün tebliğlere rağmen, bunca açıklamaya rağmen, hayır sen yanlış söylüyorsun, benim söylediğim doğrudur, ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum diye devamlı karşı çıkan bir insan için kurtuluş yoktur. O insan hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Dilemediği için de gideceği yer mutlak olarak cehennem olacaktır. Zaten böyle olan kişinin nefsinin kalbinde afetler duruma hakim olduğu için o kişi devamlı sıkıntı içerisinde yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizler Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah bize bu ilmi öğretti, sizlere öğretmemiz için. Öyleyse Allah Teala alimlerden bahsediyor. Kendilerine tebliğ yapıldığı için, yapılmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, hem de ilimlerine güvenerek dilemedikleri için, onları ilimleri üzere dalalette bırakırız diyor. Ne kadar korkunç bir şey sevgili kardeşlerim, ilim üzere dalalette kalmak. Yani hayatlarını vermişler, üniversiteyi bitirmişler, orada master yapmışlar, doktora yapmışlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar ama Allah'a ulaşmayı dilememişler ve kendilerine bu konunun tebligatı yapıldığı zaman hayır sen yanlış söylüyorsun diye karşı çıkıyorlar. O onların durumu ilimleri üzere dalalette kalmaktır. İşitme, görme ve idrak etme hastalarının Allah Teala tarafından kapatılmasıdır. Kapalı olunca anlamazlar sevgili kardeşlerim, sizlerin yaptığınız tebliğin manasına
varamazlar. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a hep dua edelim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah bizi o engellerle engellemesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda bütün engeller aynı anda kaldırılır. Engellerin mahiyeti ne olursa olsun. İşte Allah-u Teala'nın bir ucu günahların örtülmesine ulaşan, öbür ucu kişinin amelleri sebebiyle kazandığı derecelerin heba olmasına, yani yok olmasına ulaşan iki tarafı da birbirinin tamamen zıttı neticelere ulaşan iki tane sistem. Birinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, dileyince Allah Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre o kişinin günahlarını örtmüş. Ne olur? Günahları örtülen kişinin sevap tartıları ağır basar. Bu ne demek? Bu o kişinin bir hedefe ulaşması demek. Eğer bir insan kendisine yapılan tebliğde Allah'a ulaşmayı dilemişse onun günahları örtülür. Bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü hiç günahı olmadığı bir noktadadır kişi. Mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Öyleyse Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince mutlaka Allah'ın cennetine gider. Ne diyordu ayet-i kerime? Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gideceği yer, onlar felaha erenlerdir. Yani gidecekleri yer cennettir. Peki kişi dilememiş ve öyle ölmüş. O zaman da onların amelleri boşa gidiyor. İşte Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onun günah, onun sevapları, amelleri heba olur diyor. Amelleri sebebiyle kazandığı derecelerin hepsi yok olur diyor Allah Teala. Aynı sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kimse amelleriyle Allah'ın cennetine giremez. Neden? Çünkü o kişi için bir tehlike vardır. Allah'a ulaşmayı dilemezse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yakinen biliyor. Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin o kadar sevap kazanmasına rağmen gideceği yer cehennemdir. İşte 80 yaşına kadar yaşayan birisi olsun, 15 yaşında sorumluluğunu müdrik olsun, 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirsin, sonra da ölsün. Bu kişi cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba üçüncü kata mı alır beni Allah-u Teala, dördüncü kata mı diye düşünürken, bu kişinin gideceği yer cehennem. Neden? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre bu kişinin amelleri boşa gider. Amelleri boşa giderse kazandığı dereceler sıfırdır. Geriye kaybettiği dereceler kalır ki mutlaka cehenneme gider. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa müminin 103'e göre onun gideceği yer cehennemdir. O kişi üstrandadır. Öyleyse bir başkasını düşünün şimdi. Onun da hiç ibadeti yok. Hem de bir sürü de suçlar işlemiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilerse ne olur? Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ey amin olanlar diyor. İman edenler takva sahibi olun. İki takva sahibi olmayan inananlara söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş olan inananlara söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. İşte verdiği furkanlar, o söylediğimiz furkanlar. Gözlerin gözlere, gözlerin görme hassasının açması, Allah Teala tarafından açılması, kulakların ve İşitme hassasının açılması, kalbin
ve idrak etme hassasının açılması Allah'ın verdiği 7 tane furkandır. O furkanları Allah Teala açsın, size furkanlar versin diyor. Her birine de Allah Teala her furkanla derecat verir kişiye. Öyle ki mutlaka o kişinin sevapları günahlarını aşar. Neden? Neden o kişinin sevapları günahlarından fazla olacaktır? Çünkü Allah Teala onun günahlarını örtmüştür, sıfırlamıştır. Mutlaka sevabı olacağına göre olmaması mümkün değil. O kişinin gideceği yer cennettir. Öyleyse bir insan hiç ibadeti yok ama Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra da ölmüş. Bu kişi cennete giriyor. Allah Teala onun günahlarını örttüğü için. Bir başkası 80 sene ibadet ediyor. 80 yaşında ölüyor. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Ama gideceği yer cehennem. Şimdi bugünün alimlerine sesleniyoruz. Sizler bu hakikatlerin farkında değilsiniz. Ve biz bunu söylediğimiz zaman da bize hayır diyorsunuz, sen doğruyu söylemiyorsun. O zaman biz sizi ikaz etmiş olduk mu şimdi? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yerin cehennem olduğunu sizlere anlatabildik mi? Bütün ömrümüzü sizleri kurtarmak için harcayacağız. Hayır, biz sizin düşmanınız değiliz. Bize kızmanız da, hatta bize hakarete amiz şeyler söyleseniz de bizim sizi sevmemize mani olmanız mümkün değil. Bu sevgi Allah'ın bize verdiği sevgidir. Bütün insanları severiz Yaradan'dan ötürü. O bize bu emri verdi. İnsanları sevin, sevgiyi aşılayın. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı diler dilemez kişinin bütün engelleri alınır. Onun günahları örtülür. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

El-Fatiha mı? As-salavat Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhterem izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Allah-u Teala insanlardan ne istiyor sualinin cevabı gayet açıkça Kur'an-ı Kerim'de verilmiştir. Sadece Allah-u Teala hepimizden mutlu olmamızı istiyor. Bunu da nereden çıkartıyoruz? Çünkü Kur'an'ın yapısını mercek altına aldığımız zaman görüyoruz ki Allah Teala evvela Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Bu mutluluğun başlangıç noktası. Ve de bu noktadan itibaren mürşidimize ulaşmamız, tabiiyetimiz, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması, yaptığımız zikre paralel olarak Allah'a doğru bir seyri sülûk gerçekleştirmesi ve Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında yok olması üç kademe ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiiyet ve ruhun Allah'a ulaşması. Bu süreç içerisinde dünyanın en mutlu insanlarından biri oluruz. Allah'ın ilk emrini yerine getirmek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama Allah Teala buyuruyor ki kim dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Yani kişinin görevi, bizlerin görevi sadece dilemek. Geri kalanı mı? O Allah'a ait. Biz insanlar Allah'a milaki olmayı dilemek gibi bir emirle karşı karşıyayız. Üzerimize farz kılınmış. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala Rum 31. Ona yönel, ona ulaşmayı diler ve ona karşı böylece takva sahibi ol Allah'a karşı. Öyle bir dizaynda Allah Teala'nın böyle bir dileğin sahibine ne yapacağını da nasıl bir yardımda bulunacağına da bakmak lazım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah kendisine seçer dilediğini. Ona kendisine dilediğini seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve münib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, münib olmak, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Münibine ileyhi kelimesi onu ifade ediyor. Münib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır, ona ulaştırır ve yehdi ulaştırır ileyhi ona kendisine men kişiyi yeşaü dileyen kişiyi Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. Zatına ulaştırması söz konusu. O zaman biz insanlar bu dünyadan uçup da Allah'ın zatına ulaşabilir miyiz fizik vücutlarımızla? Bunun bir tek istisnası var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ikinci istisna Hazreti İsa. Hazreti İsa Allah'ın emriyle babasız olarak yaratıldığı cihetle onun çok özel bir statüde olması tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi de babası da
bu dünyadan. Ama Allah Teala onu da Miraç'ta kendisine ulaştırdı. Ve konuştular. Sonra da tekrar dünyaya indi. Allah'ı sadece baş gözüyle görmekle kalmadı. Ruhunun gözleriyle zaten görmüştü. Kalbindeki gözle de, nefsinin kalbindeki gözle de görmüştü. Ama baş gözleriyle de Allah-u Teala'yı gördü. Ve Allah ile karşılıklı konuşmak şerefine nail oldu. Ve de bunu Hazreti Ebubekir'e ulaştırdıkları zaman seninki diyorlar diyor ki Allah'a ulaşmış da Allah'la konuşmuş. O da cevap veriyor. Kimden duydunuz diyor, onu söyleyin siz bana. Kimden duydunuz? Kendisinden mi duydunuz yoksa bir başkasından mı? Ondan duyduk diyorlar, kendisinden duyduk. Öyleyse diyor, bunun yanlış olması hiçbir zaman mümkün olamaz. Mutlak olarak Allah'a ulaşmıştır. Mutlak olarak Allah'la konuşmuştur. İşte o kadar sadık bir bendesiydi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Öylesine ona bağlıydı ki, bu bir ömür boyunca onun Sıddik adını almasına sebebiyet verdi. Sıddik hem en sadık manasına geliyor. Hem sadaka veren manasına geliyor. Hem de sözüne en çok güvenilen manasına geliyor. Ebu Bekir Sıddık bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki ilk halife olarak seçildi. Üstün vasıfların sahibiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş gerektiğinde herkesi dolaşıyordu. Bana para verin ki silah alalım, askerlerimizi silahlandıralım diyordu. Bir kısmı para vermekten kaçınıyordu. Hazreti Ebubekir geldi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bir anahtar teslim etti. Bu dedi evimin anahtarı. Evim ve içinde ne varsa hepsi senindir. İşte bu sadakatin en üst nişanesidir. Ondan başka hiç kimse böyle bir şeyi yapamadı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için bir araya geldik. Allah için konuşuyoruz. O bizim Rabbimiz, sahibimiz, her şeyimiz. Bize hayat veren, bizi öldüren, ruhumuzu kendisine ulaştıracak olan her şeyimiz. Her şeyden evvel sahibimiz. Biz onun kölesiyiz. Azatsız bir köle. Ondan hiçbir talebimiz olamaz kendimize ait. O biz istemeden her şeyi bize vermiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile dost olmak Allah'ın bir büyük nimetidir. Şey, işte bu dostluğun seviyelerine göre insanlar mutluluğu yaşarlar. Mutlulukla nefsin afetleri arasında çok ciddi bir ters orantı söz konusudur. Yani nefsimizin kalbindeki afetleri mürşidimize ulaşıp da tatmin
taibiyetimizi gerçekleştirdikten sonra zikir adı verilen Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar eden bir sistemle nefsin afetlerini azaltmak nasıl mümkün olabilir? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu andan itibaren bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları onun göğsüne ulaşır. Göğsünden Allah'ın daha o kişi mürşidine ulaşmadan evvel Allah'ın açtığı göğsünü yararak göğsünden kalbine açtığı nur yolunu takip eden nurlar, rahmet nurları o kişinin kalbine ulaşır. Kalbine ulaşır ama kalpte iman kelimesi henüz yazılmamıştır. Nurlar kalbe sadece girerler. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Peki kalbine iman kelimesi ne zaman yazılacaktır? Ne zaman mürşidine tabi olursa. İşte başlangıçta gelen %2 rahmet nuru, o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nur yolunu açmasından sonra tahakkuk eder. Allah-u Teala buyuruyor ki, فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı, yani kimin ruhunu kendi zatına vasıl etmeyi dilerse, onun göğsünü yarar ve İslam'a açar. Yani Allah'a teslim olmak için İslam teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmasını sağlamak üzere Allah Teala o kişinin göğsünü yarar, yarar ve teslime açar. O kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi için ilk adım budur. Neden? Olmazsa olmaz şartıdır. Çünkü Allah Teala kişinin göğsünü yarıp kalbine bir yol açmasa nurlar o kalbe ulaşamaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dinemeden onun kalbi aydınlanamaz. Allah nur yolunu açmayacağı için. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğsünü yarar ve göğsünden kalbine nur yolunu açar. Diyor, فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, yeşra, şerh eder, açar. Kalbehu, onun sadrehu, onun göğsünü yarar, açar. Dedi İslami, İslam olması için, yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için, teslimler için. Öyleyse hiç kimse bedavadan İslam olamaz. Herkes göğsünü kere kere dolaşıyor ortalıkta. Ben İslam'ım diyor. Müslümanım diyor. Bütün insanlar İslam fıtratı üzerine yaratılmışlardır. Allah Teala burada bir dini bir başka dinlerin üzerine üstün kılmıyor. Neden? Ne demek istiyoruz? Çünkü dinler yok. Hristiyanlık diye ayrı bir din, Müslümanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din. Daha dünyada 72 çeşit inanç biçimi var. 72 tane inanç biçimi falan yok. İki tane de din yok. Sadece bir tek din olmuş. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Nasıl bir din bu? Hanif dini, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi garanti eden dinin adıdır.
başka bir dinde hiç olmamıştır. Çok ilginç bir standart söz konusu. Şu anda dünya üzerinde üç kitaplı din var. Tevrat birinci kitap, İncil ikinci kitap, Kur'an-ı Kerim üçüncü kitap. İnsanlar henüz bilmiyorlar. Ama biz Tevrat'ı da İncil'i de Kur'an-ı Kerim'i de incelediğimiz zaman muhteşem bir olayı Allah-u Teala bize gösterdi. Nedir o? Tevrat'ta da Allah-u Teala bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor defaatle. İncil'de de Allah-u Teala bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor defaatle. Kur'an-ı Kerim'de de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne diyor? Rum suresi 30. ayet-i kerime. Habibim sen Hanif'sin. Hanif olarak ve Çin'i yani şu fizik vücudunu Allah'a ikame et. Dine ikame et. Din için ayakta tut. Dinin gereklerini yerine getir. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif olarak yaratmıştır. Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu din ezeli ve ebedi dindir diyor Allah Teala. Bu din ezeli ve ebedi dindir. Yani ne kadar geriye gidersen git Allah'ın koyduğu başka bir din bulamazsın. Gelecekte de zaman ne kadar ileri giderse gitsin Allah'ın koyacağı başka bir din olmayacaktır. Allah'ın din vaz etmesi, ortaya koyması sadece bir tek din olarak tahakkuk etmiştir. Başka bir din hiç olmamıştır. Peki Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh yok muydu? Vardı. Nuh'un dini, Hazreti Nuh'un dini de Hanif dinidir. Ondan evvel, en evvele gidelim Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'ın dini de Hanif dinidir. Öyleyse Allah-u Teala din deyince ne anlıyor? Din deyince Allah-u Teala sadece mutluluğu anlıyor. Din yoksa mutluluk yaşanamaz. Hiç kimse din olmadan mutluluğu yaşayamaz. Çünkü mutluluk, birinci etapta yarı yarıya mutluluk, nefsin tezkiyesine yani nefsin kalbinin %51'inin nurlarla kaplanmasına bağlıdır. Herkese verilen bir imtiyazdır bu. Herkes bunu kolayca gerçekleştirebilir. Hiçbir güçlük çekmeden. Geri kalanı dik yokuştur. Fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, daha sonra gelecektir. O dik yokuşu aşmayan kişi nefsini teslim edemez. Ama dik yokuşu aşar da fizik vücudunu Allah'a teslim ederse nefsin teslimine ramak kalmıştır. Hemen arkasından o kişi nefsini de Allah-u Teala'ya teslim eder. Daha sonra da iradesini teslim edecek, irşat makamına, irşada memur ve mezun kalan diye tayin edilecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte dinin kemalatı İnsanın mutluluğuyla paralel bir seyir takip eder. Çünkü dinin kemale ermesi, kişinin ruhunu teslim etmesiyle birinci etabını oluşturur, birinci teslim. Kişi fizik vücudunu teslim edecektir, ikinci teslim mutluluğu %90'ı aşacaktır. Kişi nefsini teslim edecektir, mutluluğun bütününü yaşayacaktır. Çünkü onu mutsuz edecek olan nefsindeki afetler artık şeytanın tesir edebileceği afetler artık mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında
her şey en güzeli gösterir. Allah Teala da bütün insanlardan mutlu olmalarını, daha çok mutlu olmalarını, daha çok mutlu olmalarını ister sadece. İşte biz de onun yeryüzündeki vekili olarak size diyoruz ki daha çok mutlu olun. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek Allah Teala'nın üzerine aldığı bir vazife. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da sizin mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hayır, siz ulaştırmayacaksınız. O ulaştıracak. Hiçbir zahmeti yok konunun. Çünkü kişi zikri mi sevmiyor? Allah'ına mutlaka zikri sevdirir. Namazı mı sevmiyor? Allah ona namazı sevdirir. İbadetlerden hangisi o kişiye güç geliyorsa bütün engelleri kaldırır. O kişi namazlarını seve seve yerin kılan, oruçlarını tuttuğu zaman açlık duymayan, 7-8 aylık bir devre boyunca, 8-9 ay diyelim, 12 ay diyelim, 1 yıl diyelim, netice değişmez. O devrenin sonunda Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Öyleyse bu o kişinin nefsinin kalbinde mutlaka %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51, yani nefsin muhtevasının yarısından fazlasını nurların kaplaması, %51'e ulaşması söz konusu olacaktır. Bu %51 nur tahakkuk ettiği zaman, ki bunu Allah gerçekleştirecektir, kişi o tahakkuka kadar daimi zikre ulaşmış insan nasıl bir mutluluğun içindeyse aynı mutluluğu yaşayacaktır. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanın o kişiye tasallutuna kesin olarak mani olacaktır. Şeytan Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insanın bu konudaki gayretlerini engelleyemediği gibi onu huzursuz da edemez. Allah Teala şeytanla insan arasına bir muhafaza koymuştur. Bir koruyucu şalter, bir koruyucu sistem. Şeytan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye hiçbir zarar veremez. Ona hiçbir şekilde engel de olamaz. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağına dair söz vermiştir. Mutlaka sözünü tutacaktır. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Kişi dalaletteyse Allah onlarla meşgul olmaz. Ki biliyorsunuz ki herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Allah onlarla meşgul olmaz. Ama kim onlardan kim, dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Bir tek dilek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek Allah için yeterli bir delildir. O kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır. Ne diyor? Ama onlardan kim, o dalalette olanlardan kim bana ulaşmayı dilerse dilemesi benim için yeterlidir diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün insanlara hediye ettiği, kucak kucak verdiği mutluluk bu süreç içerisinde tahakkuk eder. O 7-8 aylık devre içerisinde kişi pencereleri açarak bağırmak gelen birisidir içinden. Mutluyum diye. Bunu çoğunuz yaşadınız, biliyorsunuz. Yeni gelenler de mutlaka 7-8 aylık bir devre içinde yaşayacaklardır. Yaşadıktan sonra onlar da aynı şeyi söyleyeceklerdir.
mutluyum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne kadar güzel şeyler nasip etmiş, öyle değil mi? O zaman bizim hepimizin sevinmemiz, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamamız gerekmez mi? Gerekir. Ha, neden yaşayamıyoruz öyleyse? Yaşayamıyoruz. Çünkü iblis insanların önüne yüzlerce engel çıkartıyor. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemeyi biliyor ki? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bunu öğretmeseydi, biz de size bunları söylemeseydik, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir talep insanlar tarafından dikkate alınmayacaktı. Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Münip olun diyor. Ama kimse münip olmanın ne manaya geldiğini bilmiyor. Peki arkasında ne var? Arkasında Kur'an'ın unutulması var sadece. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Yani Kur'an'a bakın diyor. Kur'an Allah'ın indirdiği kitaptır. Bütün nesiller için indirilmiştir. İlk insandan kıyamet günü doğacak olan son insana kadar herkesin kitabıdır. Herkesi muhtevasını alır. Bu sebeple herkesin kitabıdır. Orada Allah-u Teala'nın ifadesini kullanalım. Biz bu kitaba her şeyi yerleştirdik. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'e her şeyi yerleştirmiş, hiçbir şeyi eksik bırakmamış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Kur'an bütün ilimleri muhtevidir. Ama onun özel şifrelerine girmek kaydıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanlardan sadece o tek şeyi istiyor. Onların, bütün insanların mutlu olmalarını. Ve de başlangıçta da insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse onların ruhlarını Allah'a ulaştırması Allah'ın yardımıyla gerçekleşecektir. Allah Teala o süreç içerisinde şeytanla onların irtibatını kesinlikle yok ediyor. Şeytan hırsından kuduruyor, çatlıyor. Hiçbir şey yapamadığı ve yapamayacağı için. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağı için Allah şeytanın o kişiyi yoldan çıkarmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. Sözü var. İki ayet söyledik. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bitti. Peki kişi ulaştı. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir zaman devresi bu devirde yetiyor. Biz bu yola girdiğimiz zaman mesela bizim seyri sülükümüz 1,5 yıl sürdü. 18 ay. O zaman daha uzun bir süreyi ihata ediyordu. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu ilimle bizi teçhiz etmiş, sizlere anlatalım diye, sizleri mutlu kılalım diye, mutluluğu size de ulaştıralım diye. Hepinizin görevi, öğrendiğiniz mutluluğu, yaşadığınız mutluluğu başka insanlara ulaştırmaktır.
İnsanlar sadece bilmedikleri için mutsuzlar. Huzursuzluk içinde bir dünya hayatı yaşıyorlar. Bir din kültürü alamadan da bu dünyadan gidiyorlar. Ve de tabii hem bu dünyada mutsuz insanlar hem de gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, şeytanın bu kadar duruma hakim olabilmesi çok ilginç bir sonuç. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. İnsanlar mutsuz. Çünkü mutluluğun ne olduğunu, nasıl kazanılacağını, mutlu olabilmek için ne yapılması lazım geldiğini bilmiyor insanlar. %90'dan fazlası bunu öğrenmemişler. Öğrenmemeleri de gayet tabii. Neden tabii? Çünkü onlara öğretilen şey bunlar değil. Onlar ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi, ne mürşide tabiyeti, ne de ruhun Allah'a ulaşmasını, ne de fizik vücudun Allah'a teslimini, ne de nefsin Allah'a teslimini, ne de iradenin Allah'a teslimini bir farz olarak görmüyorlar. Ve korkunç bir tuzağın içinde bocalayıp duruyorlar. O korkunç tuzak İslam'ın 5 şartıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 tane şartıdır. Ama İslam 5 şarttan ibaret değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek 6. şarttır. Allah'ı zikretmek de 7. şarttır. Bu 2 şartı ekleyemezseniz zaten Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki 7'lik kaidesini bozmuş olursunuz. Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. 7 tane gök katından bahsediyor Allah Teala. 7 tane yer katından bahsediyor. 7 kat cehennem, 7 kat cennet. Eleğin ve sicin 7 ayrı kademeden oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'da 7 tane safha var. Bir defa daha sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. 3. basamak. Mürşide tabiyet, 2. 14. basamak. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslim olması, 3. 21 ve 22. basamak var. 21'de ulaşıyor, teslim oluyor, 22. basamak. Fizik vücudun teslim olması, 25. basamak. Sonra, nefsin teslim olması, 26. basamak. Kişinin muhlis olması, bundan sonraki basamak. İradesini Allah'a teslim etmesi, 28. basamağın 5. kademesi. Muhlis olmak 6. kademeyi ifade ediyor. İradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin edilmek 7. kademeyi ifade ediyor. Öyleyse 7 safa bu söylediğimiz 7 safadır. Gördüğünüz gibi 22. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta fizik vücudun teslimi, 26. basamakta nefsin teslimi, 28. basamakta iradenin teslimi söz konusudur. 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir güzelliği yaşadık. Allah'tan bahsetmenin, onun emirlerini ulaştırmanın huzurunu ve mutluluğunu birlikte yaşadık.
O Allah ki insanların sadece mutlu olmasını ister. Bütün kaideleri ona göre koymuştur. Yedi safhanın yedisini de üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de hem yedi safhanın yedisini üzerimize farz kılıyor, hem de bize ibret olmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bütün sahabenin yedi safhanın yedisini de yaşadıklarını gösteriyor. İster ensar olsun, ister muhacirin. Yani

Muhacirinden de, bir kısmı da Ensar'dan da. Bir de Ensar'a ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte onlar evvelki sabikunlardı. Allah Teala onların çok olduğunu, sonraki sabikunlar olan sizlerin sayısının onlardan daha az olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz. Şükrediyoruz ki bu ilmi bize Allah öğretti. Yoksa Kur'an-ı Kerim o unutulmuş haliyle hep kalacaktı. Yedi safa dört cisimden oluşan, demin söylediğimiz yedi safa ve dört cisimden oluşan Kur'an'daki İslam yerini İslam'ın beş şartına terk etmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Demişler ki İslam'ın beş şartı vardır, bu orta yoldur. Bir kısım insanlar bunları da yapmaz. Onlar tefrittir. Gereken seviyede gerçekleşmemektedir onların ibadetleri. Onların gayretleri. Bir de tasavvufu yaşayan, tasavvuf dedikleri bir şeyi yaşayanlar var. Onlarınki de ifrattır. O da zor iştir. Siz oraya da girmeyin. Siz orta yolu, İslam'ın beş şartını takip edin. Bu sizi mutlaka cennete götürür. İşte bir de uydurma hadis. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ve diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? O da ona sözde diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Bunları dememesi mi lazım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemine? Eğer sormaz, gerçek olsaydı mutlaka bunları diyecekti. Ama bunlar da kalmayacaktı. Bir de diyecekti ki, altı, Allah'a ulaşmayı dile. Yedi, zikir yap. Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı zikirdir. Bir insan zikir yapmadıkça ruhunu Allah'a teslim edemez. Ruhunu Allah'a teslim edemeyen bir insanın fizik vücudunu, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmesi, diğerleri daha çok zikre ihtiyaç gösterdiği için hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler ve biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki o Kur'an'ın unutulan bütün aktif muhtevasını sizleri cehennemden kurtaracak olan, cennete ulaştıracak olan ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettirecek olan muhtevasını Allah Teala bize öğretmeseydi biz de size hiçbir şekilde öğretemezdik. Bu derinlikte bir ilmi biliyorsunuz şu anda dünyada hiç kimse veremiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. El-Fatiha ve as-salavat.

mutluluk, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır, Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim.

dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Öyleyse bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Tere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kutsal Kitaplarda 7 Safa 4 Teslim. Birinci sual, Allah Teala'nın Kutsal Kitaplarda belirttiği 7 Safa 4 Teslim'in muhtevası nedir? Sevgili kardeşlerim, dinden murat, dinin muhatap olan tüm insanları ahiret ve dünya saadetine ulaştırmak. Kutsal kitapların hedefi hidayet ama hidayetin hedefi de mutluluk. Tevrat'ı inceliyoruz. Tevrat, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle Maide 44'te hidayet ve nurdur Tevrat. Maide 46'da İncil'in hidayet ve nur olduğu zikrediliyor. Ve Şura 52, Ahkâf 12'de de Kur'an-ı Kerim'in hidayet ve nur olduğu buyuruluyor. Öyleyse hidayet ve nur olan kutsal kitapların 7 sabada şekillendiğini görüyoruz. Allah'la ilişkilerimizde Allah'ın temel hedefi sadece bizleri mutlu kılmaktır. Bunun için bütün mukaddes kitaplara Allah-u Teala söz konusuna 7 safa farzı koymuştur. Ve bu 7 safada da 4 tane teslim söz konusu. 7 tane hedef emir, 7 farz. Birinci safada Allah'a ulaşmayı dilemek. Tevrat, İncil ve Kur'an'a bakıyoruz aynı. İkinci safada mürşide tabiyet. Tevrat, İncil ve Kur'an aynı. Üçüncü safhada ruhun Allah'a teslimi. Tevrat, İncil ve Kur'an. Dördüncü safhada fizik vücudun Allah'a teslimi. Tevrat, İncil ve Kur'an. Beşinci safhada nefsin Allah'a teslimi. Tevrat, İncil ve Kur'an. Ve altıncı safhada muhlis kul olmak. Tevrat, İncil ve Kur'an. Ve yedinci safhada iradenin Allah'a teslimi, Tevrat, İncil ve Kur'an. Görüyoruz ki Allah-u Teala'nın tüm insanlar için farz kıldığı 7 tane hedef emir bu. Ve bu 7 hedef emirimi yaşayan her dönemde hangi insan olursa olsun mutlaka en üst boyutta iki cihan saadetine erer ve mutlaka Allah'ın zatını görür. İstisnası yok. Her devirde en üst seviyede hidayete erdiren asaleten devrin imamı Allah'ın kendisine şeriat tabir ettiği peygamber olabilir. Veya onların olmadığı dönemlerde veli resullerden Allah'ın seçtiği vekaleten devrin imamı hidayete erdiren olabilir. Hidayete erdiren asli görevin sahipleri ama onun dışındakiler, her kavmin içindeki veli resuller, veli mürşitler hidayete vesile olanlardır. Bunlarla birlikte vekil mürşitler de var. Muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala dinin temelinin Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet olduğunu buyuruyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet temel. Ondan sonra teslimler geliyor. İşte babamız İbrahim'in Hanif dini. İnsanları bütününe baktığımız zaman genellikle cehennemlikler Allah'ın dininden sapma olan babaların dinini yaşıyorlar. Ama Allah'ın dinini babamız İbrahim'in Hanif dini 7 sabah ve 4 teslim içeriyor. Nebila Sultanı Peygamber'e tabi olan sahabe babamız İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi mürşitlerin hası Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etti. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Nefs teslimini yaptılar. İhlasa irşada ulaştılar ve irade teslimini gerçekleştirerek iki cihan saadetine sahip oldular. Aynı şekilde Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olanlar da, havariler de yedi safayı yaşadı. Onu da İncil ayetleriyle görelim veya Kur'an ayetleriyle. Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olanların, evet, İncil ayetleriyle Hazreti İsa'ya tabi olan havarinin yaşadığı yedi safa. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi mürşitlerine tabi olmuşlar. Ruh teslimine ulaşmışlar. Fizik vücut teslimine ulaşmışlar. Nefs teslimi, irşat ve iradenin teslimine gerçekleştirmişler. Kur'an ayetleriyle Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olanların yaşadığı yedi safa, Kur'an ayetleriyle bakacak olursak onu göreceğiz. Kur'an ayetleriyle Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olanlar. Aynı olay Hazreti Musa ona tabi olanlar için de. Tevrat ayetleriyle yedi safa dört teslim. Hazreti Musa Aleyhisselam ona tabi olanlar Kur'an ayetleriyle yedi safa dört teslim. İkinci sual, evet, bir dakika, bunları Kur'an ayetleriyle de var çünkü biliyorum. İkinci soru, Allah'ın kutsal kitap indirdiği tüm peygamberler, onlar tabi olanlar bu 7 sabah 4 teslim yaşamışlar mı? Evet. Rub 30'da ve hakime şekerlediğini Hanife, evet, Kur'an ayetleri İncil'deki 7 safa, Kur'an ayetleriyle Tevrat'taki 7 safa. Sahabe, havariler, Rabbaniyün hepsi yedi safanın yedisini de yaşadılar ve kitapların bütününe tabi oldular. Bütün kainatta insan adı verilen mahluklar sadece bu yedi tane safa ve dört teslimden ibaret olan kainatın tek dinini yaşamak üzere yaratılmışlardır. Ona göre programlanmışlardır. Kitabın bütününe iman edenler bütün devirlerde bu yedi safanın hepsini gerçekleştirenlerdir. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bu yedi safanın yedisinin de farz olduğunu ve bütün sahabenin bunları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Tevrat'ta da yedi safanın yedisi var. Hz. Musa'nın tabiri onları yedi safanın yedisini de yaşamışlar. İncil'e göre de Hz. İsa Aleyhisselam'ın tabiri olan havariler yedi safayı yaşamışlar. Öyleyse dünyadaki dinlerin aslında Allah'ın aynı dini olduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Dinler yoktur. Ezeli ve ebedi tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini. O zaman dünyaya gelen herkes, kurtuluşa ulaşan cennetlikler, yedi sava dört teslim yaşayan babamız İbrahim'in Hanif dinini yaşayanlardır. Diğer onun dışındaki bütün insanlar, cehennemlikler, babaların dinini yaşayanlardır. Babaların dinine de bakalım. Hep Resullerin davetini kabul etmeyenler, biz babamızı bir din üzere bulduk. Bunlar babaların dinine tabidirler. Allah razı olsun. Öyleyse ya kişi babasının dinine tabi ya babaların elindekine tabi olanlar. Evet, Allah razı olsun. Üçüncü sual, günümüzde yedi safa dört teslimin tatbik edildiğini söylemek mümkün müdür? Hayır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra birileri gelmiş ve demiş ki İslam'ın beş şartı var. Bu İslam'ın beş şartını yerine getiren kurtuluşa ulaşır. Geri kalan yapmasak da olur. Hayır, yedi safanın yedisi de dört teslimin dördü de artık toplum tarafından gerçekleştirilmiyor. İslam alemi İslam'ın beş şartını endekslenmiş. Bu yedi safa ve dört teslimin yaşandığı tasavvuf merkezleri dinde aşırı gidenler diye vasıflandırılan bir tövmet altına girmişler durumlara. Eğer yedi safanın yedisi de farsa ve bugün bütün bunların hepsi unutulmuşsa, Allah-u Teala bize bildiriyorsa ki bunlar Kur'an'ın temelleridir, bunları onlara anlatmak da vazifesin, işte vazifemizi yapıyoruz. Bütün dünyanın susamış olduğu gerçekleri hepinize anlatıyoruz. Yakın gelecekte bütün dinlerdekiler bunu öğrenecekler. Öğrendikleri zaman din aslına dönecek. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala tüm kutsal kitaplarda insanın 7 safa 4 teslimle sonsuz mutluluklara ulaşacağını açıklıyor. Ve bu sürecin 1. safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek denildiğinde ne anlıyorsunuz?
2: İbadeti güzel yaptıkça Allah'a ulaşırsın.
3: Öncelikle tabii ki dualarımız ve ibadetlerimiz ulaşır ama Allah'a ulaşmak için öncelikle dünyavi isteklerden uzak kalmak lazım. İşte para olsun, işte evim olsun, arabam olsun, bilmem neyim olsun ama bunlardan uzaklaşmak lazım.
4: Allah'a dost olmayı, Allah'a daha yakın olmayı.
1: Sizce bu dünya hayatında Allah'a neyimiz ulaşır?
5: Bu dünya hayatında Allah'a, öbür dünyaya vazgeçti. Meleklerimiz gelince Allah'a ulaştığımız zaman o sorguları soracaklar. Yavrum hepsini ne diyeyim?
4: Ruhumuz ulaşır.
3: İbadetlerimiz ve tabii ki yapmış olduğumuz iyilikler.
1: Yunus Emre Hazretleri buyuruyor ki evliyalık dervişlik bir dilektir, dileyene düğün derlektir. Bu dileğin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekle olduğunu açıklıyor. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: İsterdim tabii ki.
3: İsterim ama çok zor şu anda. Maalesef çünkü kendimden biliyorum hala dünyevi duygulardan kendimi tam olarak arındıramıyorum maalesef.
1: Birlikte Allah'tan isteyelim mi bunu?
2: İsteyelim. Ey yüce Allah'ım, bana öpülemiş olduğun ruh emanetini
3: sana ulaştırmak istiyorum. Beni de ermiş evliyalarından kıl ya Rabbi.
2: Bu dileği kalbime erir.
1: Amin.
2: İnşallah.
1: Nasıl hissettiniz?
2: Çok güzel.
1: Mutlu oldunuz mu?
2: Oldum tabii ki.
4: Çok mutluyum. Allah Allah.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak için önce dünyevi isteklerden vazgeçmemiz gerekiyor dedi. Allah yolunda ilerlemek için dünyevi taleplerden uzaklaşmak gerekir. Bakara 186'da İza sa'alaka ibadi anni fe inni qareebun ucubu daveti da iza da'ani fe lestecibu li vel yu'minu bi la'allem yerşidun. Kullarım sana benden sorduğu zaman ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin davetine icabet ederim ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Amin olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilesinler ve böylece irşada ulaşsınlar. Dua ederken daha çok dünya istekleri aklınıza sebebi henüz zikir seviyenizin Allah'ın istediği noktaya gelmemesidir. Bu da yaşayan tabiatın son derece uygun bir şeydir. Zikir seviyesi yavaş yavaş yükselir ve yükseldikçe de kişinin talepleri maddi taleplerden manevi taleplere doğru yol alır. Allah Teala'nın bizlerden istediği hedefleri gerçekleştirmek. O zaman aklı sahibi kişi hedeflerin gerçekleştirmesi istikametinde Allah'tan talepte bulunmalıdır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz. İnşallah Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala İslam'ın özü olan teslimlere ulaşabilmemiz için mutlaka bir Resul'e, mürşide tabi olmamızı emrediyor. Mürşide tabiye sizin için ne ifade ediyor?
5: Vallahi Allah'a yakın olmak istiyor. Cenab-ı Allah'ın izinden gitmek istiyor.
4: Mürşide tabiyet Allah'a ulaştırmamız gereken ruhumuzu bize önderlik yapıp, bize Allah'ın ayetlerini öğretip bir öğretmeye ihtiyacımız var. Bunda mutlaka bu öğretmenden öğrenmem gerekiyor.
3: Öncelikle doğru yolu göstermeye çalışan ve kesin hiçbir zorluğum olmadan tamamıyla isteğe bağlı bir şekilde insanları dualarla işte manevi olarak huzuru bulduran ve bu huzur yolunda da Allah inancını daha da çok arttıran kişi bence odur.
1: Peki bu devirde de var mı sizce mürşitler, Allah dostları?
2: Vardır tabii ki.
6: Bizim mürşidimiz var zaten.
1: Mutlu musunuz?
2: Mutluyuz.
4: Bakara 45-46 ayetinde Allah Teala bildirmiş. Mürşit olmasa zaten ayet inmez. Onlar ayet indiğine göre Allah doğruyu söyler.
3: Vardır ama şu an demin onun çok sade bir yaşam sürüyorlardır ve hiç kimsenin haberi yoktur. Çünkü zamanla da ne Mevlana'dan, ne Yunus Emre'nin, ne de diğer mürşitlerin böyle bir hani şu anki mecra gibi bir reklam olayı yoktu. Hepsi sade bir yaşam sürüyordu. Şu anda da vardır ve sade bir yaşam sürüyordur.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda Bakara 45-46'da Allah-u Teala bildirmiş. Mürşit olmasa zaten ayet inmez. Ayet indiğine göre Allah-u Teala doğruyu söyler. Mürşidin varlığına inanmayanlar, Kur'an ayetlerini bilmeyenler midir? Mürşidin varlığına inanmayanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 70 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ve bu ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a teslimi. Eğer Allah Teala bunları açıklıyorsa kesinlikle mürşitsiz olmayacağına göre de Kur'an ayetleriyle de 19 tane mürşidin 19 tane ayrı ismi söz konusu. Bu mürşitlerin olduğu ayetlerde Allah Teala beyan etmişse ve insanlar mürşitsiz din yaşamak istiyorlarsa aslında Allah'ın ayetlerini tar etmiş oluyorlar. Kimler için mürşit yoktur? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Yunus 7-8 İnnellezine la yercüne likana ve radu bil hayati dünya ve etmûne biha. Bunlar dünya hayatından razıdırlar. Arap 140'da bir de öğrenleri var ki kendileri dilemiyor, başkasının dilemesinin de mani oluyor. Bunlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. Mürşid görseler tabi olmazlar. Gay yolunu görseler tabi olmazlar. Gay yolunda olanlar kendilerine ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Allah-u Teala niçin Kur'an-ı Kerim'de devamlı hiç bilenle bilmeyen bir olur mu sözünü tekrar ettiğini baktığımız zaman son derece bir sonu, güzel sonuçla karşılaşıyoruz. Bilenler Allah'ın mürşitleri. Sebebi son derece basit. Bir insan eğer bilirse kurtulacaktır. Mürşide ulaşmak farz değildir. Mürşitsiz de cennete girilebilir diyenler Kur'an'daki emirleri bilmeyenlerdir. Mürşit olmazsa olmaz bir fonksiyon taşıyor. Allah-u Teala onu ayette mürşidinize ulaşamazsınız, derahattesiniz diyor. Derahatte olanların gideceği yerin de cehennem olduğunu söylüyor. Ama bütün bu hususlar zamanımızda İslami bildiride artık mevcut değil. Mürşide tabi olmayanlar ona ait gelince derahatte, derahatte olanların 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Size bir sualim olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Adem aleyhisselamdan binlerce sene sonra dünyaya gelmesine rağmen Allah'a teslim olanların ilki olma şerefine nasıl ulaşmıştır? Ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Zamandan evvel hiçbir şey yoktu. Allah vardı ve Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın zahrında kıyamete kadar gelebilecek olan bütün zürriyetini bay ve bayan olarak yaratıyor ve onları huzurunda topluyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? İşte bu kalu bela diyen, evet sen bizim Rabbimizsin diyenlerin arasında ilk teslim olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama Allah Teala'nın programında ilk yarattığı insan Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'ın babası yok, göbek bağı da yok. Yaratıyor topraktan, nefse dizayn ediyor ve ruhundan üfürüyor. Ama Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden gelecek olan ayrı zaman peygamberi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o teslimi külliyle Allah'a teslim oluyor ve teslim olanların ilki olarak geçiyor. Nitekim din babamız İbrahim'in Hanif dini. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a en yakın olanlar, onun döneminde ona tabi olanlar, Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabedir diyor. Alimna 68'de. Enam 14'te de Enam suresi 14. Ben teslim olanların ilkiyim buyuruyor. قُلْ اَغَيْرِ اللّٰهِ يَتَّخِذُوا وَلِيًّا فَتِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُتِمُوا وَلَا يُتَعَمْ قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنَّكُنَ اَوَلِ الْمَسْلِمَ اَنْ مُسْلِمَا وَلَاكِنْ لَا تَكُنَّنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Muhakkak ki ben teslim olanların ilki olmakla ve müşriklerden olmamakla emrolundum. Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufunda ben teslim olanların ilki olmakla Allah dizayn ediyor ve müşriklerden olmamakla emrolundum buyuruyor. Her peygamberin bir diğer peygamberden dostu vardır. Benim dostum ise atam ve Rabbimin dost edindiği İbrahim'dir diyor hadis-i şerifte. Bugün ezelde Allah-u Teala hepimizi teslim almış ve dünyaya geldiğimiz zaman da aynı teslimi gerçekleştirmek üzere orada Allah'a söz vermişiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada ve insanlardan evvel yaratılan ruhuyla Allah'a teslim olmuştur. İlk teslim bu anlama gelmektedir. Öbür taraftan Arap kavmi içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi olup da teslim olacak olanların ruhlarını Allah'a teslim edecek olanların, fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini teslim edecek olanların da ilk Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
8: Kutsal kitapları incelediğimizde hepsinde Allah'a teslim olmanın yolunun Allah'a zikretmekten geçtiğini açıklıyor. Sizce zikir yapmanın manevi hayatımıza etkisi nedir?
5: Vallahi manevi hayatımıza sağlık, sıhhat veriyor, huzur veriyor, içine ferahlık veriyor.
4: İlk önce zikir yapmanın kalbimizin ihtiyacı var. Niye? Zümer 22-23'te dediği gibi Allah-u Teala teslim olanların kalbine nurlar, rahmet, fazıl, rahmet, salavat nurlarını göndermek istiyor. Bizleri ferahlatmak, düşüğü ulaştırmak istiyor.
9: O günü güzel geçiriyorsun, huzurlu geçiriyorsun. Birçok şeyle kazandırıyor bizi. Yapmayınca insan kendini hiç zannediyorum. Ben mesela kendi. O gün yapmadığım zikirleri yapamayınca üzülüyorum.
3: Öncelikle zikir etmek için, inanmak için dediğim gibi az önce de yani maddi inançlardan, maddi barışlardan kurtulmak lazım. Zaten maddi olarak kurtulduğumuz zaman da, dünyavi zevklerden kurtulduğumuz zaman da geri elimize kalan bir tek şey manevi huzur.
8: Zikir yapan bir insanın Allah'a olan teslimiyeti de artar mı?
9: Teslimiyeti çok güzel olur.
4: Evet, inşallah nefs kademelerimizde Allah-u Teala zikirle gök katlarına çıkabileceğimizi, ondan sonra zikir yoksa gök katlarında aşamayacağımızı Allah-u Teala söylüyor inşallah birçok ayetinde.
3: Zaten dünyaya bir sınav amacıyla geldik. Bu da bir sınavdır der. İnancı sınav mı olur, sevgi sınav mı olur, belki aile sınav mı olur fark etmiyor. Bu bir sınavdır der ve bu sınavı en iyi şekilde atlatmaya çalışır bence.
0: Bir misalimiz zikir yoksa Allah-u Teala gök katlarını aşamayacağımızı söylüyor. Gök katlarının aşılması neden önemlidir? Allah-u Teala nefs tezkiyesine baktığımız zaman 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle ancak her tezkiye kademesi başarıldıkça gök katlarında da ruh bir gök katı yükseliyor. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi 7 katlık bir yolculuk gerektiriyor. Adına seyri sürük dediğimiz Allah'a doğru uzanan 7 katlık bir yolu 7 tane gök katını aşmak demektir. Ruhun 7. gök katında 7 alemi geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatına yok olmasını ifade ediyor. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması, yok olması demek, ermiş evliya olmak demektir. Allah-u Teala herkesi kendisine dost kılmak, ermiş evliya kılmak istiyor. Nitekim yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ve iki cihan saadetinin sahibi olmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse gök kapıları ona açılır. Allah'ın ayetini inkar eden ve ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlara gök kapıları açılmaz. Eğer gaflet varsa kurtuluş yoktur. Eğer gaflet varsa hidayet yoktur. Eğer gaflet varsa kişinin gideceği yer cehennemdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Muhterem hocam, izninizle bir sualim olacaktı inşallah. 7 safhada 4 teslimi tamamlamadan gerçek huzuru ve mutluluğu yaşamak mümkün müdür inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Selamun aleyküm ve berekat. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Yedi safhada dört teslimi tamamlamadan gerçek huzur ve mutluluğu yaşamak mümkün müdür? Mutluluk bir insanın iç aleminde, dış aleminde ve başka insanlar ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz sulh ve sükun haline, uyum haline ulaşmaktır, yaşamaktır. Bütün mukaddes kitaplar hepimizin nasıl mutlu olacağının reçetesini vermektedir. Mutluluk fenomeni yedi safha gösteriyor. Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemekten başlayan ve ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir bütün görüyoruz. Tatbik sahasına koyduğumuz zaman kesintisiz bir sulh ve sükun halini mutlaka Allah-u Teala bize yaşattırıyor. Öyleyse tekrar şu anda olduğu gibi mutluluğun üç şartı: birinci şart üç alemde, ikinci şart daimi, üçüncü şart sulh ve sükun halini ifade ediyor. İç dünyamızda mutluluk, nefse ruhun kavgasının tamamen sona ermesini ifade eder. Dış dünyamızda mutluluk, başka insanların kavgamızı sonlandırmaktır. Allah'la ilişkilerimizde mutluluk, Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiiller işlememektir. Mutluluk daimidir. Ve üçüncü şart, üç alemde de sulh ve sükun. Nefse ruhun kavgasının bitmesi, başka insanların kavgasının sona ermesi ve Allah'la ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaati ifade ediyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavat, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgilileri, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Allah'ı seven Allah tarafından sevilir. Sizlere Allah'ın sevgilileri diyoruz. Çünkü siz Allah'ı seviyorsunuz. Bu sevgi sizde hangi boyuttaysa Allah Teala'nın da size karşı sevgisi aynı boyuttadır. Kim Allah'ı severse Allah tarafından sevilir. Ne kadar çok severse o kadar çok sevilir. Allah'ı seviyor musunuz? Bunun cevabı sizin tarafınızdan açık olarak verilebilir. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Onları seviyorsanız mutlaka Allah'ı da seversiniz. Allah'ı seviyorsanız mutlaka etrafınızdaki insanları da seversiniz. Sevdiğiniz nereden anlaşılır? Seven insan her şeyiyle sevdiğini hisseder. Sevgili kardeşlerim, evet, Allah Teala'nın sizi mutlaka sevdiğini bilmelisiniz. Allah Teala herkes hakkında bir sevginin sahibidir. Ama bu sevgi çok olabilir, az olabilir. Siz Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah bir aynadır. Ne kadar çok Allah'ı Teala'yı severseniz o kadar çok sevilirsiniz. Ne kadar çok sevdiğinizse herhangi bir ibadetinizden değil, zikir adlı ibadetinizden belli olur. Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz sevgili kardeşlerim? İşte 24 saatlik bir zaman parçasını %100 olarak alırsanız, Allah'ı zikrettiğiniz zaman parçası mesela 2,5 saat Allah'ı %10 sevdiğinizi gösterir. Allah'ı %10 seven kişi %90 kendisini seviyor demektir. Allah'a olan sevginizi arttırın. Başka insanlara olan sevginizi arttırırsanız, Allah'a karşı sevginizi de arttırmışsınız demektir. Başkalarını seven, Allah'ı sever. Sevgi, başkalarına ve Allah'a karşı bir yaşama güzelliğidir. Yalnız sevenler mutluluğu yaşayabilirler sevgili kardeşlerim. Allah'ı sevenler. Neden? Çünkü Allah'ı sevenler Allah tarafından sevilenlerdir. Allah her zaman müracaat edebileceğiniz bir makamdır. Her an Allah'a ihtiyacınız var. Yalnız sıkıştığınız zaman, kötü günler yaşadığınız zaman değil. Bütün zamanlarda Allah'ı hatırlamalısınız. Zikir bu açıdan çok kıymetli bir anahtardır. Daimi zikrin sahipleri Allah'ı en çok sevenlerdir. Günlük zikrinizle
Allah'a karşı olan sevginiz arasında tam bir oranla bağlılık vardır. %20'sinde bir günün Allah'ı zikrediyorsanız Allah'ı %20 seviyorsunuz demektir. Bu ölçü namaz ölçüsü değildir. Bu ölçü başka bir ibadet ölçüsü değildir. Bu ölçü zikir ölçüsüdür. Allah'ı ne kadar sevdiğiniz, hangi oranda sevdiğiniz, 24 saatlik bir zaman parçası içinde Allah'ı ne kadar zikrediyorsanız o kadardır. Yüzde o kadardır. 24 saat içinde 2 saat kırk dakika Allah-u Teala'yı zikreden bir kişi Allah'ı %10 seviyor demektir. Yatarken kulağını yastığa dayayıp orada kulağındaki basınç sebebiyle kalbinin atışlarını, kalbinin çift atışını yakalayan ve bu çift atışa paralel bir şekilde dilini de kımıldatmadan kalbinden Allah kelimesini tekrar eden bir kişi uyandığı zaman da bu kelimenin tekrarıyla uyanırsa bu kişi 24 saat zikir yapan birisidir. Gündüz zikrini yapmıştır uyanırken. Kontrol altındadır kişi, yapar. Ama uykuda bu kontrolün dışına çıkar. İşte bu kontrolün dışına çıktığı zaman da zikretmiştir ki sabahleyin kişi uyandığı zaman, sabah namazına veya teheccüde kalkmak üzere uyandığı zaman zikri devam ediyorsa, teheccüde kalktığında zikri devam ediyorsa, tekrar yattıktan sonra sabah namazına kalktığı zaman da zikri devam ediyorsa, bu kişi 24 saat zikirdedir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah'ın sevgisiyle olur. Allah'ı ne kadar seviyorsanız, o kadar Allah için yaşarsınız. Ne zaman Allah-u Teala sizin için sizin kendi hayatınızdan daha kıymetli bir yere sahip olursa, o zaman gerçek anlamda dininizi yaşayan birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dinden muradı insanları mutlu etmektir. Din olmasa, Allah-u Teala'yı insanlar tanımasalar, Allah ile ilgileri olmasa onlar insan olma hüviyetinin manevi tekamülünü yaşayamazlar. Manevi gelişmeleri hiçbir zaman gerçekleşemez. Ne yazık ki İslam alemi bir büyük tuzağın içine düşmüş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet yeterli sayılmış. Sevgili kardeşlerim, bu 5 şart hiç kimseyi ne dünya mutluluğuna ne de ahiret mutluluğuna yani cennete ulaştıramaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden hiçbir şekilde kurtulamaz. Evvela dinimizin hangi standartlarda nasıl makaslandığına dikkatle bakalım. Allah-u Teala
Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Ya eyyüellezine aminuzkürullâhe zikren kesira diyor Allah Teala. Ey amin olanlar, Allah'ı çok şekilde zikredin. Yani günün yarısından daha fazla zikredin diyor Allah Teala. Veskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim buyuruyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor. Üç haldesiniz. Dördüncü bir hal yok kimse için. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yan üstü yatıyorsunuz veya herhangi bir şekilde yatıyorsunuz. Ama ayaktasınız, oturuyorsunuz ve yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Ve Allah Teala üç halin üçünde de zikretmenizi istiyor. Bir şart koşmuş. Yan üstü yatarken diyor. Yani uyuduğunuz zaman da diyor yan üstü yatın ve öyle zikredin. Neden? Çünkü yan üstü yattığınız zaman kulağınızda kalbinizin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye attığını uyusanız da kulağınız duymaya devam edecek. İşte sevgili kardeşlerim, yatağınızı kıbleyi sağ alacak şekilde ayarlayın. Sağ kulağınızın üzerine yatın. Yüzünüz ve vücudunuz kıbleye dönük olacak o zaman. Ve de basınç sebebiyle kulağınızda kalbinizin sesini rahatça duyabildiğinizi göreceksiniz. O zaman o sese bağlı olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyeceksiniz. Sesle böyle uyuyacaksınız. Ya da diyeceksiniz ama bu sefer sesle değil, içinizdeki sesle söylediniz. Veya üçüncü hal, dilinizle kımıldatmadan Allah kelimesini söylüyorsunuz. Üçü de Allah-u Teala tarafından makbuldür, kabul görür ve geçerlidir. Önemli olan Allah'ı zikretmektir. Allah Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Ve le zikrullahi ekber diyor. Zikir daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namazdan da daha büyüktür.

Allah diye sesle diye sessiz ya da diye dilinizi de kımıldatmadan Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından rahmetle fazl, rahmetle salavat, iki grup nur iner. Başlangıçta gelen %2 rahmet giriş kapısını açar. O başlangıçtır. Ondan sonra Allah kelimesinin devamlı tekrarına paralel bir şekilde yağmurlar nasıl böyle parça parça inerse, aralarında boşluk varsa bütün yağmur damlaları aşağı doğru bir çizgi gibi kesintisiz bir şekilde akmaz. İnen yağmur damlalarına dikkatle baktığınız zaman aralarında hep boşluklar olduğunu göreceksiniz. İşte Allah'ın katından gelen, zikir yaptığınız zaman gelen rahmet nurları da aynı standarttadır. Kesintili olarak gelir. Rahmet, fazl. Fazıl nurları da kesintili olarak gelir. Salavat içinde aynı şeyi rahatlıkla söyleyebiliriz. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 3 grup nurdan bahsediyor. Rahmet nurları, fazıl nurları, salavat nurları. Allah Teala insanların göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve de bu nur yolunun açılmasından sonra Allah-u Teala'nın her seferinde başlangıçta %2 rahmet nuru geliyor, kapıyı açıyor. Ondan sonra fazıllar gelmeye başlıyor. 24 saat boyunca devam etse kişi, 24 saat boyunca hep fazıllar devam eder. Ve de eğer kesintisizse tekrar kesinti olmadan rahmetin girmesi mümkün değildir. Kişi hiç kesim kesmese, devamlı daim zikrin sahibi olsa bir ömür boyu fazıllar o kişinin kalbini devamlı olarak taze nurlarla dolduracaktır. Bir taraftan fazıllar girecektir, öbür taraftan kalp devamlı o fazılları alacak ve kalp her zaman taze nurlarla dolacaktır. Bir insan zikir yaptığı zaman Allah kelimesinin tekrarı evvela %2 rahmet nurunu başlangıç noktasında, ondan sonra devamlı kesintisiz bir şekilde ne kadar devam ederse o kişi, o süreç içinde kesintisiz bir standartta o kişinin kalbine Allah'ın katından fazılları davet eder. Rahmet nurları da, fazıl nurları da Allah Teala'nın nurudur. Ama rahmet nurları sadece bir öncü, yol açıcı olarak devreye girer. Ve böyle bir dizaynda %2 rahmet nuru hep zikre ara verildikten sonraki başlangıçta yola açıcı olarak devreye girer. Ama kişi daimi zikirdeyse başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra hiçbir zaman fazlın dışında bir şey gelmez.

vermeyecektir kişiye. Başlayacaktır. Başlangıçta %2 rahmet nurunu alacaktır kişi. Ondan sonra fazıllara başlayacaktır. Ve kişi daimi zikrin sahibi olduğu sürece hep kalbine fazıllar girecektir. Kalbine girecektir. Kalp dolduktan sonra da kalbi gene nurlandırmaya zikirle gelen fazıllar devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah zikri neden önemli kılmış? Çünkü zikrin kalbinizde yerleşmesi standartlarında nefsinizin kalbinde ne kadar nur varsa, yerleşebilmiş ne kadar nur varsa yüzde o kadar mutlu olabilirsiniz. Sizi mutluluğa taşıyacak olan tren bir başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra devamlı gelen fazıllardır. Öyleyse kalbinizi zulümattan, karanlıklardan kurtaran nurlar rahmet nurları değil, fazıl nurlarıdır. Rahmet nuru sadece %2 olarak kalbimize girebilir. Geri kalanı %7, iki defa %49 fazıl nurudur. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirebilmesi için zikir asli unsurdur. Asli unsur olarak devreye girer. Allah kelimesinin tekrarı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle, sessiz, iç sesinizle hangi standartta zikir yaparsanız yapın, Allah'ın katından başlangıçtaki %2 rahmetin dışında devamlı olarak fazılların inmesini, kalbinize ulaşmasını, göğsünüze ulaşmasını, göğsünüzden kalbinize açılan yolu takip ederek kalbinize ulaşmasını temin eder. Ne olur bir insan zikrini arttırırsa o kişi mutlu olur. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşar. Huzur içinde Allah ile birlikte olur. Zikir insanı Allah'a bağlayan, Allah'la irtibatını temin eden en büyük ibadettir. Bu sebeple Allah Teala ve le zikrullahi ekber diyor. Ve muhakkak ki le mutlaka zikrullahi Allah'ı zikretmek ekberdir diyor. Daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. Neden daha büyüktür? Namazdan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalbiniz ne kadar aydınlıksa,
kalbiniz ne kadar nurlanmışsa o kadar mutlusunuz. Sadece o ölçüde mutluluğu yaşayabilirsiniz. Öyleyse hepiniz için çok önemli bir müessese zikir. Zikirle nefsinizin kalbi nurla dolacaktır. Günlük zikrinizi ne kadar arttırabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. İşte bir insan için günde 3 saatlik bir zikir Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Kim ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye Allah'tan talepte bulunmuşsa Allah ona zikir sevgisini mutlaka verir. Ve bu zikir günde 3 saat devam etse kişiyi mutlaka ruhen Allah'a ulaştırır. Ya da mürşide tabi olduğu zaman vücudundan ayrılıp diğer ruhlarla beraber sıraya giren, Allah'a doğru yükselen, kervana katılan insan ruhları zikirlerinin artışına paralel bir şekilde gök katlarına yükselebilirler. Nefsi emmarede ruh birinci gök katına yükselebilir. Nefsi levvamede ikinci gök katına, nefsi mülhimede üçüncü gök katına, nefsi mutmainede dördüncü gök katına, nefsi radiyede beşinci gök katına, nefsi mardiyede altıncı gök katına, nefsi tezkiyede yedinci gök katına yükselerek yedinci katta yedi tane alem geçecektir. Sonunda zikir hücrelerine ulaşacaktır. Orada ruhlar zikrini devam ettirecektir.

Ve zikri ancak tamamlandığı zaman nefsinin kalbinde %51, %2 rahmet, %49 da 7 defa %7 nur tamamlandığı zaman kişinin ruhu zikir üzerindeki görevini bitirmiştir. Cesedin mütahaya ulaşmıştır. Oradan dikey bir yolculukla arşa istiva eden kürsüsü arşta bulunan arşa istiva eden Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştur? Allah o kişiye ruhundan üfürmüştür. Ne olmuştur? Kişi Allah'tan aldığı emir gereği ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılmakla emrolunduğu için, Allah'a ulaştırmakla emrolunduğu için, bu üzerimize farz olduğu için o kişiye gerekeni yapmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ama o ulaştırmış gibi kişiyi mükafatlandırmıştır. Sanki kişi ulaştırmış gibi. Aslında Allah Teala zikri sevgisini veriyor. Zikri sevdiriyor bize. Ama zikri seven kişi kendisi zikir yapmaya devam ediyor. Günde 3 saatlik bir zikri üç dört ay devam ettiren bir kişi mutlaka 7-8 ay devam ettiren bir kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Ve bu hedefe ulaşmak ona hiç zor gelmez. Çünkü ruhun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçecek olan devrede Allah Teala o kişiye yardım eder. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yeşti yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini insanlardan dilediği kişiyi kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah Teala Allah'ın ruhu kendisine ulaştıracağını söylüyor. Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse biz insanlara düşen şey bir dilektir. Dileyen kişi mutlaka Allah'tan yardım alacaktır. Yardım alacaktır ve ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkat edin. Bütün insanlar için Allah Teala mutluluğun kapılarını açmıştır. Ama şeytan insanları bu kapıdan içeri girip mutluluğa yaşamaktan hep men eder.
Elinden gelse bütün insanların zikrini engellerdi. Ama Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Onun için iblis Allah'a ulaşmayı kalben dilemiş olan bir kişiye asla engel olamaz. Orada Allah devreye girmiştir. Şeytanın önleyici gücünü devre dışı bırakmıştır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırana kadar bu kişiye şeytan mani olamaz. Ona Allah Teala müsaade etmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah insanların sadece mutluluğunu ister. Herkesin mutlu olmasını Allah Teala ister. Ama insanlar diledikleri yolu seçmek yetkisinin sahibi kılınmışlardır. Bu sebeple herkes neye ulaşmak istiyorsa Allah onlara onu verir. Onların ulaşmak istedikleri hedefi Allah gerçekleştirmekte onlara yardım eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bunlar için Allah-u Teala garanti sözü vermiştir. Herkes için geçerlidir. Dünyanın en kötü adamı olsa ama Allah'a ulaşmayı dilese, Allah onun da kalbini tertemiz kılar, o kötü adam da kötülükten fazla bir negatif faktör kalmaz. Ve de kişinin nefsinin kalbinde Allah Teala %7, %7 nurlar oluşturmaya başlar. Kişinin zikrine paralel olarak Allah'ın katından yağmur taneleri gibi, yağmur tanelerine çok benzer Allah'ın katından gelen fazıl nurları. Bu nurlar nefsimizin kalbine ulaşır ve nefsimizin kalbini gün be gün doldurmaya başlar. Nefsimizin kalbi nurlarla doldukça daha huzurlu, daha huzurlu oluşuruz. Daha huzurlu bir hayat süreriz. Bu oluşma ruhun kalbinin nurlarla hangi ölçüde aydınlandığına bağlıdır. Bir gün insanoğlu daimi zikre ulaşır. Ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiç karanlık kalmamıştır. Bu kişi ullelbap olmuştur. Lüplerin sahibi kılınmıştır. Yani Allah'ın sır hazinelerini. Bu kişi Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi olmuştur. Ve Allah ile konuşur. Allah'tan her zaman vahiy alır. Herkes Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınır. Onu hak ettiği zaman. İşte ullelbap dediğimiz zaman lüplerin yani sır hazinelerinin sahipleri olan birisinden bahsediyoruz. Ulül sahipleri demek, elbap lüpler demek. Lüpler Allah'ın
sırları. Sevgili kardeşlerim, sırların sahibi olmak isteyenler, onlar bizimle beraber olacaklardır. Ruhlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Sonra dik yokuşu tırmanacaklardır. Yani 3 saatlik zikirlerini 6 kat arttırarak 18 saate ulaştıracaklardır. Ve fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Bu daimi zikirden evvelki son merhaledir. Bundan sonra kişi gece boyunca zikredip sabahleyin zikrini tamamlayan birisi olacaktır. Ne yapacaktır? Kulağına zikir sesini ulaştıracaktır. Kulağındaki kalp atışını duymasına paralel olarak iç dünyasında Allah, Allah, Allah diye kalbinin her çift atışında dilini kımıldatmadan içindeki sesle Allah kelimesini devam ettirecektir. Bu kişi böylece sabah uyandığı zaman da zikrinin devam ettiğini görecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bu kesintisiz bir mutluluktur. Allah-u Teala'nın hepinizi kesintisiz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dua ediyoruz inşallah.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak İslam'ı yaşamaktır. İslam'sa sadece teslim hüviyetinde bir ki kainatın tek dinidir. İslam eşittir teslim. Selim kökünden gelen İslam kelimesinin dışında selim kökünden Türkçemizde en çok kullanılan kelime teslimdir. Selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, İslam kelimesi hepsi aynı kökten gelir. İşte İslam'dan ya da teslimden geriye ne kaldı diye düşünüyorsanız sevgili kardeşlerim, 14 asır sonra İslam'ın Kur'an'a dayalı yaşantısından Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ve sahabenin hayatta olduğu devreden sonra sadece 14 asır geçti. 14 asrın sonunda ise İslam tamamen unutulmuş vaziyette. İslam artık yok sevgili kardeşlerim. İslam aleminin %10'undan çok daha azı İslam'ı yaşayabilmekteler. Geri kalanları İslam zannettikleri kendilerine yarattıkları bir dini yaşıyor. İslam teslim demektir. Yedi safhadan oluşur. Yedi safhada ayrı bir teslim kelimesini Allah Teala devreye sokuyor. 14 asır sonra bugüne geldiğimiz zaman ne görüyoruz? Diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz de bu 5 şartı evvelallah yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Yani biz İslam'ız diyorlar. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek acaba hangi teslimi oluşturur? Ruhun teslimini mi? Fizik vücudun teslimini mi? Nefsin teslimini mi? İradenin teslimini mi? Kur'an-ı Kerim'de hepsi sağlam şartlara bağlanmış. Ama yaşadığımız devrede İslam tatbikatında, yani büyük kütlelerin yaşadığı İslami tatbikatta, uygulamada teslimlerin hepsi yok edilmiş durumda. Allah Teala bütün sahabenin 7 safhanın 7'sini de yaşadığını açık ve kesin bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Allah'a ulaşmayı dilemek bir fikir platformunda Allah'a teslimdir. Ruhu Allah'a ulaştırmak üzere mürşid ulaşıp tabi olmak, imajiner planda ikinci standartta bir teslim ifade eder Allah'a.
Sonra ruhun Allah'a teslimi gerçek bir teslimdir. Fikir platformunda değil, fiil platformunda, yani fiili olarak ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak 7 tane gök katını aşması ve Allah'ın zatına ulaşmasını ifade eder. Burada reel bir teslim söz konusudur, gerçek bir teslim söz konusudur. Ruhun Allah'ın zatına ulaşması ve teslim oluşu, Hakk'a teslim oluş, Allah'a ulaşmak. Allah'tan gelen ruh, emanet olarak bize verilen ruh, Allah'a döner, Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Emanetin sahibine Allah'ın emri gereği teslim edilmesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'ın 5 tane şartı: ne ruhu Allah'a teslim edebilir, ne fizik vücudu Allah'a teslim edebilir, ne nefsi teslim edebilir, ne iradeyi teslim edebilir, ne de İslam'ı başlattırabilir. İslam bir başlangıç noktasıyla gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemiyorsanız kendinizi İslam zannediyorsunuz. İslam statüsünde değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için böyle bir teslim söz konusu değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin Allah'a teslim olmasını emreder. Bunun için dininin adını İslam koymuştur. Yani Allah'a teslim olma dini. Öyleyse önemli olan bu dini yaşamak, asli ifadesiyle ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, ama 7 safhanın 7 tane teslim adı altında geçen 7 safhayı yaşamak. Bundan 14'ü sıra evvel bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de yaşadılar. Allah Teala evvela ne diyor Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde? Diyor ki: ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe sümme la tünsarun. Üzerinize azap gelmeden önce, yani kabir azabı gelmeden önce, hangi azap derseniz deyin, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı deyin, hepsi de bu dünya hayatından sonradır. Yani şu dünya hayatındayken Allah'a yönelin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve ona, Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a teslim olmak. Ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse teslim bir farz mıdır? Açık ve kesin bir farzdır. Ruhun Allah'a teslimi söz konusudur. İfade açık, emir açık ve kesin. Öyleyse 28 basamaktan oluşan İslam merdiveni, kainatın tek dinini ifade eder ve gerçek anlamda teslimleri içerir. 7 safhada 4 tane reel teslim.
Bunun dışında 3 safhada da Allah-u Teala o safhaların adına da gene teslim diyor. Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve ma ente bihadil umyi an delaletihim in tusmi'u illa men yu'minu bi ayatina fehum muslimun. Sen körleri bulundukları delaletten hidayete erdiremezsin. Sen ayetlerimizi ancak onlara iman eden ve iman edenlere işittirebilirsin ve onlar teslim olanlardır diyor Allah-u Teala. Ve onlar teslim olanlardır. Öyleyse bu teslim nasıl bir teslim içeriyor? Böyle bir teslim fonksiyonuna baktığımız zaman aslında Allah'a bir şeyin teslim olması o noktada söz konusu değil, olmuyor. Ama kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği anda bir karar vardır ortada. Allah'a ruhu ulaştırıp teslim etme kararı. Bu kararın kalpte sağlam bir zemine sahip olması. Ve hep kalbinize bakan Allah'ın bu kararı görmesi. İşte o zaman bu kişi istek hüviyetinde, talep muhtevasında bir teslimin içindedir. Ruhunu Allah'a teslim etme talebinin sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemektedir. Bu teslim talebidir. Ve her şey bununla başlar. İslam'ın yani Allah'a teslimin olmazsa olmaz şartıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa o kişi için İslam yoktur. O kişinin gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Öyleyse Allah'ın ayetlerine amini olanlar, iman edenler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Enam 125'te Allah Teala diyor ki: "Hemen yuridullahü en yehdiyehu yeşra sadruhu lil-islam." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, hidayete erdirmeyi dilerse, kendi zatını ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü İslam için, teslim için açar diyor Allah-u Teala. وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيِّقًا حَرَجًا. Kimi dalalette bırakmayı dilerse, onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. كَاَنَّمَا يَسَعَدُ فِي السَّمَاءِ. Bu konuyu ifade ediyor. Devam ediyor Allah-u Teala. كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Allah amene olmayanların üzerine pislik bırakır. Neyse Allah-u Teala kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, yani kimi teslim alacaksa, kimi diler? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bu konuya ışık tutuyor. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah-u Teala.
onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse muhteva açık olarak görünüyor. Ve bu insanlar eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse ona bir şey yapmaz ama göğsünü teslime açar Allah-u Teala. İslam'a açar, Allah'a teslim olmaya açar. Ve açarsa ne olur? Zümer 22 anlatıyorum da efemen şerahallahu sadrehu lil-islami fehüve ala nurin min rabih. Allah kimin göğsünü İslam'a açar da açarsa o Rabbinden bir nur üzerinedir. Feveylün lilkasiyeti kulübühüm min zikrullah. O kalpleri zikirden, yani zikretmemekten kasiyet bağlamış, karanlık kararmış ve sertleşmiş olanlara veyl olsun. Yazıklar olsun. İlahike fi dalalin mübin. Onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Öyleyse ilk safhada bir olay var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Ve onlar eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse teslimle bir ilişkileri yok. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileriz. Allah rahmet vasıtasıyla tecelli eder. 7 tane furkan verir. 7 furkanın sonunda kişi işitir. Birinci davete icabet etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve ikinci davet için Allah'a ulaşmak için hazır hale gelmiştir. İşte böyle olan insanlara Allah Teala onlar teslim olanlardır diyor. Fehüm müslimun. Onlar müslimundur diyor. Teslim olanlardır. Bu başlangıçtaki bir teslim müessesesi. Birinci safa. Allah'a ulaşmayı dileyenler. İkinci safada ne görüyoruz? İkinci safada irşat makamına ulaşıp tabi olanların teslimiyeti söz konusu. Allah Teala Yunus Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vallahi yedu ila daris selam." Allah selam yurduna davet eder. Aslında bu teslim yurdudur. "Ve yehti men yeşâ'i ilâ sırat-ı mustakîm." Ve o kişiyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği muhtevada burada Allah-u Teala selam yurdu demekle ne demek istiyor? Bir sonraki ayet-i kerime aynı ayet-i kerimenin devamı açıklıyor. Allah diyor dilediğini yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı mustakîm. Dilediğini sırat-ı mustakime ulaştırır. Kimdir dilediği? Selam yurduna ulaşmayı dileyenler. Selam yurdu demekle Allah-u Teala teslim yurdu demiş oluyor. Nereden biliyoruz? Çünkü bir sonraki ayet-i kerime aynı surenin bir sonraki ayet-i kerimesi, 26. ayet-i kerimesi Yunus suresinin diyor ki onlara ahsenül hüsna ve ziyadesi vardır. Ahsenül hüsna Allah'ın zatıdır. Onlara Allah'ın zatına ulaşmak vardır. Ve ziyadesi vardır. Allah'ın zatını görmek vardır.
Allah'ın zatına ulaşmak, ruhu Allah'a teslim etmektir. Görmekse iradeyi de Allah'a teslim etmektir. Allah Teala Nisa 175'te diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları nezdinden bir rahmetin, kendinden, zatından bir rahmetin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır, iletir, vasıl eder. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok etmeyi, yok olmayı dilemek. Vatesemu, sarılmak demek. Bu sarılmanın muhtevası Allah'tan gelen ruh ait olduğu yere emanet olarak geri dönüyor ve emanet sahibine ulaşıyor, sahibinin zatında yok oluyor. Görünüyor ki bir teslim yurdu söz konusu. Ne zaman teslim yurduna gidiş söz konusudur? Kişi mürşidine ulaştığı zaman. Tabiiyet teslimin ikinci safhasıdır. Tabiiyette de henüz Allah'a teslim yoktur ama mürşide teslim söz konusudur. Allah adına mürşid teslim olur. Allah Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Nasıl? Ona ulaştıracak, ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin. Yani bunun manası ona ulaşın, tabi olun. Allah Teala farz kılıyor bunu. Mürşide ulaşmak farzdır. İsteyin diyor Allah Teala'dan onu. Ve Allah Teala buyuruyor ki alallahi kastü sebili, sebillerin tayini Allah'a aittir. Bu da mürşide teslimin bir işaretini taşır. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Sahabe ona tabi olanların adı. İhsanla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, onlar sahabe. Öyleyse tabiiyet bir teslim olayıdır. Allah adına irşat makamına teslimdir. Ve kişi teslim olduğu anda başının üzerine devrilen imamın ruhu derhal ulaşır. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince ruha vücuttan çıkması emredilir. O ruhun o vücuttaki görevini vücudun içine girmeyen başın üzerinde yer alan devrilen imamın ruhu artık tahakkuk ettirmeye başlar. Burada önemli bir olgu var. Kin suresinin 14. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ve enna minnel müslimune ve minnel kasitun. Bizden teslim olanlar da var, kasitun olanlar da var. Ve men esleme fe ulaike tahara reşida. Kim teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Yani mürşidine ulaştığı zaman teslim olacaktır. Bu Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi, mürşide ulaşıp da teslim olmanın ikinci safha olduğunu açık ve kesin bir şekilde belirtiyor.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah demek ki rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve 7 tane Furkan veriyor kişiye. Ve onun günahları kadar sevabı sevaphanesine yazıyor. Böylece günahlarını örtüyor. Kişinin o sevapların dışındaki sevapları sebebiyle kişinin sevapları günahlarından fazla olan birisi hüviyetine girmesi söz konusudur.

Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Allah Teala teslim olmayanlardan bahsediyor. Onlar diyor tarikat üzere olsalardı onlara kalacakları kadar ma'en verirdik, su verirdik, nur gönderirdik manasını kullanıyor. 14. basamakta tabiyet söz konusu. Tabiyetle beraber 7 tane de nimetin gelmesi söz konusu. Ve bu nimetlerin akabinde bir başka olguyu görüyoruz. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla beraber ruhun Allah'a teslimi. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesindeki reel teslim, gerçek teslim, bu teslimlerden, gerçek teslimlerden birincisi ruhun vücudumuzdan ayrılması, Allah'ın zatına ulaşmak için 7 tane gök katını aşması ve Allah'ın zatına ulaşması. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve ne görüyoruz? Ruhun teslimi bu 4 teslimin birincisidir ve üzerimize farzdır. Nisa 58'de Allah Teala İnna Allahe ye'murukum an tu'adil emanati ila ehliha diyor. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir teslim müessesesi var. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a teslim etmek. Enam suresinin 71. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala de ki bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktığı arkadaşlarının bize hidayete gel diye çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerinde geriye mi dönelim, döndürülelim? Yani onun gittiği gibi hidayete ulaşıyorum diye şeytanlara teslim olan kişi gibi biz de şeytanlara mı teslim olalım? Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Hidayetin teslim olmak olduğu, ruhun Allah'a ulaşmasıyla teslimin gerçekleştiği ifade ediliyor. Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Yani ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Öyleyse bu bapta bu üçüncü teslim, ama baştaki iki teslim Allah'a teslim olmak istediğinde düşünce platformundaydı. Birincisinde Allah'a teslim olmayı planlamak, hedeflemek, kabul etmek, harekete geçmek söz konusuydu. İkincisinde mürşide ulaşıp Allah adına mürşide teslim olmak söz konusuydu. O da bir teslimdir. Ruhu Allah'a ulaştırmak için başka bir yol yoktur. Mutlaka irşat makamına ulaşılacak. Ancak o zaman ruh vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkacak. Başka türlü bir
olay söz konusu değil. Mutlaka tabiyet, tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması. Ve üçüncü safhada ruhun Allah'a ulaşması. Enam 71'de Allah'a ulaşmak, işte o muhakkak ki Allah'a ulaşmak, o inne hüdallahi, muhakkak ki Allah'a ulaşmak hüve, işte o el hüda, hidayettir. Ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Yani hidayetin Allah'a teslim olmak olduğu kesinlik kazanıyor. Üçüncü kademe. Üçüncü safha ruhun reel bir teslimle Allah'a doğru yolculuk ederek Allah'ın zatına ulaşması. Sonra ne olacak? Sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olacak. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması anlatılıyor. Nisa 125'te diyor ki Allah Teala femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor. Ve o hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Ne demek? Hazreti İbrahim'in hanif dini mutlaka ruhun ve fizik vücudun teslimini gerekli tutar. Mutlaka olması gereklidir der. Farz olduğu ifade edilir. Hanif dini Kur'an-ı Kerim'in ta kendisidir. Ve hanif olarak İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Ruhunu da ve içini de fizik vücudunda Allah teslim eden kişi. Ve bu ne yapar kişiyi? Dost yapar. Allah İbrahim'i kendisine her şeyle teslim olan Hazreti İbrahim'i, teslimi külliyle teslim olan Hazreti İbrahim'i dost ittihaz etmiştir. Ali İmran 20'ye bakıyoruz. Fe in hacuke, eğer seninle tartışırlar.

Ve in tevellev, eğer yüz çevirirlerse, fe innema aleykel bela, senin görevin sadece tebliğdir. Vallahi basirun bil ibad, Allah kullarını görür. Öyleyse Ali İmran 20'de bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiğini görüyoruz. Sahabenin ruhlarını da Allah-u Teala'ya teslim ettikleri kesin, hepsi hidayete ermişler. Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Ve dördüncü defa fizik vücudun teslimi, nasıl teslim oluyor fizik vücut? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlıyor. İşte o zaman fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, teslimler birbiri ardından Allah'ın güzelliklerini ifade ve ihata eder. Ve her güzellik Kur'an'ın temelini oluşturur. Kur'an teslimlerden ibarettir. Yedi kademede ayrı bir cepheden ayrı ayrı, her biri ayrı bir cepheden ayrı ayrı teslimler. Yedi tane teslim. Beşinci safhada nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Nefsin teslimi 27. basamak. Nem 91'de Allah Teala şöyle buyuruyor: İnnema umirtu en abude Rabbe hazihil belletillezi harremaha ve kul lehu kullu şeyin ve umirtu en ekune minel müslimin. Ben ancak bu şehrin Rabbine ibadet etmekle emrolundum ki o burasını kutlu ve saygıdeğer kıldı. Her şey onundur. Ve Müslümanlardan olmakla emrolundum ve Allah'a teslim olanlardan olmakla emrolundum. Bu beldenin Rabbi, yani Allah'a teslim olmak. Ankebut suresinin 46. ayet-i kerimesi: Ve la tucadilu ehlel kitabe illa billeti hiye ahsenu illellezine zalemu minhum ve kulu amennâ billezî unzile ileynâ ve unzile ileyküm ve ilahuna ve ilahukum vahidun ve nahnu lehu muslimun. İşlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere kitap ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki bize ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Yani aynı ilaha ibadet ediyoruz, tapınıyoruz. Sizin ilahınız da Allah'tır, bizim ilahımız da Allah'tır diyoruz. Biz ona teslim olanlarız. Burada sahabenin fizik vücut teslimini yaptıktan sonraki safhası ve hepsi Allah'a fizik vücutlarını teslim etmişler. Deyin ki, diyor Allah Teala, biz ona teslim olanlarız, Allah'a teslim olanlarız deyin diyor. Burada nefsin teslimi var. Teslim olmanın beşinci safhasında nefsin Allah'a teslimi söz konusu. Altıncı safha, iradenin teslimden evvelki son safha, yani irşada ulaşma safhası. Felemma ehassa İsa minhumul küfre kalemen ensari ilallah. Onlarda inkar hissedince Hazreti İsa, Allah'a doğru benim yardımcılarım kimlerdir? Yani Allah'a ulaştıran yolda yardımcılarım kimlerdir diye

Kale havariyuna, havariler dediler ki nahnu ensarullah. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a yardımcılar biziz. Allah'a biz Allah'ın yardımcılarıyız. Amenna billahi. Allah'a amin olduk. Allah'a teslim olduk. Allah'a iman ettik. Ve şehit şahit ol ki enna müslimun. Biz Allah'a teslim olanlarız. Muhakkak ki biz ona, Allah'a teslim olanlarız. Burada beşinci safa var. Nefsin Allah'a teslimi. Kalem 35. Efe neç'alil müslimine kel mücrimin. Bu durumda Müslümanları mücrimler gibi, günah suçlular gibi mi kılarız? Onlara eşit kılar mıyız hiç? Allah'a teslim olanları suçlularla eşit tutar mıyız? Zümer 54, 6. safha ve enü bi'lâ rabbiküm ve eslemûnehu min kableyin yetiküm azâb-ı sümmelâtüm sarûn. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştır. Sonra veçini, fizik vücudunun nefsini, iradeni Allah'a teslim et. Böylece Allah'a teslim ol. Teslimi külliyle teslim ol. Bunu da üzerine azap gelmeden önce yap. Yoksa sonra yardım alınmazsın. Zümer 54 bunu ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dile ve diledikten sonra Allah'a teslim ol. Ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et. Yedinci safhada ise iradenin de Allah'a teslimi var. Burada 6. safhada ne oluyordu? İrşada ulaşıyordu. Bakıyoruz ki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdi. Sonra bakıyoruz ki bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Nefsin teslimi neyle mümkün? Daimi zikre ulaşmakla mümkün. Bakıyoruz ki bütün sahabe ulu'l-elbab olmuş. Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Ve ulu'l-elbab olduklarına göre nefslerini Allah'a teslim ettikleri kesin. Peki bütün sahabe irşada da ulaşmışlar mı? Elbette ulaşmışlar. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbinize yazdığı o iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Daha sonra zaten irşat makamına da tayin olmuşlar. 7. safha Fusilet 33-34-35'te dengelenmiş. İrşat makamına tayin olma noktası iradenin de Allah'a teslimi. Fusilet 33'te Allah Teala diyor ki ve men ahsenu kavlen mimmen de'a ilallahi ve amile salihun ve kale inneni minel müslimin. Muhakkak ki ben Allah'a teslim oldum diyerek Allah'a çağırandan ve nefsi
ıslah edici ameller işleyenden daha güzel söz söyleyen kimdir? Allah'a çağıranlar, sahabe. Bundan sonraki 34-35'te Allah Teala diyor ki, hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sizler seyyiati hasenatla karşılamaya çalışın. Seyyiati hasenatla karşılama yetkisi herkese verilmez. Bu yetkinin sahipleri Hazrul Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Bütün sahabe Hazrul Azim'in sahibi olmuş. Yani irşat makamına tayin olmuşlar, 7. safhaya ulaşmışlar. Ali İmran 102: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey amin olanlar, hakka tukatihi takvayla, bir hakkın takvayla Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve siz ölmeyin, Allah'a teslim olun, öyle. Bakara 131 ve 132, Allah Teala diyor ki, İskale lehu rabbühü eslim, kale eslemtü li rabbil alemin. Hani Rabbi ona teslim oldu dediği zaman, alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Bu Hazreti İbrahim. Bakara 132, ve vassabiha İbrahim'i benihi ve Yakup. İbrahim de bunu kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da vasiyet etti. Ya dedi ki Yakup, ya beniye, inna Allah estafa lekumud dine fe la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey oğullarım, muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz ölmeyin, ancak Allah'a teslim olun, sonra ölün. Bakara, burada Allah Teala Hazreti İbrahim'in teslimi külliyene teslim olduğunu, Hazreti Yakup'un teslimi külliyene teslim olduğunu ve Hazreti Yakup'un oğullarının da teslim olması söz konusu oldu. Bakara 136. Kulu amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshâk'a ve Yakub'e ve esfâtı ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâ utiye nebiyyûne min Rabbihim lâ neferrikü beyne ehadin minhum ve nahnu lehu müslimûn. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilenlere, İbrahim'e, İsmail'e, İshâk'a, Yakub'a ve torunlarına indirilenlere, Musa ve İsa'ya verilenlere ve nebilere, diğer nebilere verilenlere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasında hiçbir ayrım yapmayız. Zaten biz ona teslim olanlarız. Burada da sahabenin teslim hükmüyle teslim oldukları kesinleşiyor. Peki başka bir işaret var mı? Bu teslimin işareti azim kelimesidir. Bakıyoruz sahabe Fusilet 33-34-35'te Hazrul Azim'in sahibi olarak ifade ediliyor. Ne yapmışlar? Allah'a teslim olmuşlar kendileri. Teslim hükmüyle ve Allah'a çağırıyorlar. Sonra Allah Teala Tövbe 100'de sahabenin Hazrul Azim'in sahibi olduklarını söylüyor. Ve diyor ki, o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Yani tabi'in. Onlar Hazrul Azim'in sahipleridir diyor. Bütün sahabe Hazrul Azim'in sahibi olmuşlar. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler.
Bu Bakara 136'da aynı şeyi bir defa daha tekrar ediyor. Bir hakkın takva ile takva sahibi olmuşlar. Allah'a teslim olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk. İslam teslim demektir ve İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez. Gördük ki İslam 7 tane safhadan oluşuyor. Her biri ayrı bir teslim, ayrı bir açıdan Allah'a teslim olmayı içeriyor. Öyleyse reel teslimler olarak ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Tıpkı bundan 14 asır evvel bütün sahabe 4 emaneti de Allah'a teslim ettikleri gibi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Bir güzelliği yaşamak üzere Allah'ın bizlere nasip kıldığı bir zaman parçasını Allah'tan bahsetmek üzere geçirmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Allah Teala ve bizler. Konumuz ahdallahi, yani Allah'ın ahdi. Hikayemiz Elestü bi Rabbiküm gününden başlıyor. Araf 172. Allah Teala buyuruyor: biz ezelde bütün Ademoğullarını onların, Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını çıkararak, her birinin sırtından onların zürriyetini çıkartarak bütün Ademoğullarını huzurumuzda topladık diyor Allah Teala ezelde. Sonra Allah Teala'nın dizaynı bütün Adem oğullarının bir suale muhatap kaldığı bir günü iade etmemiz. Allah Teala soruyor: Elestü bi Rabbiküm? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Cevap geliyor: galu, dediler ki bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı. Arapçada negatif sorulan bir sualin cevabı pozitifse bela şeklinde cevap geliyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Negatif bir sual ve pozitif cevabı. Evet, Rabbimizsin, bela, evet. Size sorarlarsa ne zamandan beri Müslümansın diye Osmanlı'nın cevabını vereceksiniz onlara. Gâlu beladan beri. Allah Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin dediğimiz günden beri elhamdülillah Müslümanız. Öyleyse o zaman var mıydık? Hayır, yoktuk. Zamandan evvel Allah Teala bizleri vücuda getirdi. Kıyamet günü mahşer meydanında toplanacak olan bütün insanlar, bütün gezegenlerdeki insanlar, hepimiz oradaydık. Hepimiz aynı yaşta. Babalarımız da bizimle aynı yaşta. Dedelerimiz de, yani büyük babalarımız da bizimle aynı yaşta. Adem Aleyhisselam da bizimle aynı yaşta. Hepimiz aynı yaşta olarak o gün Allah'ın huzurundaydık. Ve Allah Teala ben sizin Rabbinizim değil miyim diye sordu. Hepimiz kalbimizle Allah'ın söylediğini duyduk. Hepimiz kalp gözümüzle Allah'ı gördük. Ve hepimiz kalbimizle Allah-u Teala'ya cevap verdik. Evet dedik. Sen bizim Rabbimizsin. Bela. Sonra Allah-u Teala ne yaptı? Bizleri nefslerimize şahit tuttu. Sonra ne yaptı? Sonra ne yaptığını Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi veriyor. Allah-u Teala, evet sen bizim Rabbimizsin
cevabımız üzerine. Diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre şimdi ey nefsler sizlerden yemin istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar sizden misak istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar sizden ahd istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala? Cevap veriyoruz. İşittik. Allah Teala diyor ki öyleyse itaat edin. Nefsler, hepimizin nefsi Allah'a yemin veriyor. Allah'a teslim olacağına dair. Tasfiye olacağına dair. Bütün afetleri yok edeceğine dair. Hepimizin ruhu Allah'a misak veriyor. Geldiği yer olan Allah'ın zatına geri döneceğine ve Allah'a sarılacağına, sığınacağına dair, Allah'ın zatında ifna olacağına, yok olacağına dair.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte Allah-u Teala bizden yemin, misak ve ahd aldı. Elestü bi Rabbikum günü Allah-u Teala bizden yemin, misak ve ahd aldı. Ruhumuzdan, veçimizden, nefsimizden. Bilelim ki 3 tane vücudumuz var. Ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz. Yemin, misak ve ahd, nefsimizin, ruhumuzun ve fizik vücudumuzun Allah'a ezelde verdiği yeminler. Allah Teala ona söylediğimiz Allah Teala'nın sorduğu işittiğimiz sualine karşılık cevap veriyoruz. Semina. Öyleyse itaat edin sözüne karşılık. İtaat ediyoruz, yemin veriyoruz, misak veriyoruz, ahd veriyoruz. Allah-u Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz, atana, itaat ettik. Maide suresinin bu 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bize diyor ki, وَذْكُرُ نِيمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki وَمِيْسَاكَهُ الَّذ۪ي ve onun ona verdiğiniz misaki hatırlayın ki اِسْكُلْتُمْ siz dediniz سَمِينَا işittik ve اَتَانَا itaat ettik اَتَّكُ اللّٰهَ Allah'a karşı takva sahibi olun diyor Allah Teala. Orada ezelde doğduktan sonra mutlaka takva sahibi olacağımıza dair Allah'a verdiğimiz bir misak var. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, nefsimizin Allah'a verdiği yemin.

Şimdi bu Maide suresinin standartları içinde Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin Allah-u Teala tarafından bize emredilmesi söz konusu. Üç tane vücudumuzun Allah'a verdiği üç tane yemin. Ama Allah-u Teala Enam suresinin 152 ve 153. ayetlerinde bize Allah-u Teala bir yaklaşımda bulunuyor, bir şey vasiyet ediyor. 152. ayet-i kerimede Allah-u Teala yetimlerin malına yaklaşmayın, buluğ çağına erişinceye kadar onlara ahsene davranın, mizanı ve tartıyı doğru tutun, adaletli kılın. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz diyor. Ondan sonra da söz söylediğiniz zaman akrabanız olsa bile doğruyu söyleyin, adaleti mutlaka gözetin diyor. Arkasından da şunu söylüyor konumuzla alakalı. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ahdullahi, Allah'ın ahdi, Allah'ın ahdini yerine getirin. Zalikum vassakum bihi. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Allah bununla size vasiyet ediyor. Size yani emrediyor. Bununla bunları size Allah vasiyet ediyor. Allah'ın ahdini yerine getirmenizi Allah size vasiyet ediyor diyor Allah-u Teala. 152. ayet-i kerime. Enam suresi 152. ayet-i kerime. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin, uygulayın. Zalikum vassakum bihi lealekum tezekkerun. İşte bu, bununla Allah size, bunları Allah size vasiyet etti diyor. Bunu, yani Allah'ın ahdini yerine getirmenizi Allah size vasiyet etti. Umulur ki tezekkür edersiniz diyor Allah-u Teala. Ve 153. ayet-i kerime ve enne hâzâ sırat-ı müstakîmen. İşte bu sırat-ı müstakîmdir diyor Allah-u Teala. Yani Allah'ın vasiyetini, Allah'ın ahdini yerine getirmeyi Allah-u Teala bize vasiyet ediyor. Bu vasiyet,

Allah'ın vasiyeti mutlaka yerine getirilmesi lazım. Şimdi bu vasiyetin ne olduğundan bahsediyor Allah Teala. Diyor ki ve enne muhakkak ki haza bu sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona sırat-ı müstakime tabi olun. Öyleyse sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la tettebi'us sübüle diğer sebillere tabi olmayın. Feteferrika bikum an sebilih. Sizi onun yolundan sebilihi Allah'ın yolundan sizi ayırırlar diyor Allah Teala. Feteferrika bikum an sebilihi sizi Allah'ın yolundan tefrikaya düşürürler, ayırırlar. Zalikum vassakum. Bihi. Allah Teala size bununla vasiyet etti. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmanızı vasiyet etti. Lealekum tettekun. Umulur ki takva sahibi olursunuz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala vasiyetinde çok açık bir olayı dile getiriyor. Allah'ın bize bir vasiyeti var. Bu vasiyet Allah'ın ahdini oluşturuyor. Öyleyse bizimle Allah arasında bizim Allah'a verdiğimiz yeminler, misaklar, ahdler var. Allah'ın ise bizden istediği Allah'ın ahdi. Öyleyse bakalım biz Allah'a ne söylemişiz?

Allah'a yemin vermişiz. Allah'a misak vermişiz. Allah'a ahd vermişiz. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. İlla ashabel yemin. Ama yemin sahipleri hariç fi cennet. Onlar cennetlerde olacaklardır diyor Allah Teala. Peki bu Allah'a verilen yeminlerini gerçekleştiren bu insanların nasıl yaptıklarına bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayeti kerimesi bunun ışığını tutuyor. Kat eflaha men zekkaha diyor. Andolsun ki nefsini onu tezkiye eden kişi felaha erer. Kat eflaha men zekkaha. Men o kişi ki zekkaha onu tezkiye eder. Nefsi tezkiye eder nefsini. O felaha erer. Erdi. Öyleyse Türkçeleştirdiğimiz zaman nefsini tezkiye eden felaha erer oluyor. Öyleyse bütün nefsler rehine ise bunlardan sadece yeminlerini yerine getirenler kurtulacaksa felaha ermekte cennete girmeyi mutlaka muhtevasına aldığı cihetle demek ki bütün nefsler Allah'a ezelde yemin vermişler. Tezkiye olacaklar. Tasfiye olacaklar diye. Tezkiyenin sonucunu Fatır 18'de görüyoruz. Allah Teala diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye eder. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir. Allah'a verdiği yemini yerine getirmek üzerine borç olduğu için yeminini yerine getirmiştir kişi. Ve sonra diyor ki Allah Teala ve ilallahil masir ve Allah'a döner ruhu Allah'a ulaşır. Maide suresinin 105. ayeti kerimesinde Allah Teala diyor ki ya eyyuhellezine aminu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izate deyicim. Ey amin olanlar diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Nefslerinizi temizlemek, tezkiye etmek üzerinize borçtur. Neden? Çünkü Allah'a ezelde bu sözü vermişiz. Nefsimizi tezkiye etmek konusunda sözü vermişiz. Maide 105'in kelime kelime Türkçe'ye çevrilmesinde aleykum enfisekum diyor. Nefsleriniz üzerinizedir. Yani nefslerinizin sorumluluğu üzerinizedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek yoluyla hidayete adım attığınız zaman nefslerinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayete adım attığınız zaman, hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Mahiyeti ne? Kim Allah'a verdiği nefsini tezkiye etmek yeminini yerine getirmek isterse o kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah Teala 10 tane ihsanla
onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu anda nefs tezkiyesine başlar. Öyleyse kişinin nefs tezkiyesine başladığı an, nefsin temizliğine başladığı an, nefsin Allah'a verdiği yeminin yerine getirilmesi de başlamıştır. Bu noktadan itibaren o kişiye zülmani olanların hiçbir zararı dokunamaz. Zülmani olanların, yani büyü yapanların, hüddam yapanların, insanlara kötülük etmekle meşgul olanların büyüsü ve hüddamı Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesine göre ancak Allah izin verdiği takdirde insanlara zarar verebilir. Ama Allah Teala bu izni vermiyorum diyor ben. Kimler için vermiyorum diyor? Kim benim kendisine gösterdiğim mürşide ulaşırsa, kim bana ulaşmayı dilerse benim seçtiklerimden diyor Allah Teala, ben ona 10 tane ihsan veririm diyor ve bu 10 tane ihsanla o kulum bana ulaşır diyor Allah Teala. 10 ihsanla mürşidine ulaşır ve tövbe edince mürşidinin önünde ona, onun kalbine imanı yazarız. O, onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Kalbinin mührünü açarız. Kalbinin içindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. Ve o kişi nefs tezkiyesine başlar, ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar ve bir sonuç oluşur diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın bir muhtevası var. Orada Allah Teala hepimize bir işaret veriyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşması nefsimizin tezkiyesine bağlı bir işlem. Ama burada fiili olarak nefs tezkiyesine başlıyoruz. Peki Allah'ın buradaki birinci işlemine devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsan verir. 10 ihsanla mürşidine ulaşan bu kişi tabi olduğu anda devrin imamının ruhu başının üzerine gelir, yerleşir. Yerleşirse ne olur? Yerleşirse o kişi nefs tezkiyesine başlar. Ama nefs tezkiyesine başlayan bu kişiye büyü yapanların, hüddem yapanların bir zararı dokunamaz. Neden? Çünkü başının üzerinde bir muhafız vardır. Devrin imamı kişinin başının üzerine yerleşmiştir. O bir muhafızdır. İşte bu muhafızın bir muhafaza etme görevi olduğunu Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde açıklıyor. Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz diyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için diyor Allah Teala. Evvap olanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmış, 21. basamağa ulaşmış. Sonra da Allah'ın zatında ruhları kaybolmuş, yok olmuş olanlar. Yani Allah meaptır, sığınaktır. Sığınağa ruhu sığınmış olan insanlar evvap adını alıyor. Sığınağa sığınmış demek. Ve hafiz diyor Allah Teala. Muhafaza altına alınmış, bir muhafızla korunma altına alınmış kişi. Muhafaza edilmiş, hafiz olmuş. İşte muhafaza altına alınan kişiye şeytanın büyüsü ve hüddamı geçerli değildir. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde
Allah-u Teala bu büyük hakikati anlatıyor. Siz diyor nefs tezkiyesine başladığınız anda hidayet üzere olursunuz. Aynı anda başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir ve dalalette olanlar onlardan hüddamla, büyüyle, zulmani kötülüklerle uğraşanlar bu noktadan itibaren diyor Allah-u Teala size bir zarar veremezler. Neyle? Nefsimizi tezkiye etmemizle paralel bir olgu. Öyleyse nefsimiz Allah'a yemin vermiş gördüğümüz gibi. Bu yemin de nefsimizin tezkiyesiyle alakalı. Peki ya fizik vücudumuz ne vermiş Allah-u Teala'ya? Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş. Allah'a verdiği ahde bakıyoruz. Yasin 60 ve 61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane. İnnehu lekum aduun mübin. Ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları. Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olma. Allah'ın sırat-ı müstakimi. Öyleyse Allah'a ne vermişiz? Ahd vermişiz. Fizik vücudumuzu Allah'a kul edeceğiz diye, yani Allah'a kul ederek Allah'a teslim edeceğiz diye Allah'a ahd vermişiz. Peki ruhumuz ne vermiş Allah'a? Ruhumuz da misak vermiş. İşte Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetleri. Allah-u Teala buyuruyor: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini Allah'ın ahdini اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ اَحْدَ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Bu bize neyi hatırlatıyor? Enam suresinin 152. ayet-i kerimesini hatırlatıyor. Ne diyordu Allah-u Teala orada? Ve bi ahdillahi efhu. Allah'ın ahdini ifa edin. Burada da ne diyor? Vellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani Enam suresinin 152. ayet-i kerimesindeki ezelde Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala'nın bize vasiyet ettiği ahdallahi, onu ifa ederler diyor onlar diyor Allah-u Teala.

وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَابِ Ve Allah'ın ahdini ifa etmek suretiyle misaklerini bozmazlar. Peki bu bozmadıkları misakleri neyi ifade ediyor? 21. ayet, bir sonraki ayet onu söylüyor. Diyor ki Allah Teala orada وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْأَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Böylece misaklerini bozmazlar. Yani Allah'a verdiğimiz misak, ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşması. Arkadan misakin şartlarını veriyor Allah Teala. Ve yuhafune su'el hisab. Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Kim bu insanlar? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Ne demek istiyor Allah Teala burada? Gelin sizinle beraber Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bir göz atalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 7 ve 8'de? Diyor ki: "Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı, yani dünya hayatında yaşarken, hayattayken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri, talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi nimetler, manevi ihsanlar ve nimetler onları alakadar etmez. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların doyumalaşmaları dünyadan zevk almalarıyla mümkün. Onlar manevi hayattan zevk almazlar. Kalp gözlerinin açılması, kalp kulaklarının açılması onlar için önem taşımaz. Öyle bir talepleri de hiç yoktur. Ve daha önemlisi, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ayetlerden gafil olmasalar Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyecekler. Ama gafiller, bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin hemen arkasından gelen hükmünü bilmiyorlar. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki ve onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala cehenneme girip ebediyen kalacak olan insanlardan bahsediyor. Onların diyor, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Bir kısım insanların günahları sevaplarından çoktur. O günahları sevaplarından çok olanları cehenneme atarız diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Günahları sevaplarından çok olanların ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Kimmiş bu cehenneme gidip de devamlı kalacak olanlar? Günahları sevaplarından çok olanlar. Şimdi Ra'd suresinin 22. ayet-i kerimesine geliyoruz. Ne diyor Allah Teala orada? Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişler. Arkasından da Allah Teala onlara 10 tane ihsan vermiş, mürşitlerine ulaşmışlar. Sonra ruhları Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a da ulaşmış ruhları ve bunun arkasında Allah'tan
kötü hesaptan korkmaları, kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece garanti etmişler ki kötü hesap yok onlar için. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olacak. Kimin kaybettiği dereceler fazla? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Öyleyse Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri enteresan olgular taşıyor. Yetmez. Bu kişinin bu yoldan geçtiği, yani Allah'a ulaşmayı dileme yolundan geçtiği yeni bir ifadeyle daha teyit ediliyor. Ve onlar Rablerine karşı huşu duyanlardır diyor. Biliyorsunuz bir, gaybta Rahman'a huşu duyanların huşusu var. İki, kalplerinde %2 rahmet birikiminin huşusuna sahip olanlar var. Bir de ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inananlar var. Onlar da huşu sahipleri. Öyleyse bunların hepsi kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki mürşidine ulaşmadan evvelki kişinin merhaleleri. Ve Allah Teala arkadan bütün bunların mürşide ulaşmayı, affedersiniz, Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleştiğini 22. ayet-i kerimede Allah Teala kesinleştiriyor. Diyor ki vellezine sabr ibtigae veche rabbihim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse Allah'a verdikleri misaki kimler, hangi vücutları için veriyorlar? Ruhları için veriyorlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda ezelde veriyorlar Allah-u Teala'ya misaklarını. Ve misakimiz ruhumuzla alakalı. Peki Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde ne var? Rad 25'te Allah-u Teala diyor ki onlar Allah'a evvelce, yani Elestü bi Rabbiküm günü misak vermelerine rağmen diyor, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar diyor ve keserler diyor, vuslatı keserler diyor. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a misak vermelerine rağmen misaklerini yerine getirmezler, vuslatı keserler. Ve şöyle de söylüyor Allah-u Teala orada, Rad 25'te, ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar diyor. Misakin temel anlamda bunu dizayn ettiği, yani ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmayı dizayn ettiği vakasıyla karşı karşıyayız.

Beraberce Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki: Ve iz ehazallahu misakan nebiyyine. O zaman ki diyor biz nebilerden misak aldık. Lema ateytüküm min kitabin ve hikmetin. Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sümme caeküm resulün. Sizlerden sonra resulümüz gelecek. Musaddikun lima me'aküm. Sizinle beraber olanları tasdik etmek için. Yani bütün nebilere Allah Teala kitap vermiş. Bütün nebilere verdiği kitapları tasdik etmek için bütün nebilerden sonra resulümüz gelecek diyor. Mehdi Resul'den bahsediyor Allah Teala. Le tu'minunne bihi, ona iman edeceğinize ve le tensurunne ve ona yardım edeceğinize dair yardım edeceklerine dair bütün nebilerden misak aldık diyor Allah Teala. Sonra da nebilere hitap ediyor. Sizlerden hepinizden sonra bir resulümüz gelecek diyor. O resule yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair onlardan misak aldık diyor ve arkasını şöyle tamamlıyor. Kale dediler ki ekrartum. İkrar ettik, söz ile tasdik ettik ve ahstum ala zalikum isri. Onlar da demişlerdi ki kabul ettik. Bu ağır sözü, bu ağır yükü kabul ettiniz mi diyor Allah Teala. Onlar da diyorlar ki kalu akrarna, evet ikrar ettik diyorlar. Allah Teala diyor ki kale, Allah dedi ki feşhedu, öyleyse şahit olun. Ve ene me'aküm mine şahidin. Ve ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ayet Mehdi Aleyhisselam'a bütün nebilerin, bütün peygamberlerin iman edeceğine ve ona yardım edeceğine dair kesin bir işaret taşıyor. Burada Allah-u Teala'nın bu bütün nebilerden aldığı söz, nebilerin ruhlarını Allah'a teslim edeceklerine dair değil, nebilerin Mehdi Aleyhisselam'a yardım edeceklerine dair, ama adı misak. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde işittik ve itaat ettik dediniz diyor Allah-u Teala ve sizden Allah misak aldı diyor. Ve misakinizi yerine getirmek konusunda size vasiyet etti diyor Allah Teala. Şimdi Maide suresinin 7. ayet-i kerimesine ulaştığımız zaman

Veskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Ve misaka hüllezi. Ve ona verdiğiniz misaki hatırlayın diyor.

Allah-u Teala. Ve eseka küm bihi, onunla Allah'ın size vasiyet ettiği

onunla bağlandığınız sözü hatırlayın diyor Allah-u Teala

Allah Teala başka ayetlerde biz bütün insanlardan kitapları inkar etmeyeceklerine dair misak aldık diyor. Bu açılardan misak kelimesine baktığımız zaman çok şümüllü bir ifade taşıdığını görüyoruz. Allah'a misak vermişiz. Misak kelimesi ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını, muhtevasını alıyor. Tamam. Yemin kelimesi nefsimizin tezkiyesini de tasfiyesini de içine alıyor. Tamam. Ahd kelimesi bizim Allah'a verdiğimiz ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olmasını, muhtevasını alıyor. Ama misak kelimesinin muhtevasında daha geniş bir anlam var. Nasıl Allah-u Teala'nın vasiyetinde yeminimizi ve ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusundaki misakimizi ve fizik vücudumuzun ahdini aşan bir hüviyet varsa, bizden irademizi de Allah-u Teala teslim almayı istiyorsa, Elestü bi Rabbiküm günü Allah'a verdiğimiz misakte yeminimizin, misakimizin ve ahdimizin ötesinde bir şey saklıymış gibi görünüyor. Misak, Allah'a verdiğimiz misakte Allah'ın indirdiği bütün mukaddes kitapları kabul etmemizin yemini gizli. Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerden Mehdi Aleyhisselam'ı ona yardım etmek suretiyle ve ona iman etmek suretiyle muhafazalar altına alacaklarını beyan ediyor. Allah Teala bütün insanlardan kesin söz alınmalarına rağmen onlar kitapların hüviyetini değiştirmeyeceklerine dair, onlardan kesin söz alınmasına rağmen, misak alınmasına rağmen onlar kitapların muhtevasını değiştirdiler diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de misak kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman bütün kitapların kabul edilmesi istikametinde bir anlam taşıyor bütün insanlar için. Bütün nebiler için Mehdi Aleyhisselam'a yardım ve ona iman etmek manasını taşıyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir tek misak kelimesi kullanmış ama bununla bütün yeminlerimizi muhtevaya alıyor. Enam suresinin 152. ve 153. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın vasiyeti sırat-ı müstakimi emrediyor. O zaman dört sırat-ı müstakimde emrolunuyor ve Allah Teala'nın Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizden aldığı söz bu muhtevanın bütününü içerebilir. Öyleyse şunu biliyoruz ki kim Allah'a ruhunu, veçini, nefsini teslim etmişse onun iç dünyasındaki daimi zikir sebebiyle müzeyyen olma safhaları mutlaka birbirini takip edecek ve o kişi iradesini de Allah'a teslim etmek standartlarına otomatik olarak ulaşacaktır. Misak kelimesi ruhumuzun tesliminden öte bir mana ifade ediyorsa
bunun içinde olması lazım. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu husus açıklık kazanmadığı için, yani Allah-u Teala bizden aldığı misakin hem ruhumuzun Allah'a teslimi hem de dört vücudumuzun da Allah'a teslimini içerdiğine dair kesin bir ifade kullanmadığı için, Allah'ın vasiyetinin ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi bütünü olarak ihtiva ettiğini Allah-u Teala ortaya koymuş oluyor. Ama bizim Allah'a verdiğimiz yeminin, misakin ve ahdin şu saydığımız ayet-i kerimeler gereğince ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmeyi kapsamına aldığını söylemek söz konusu. Eğer Allah'ın vasiyeti dört teslimi içeriyorsa, ki irademizin teslimi de mutlak olarak var Allah'ın vasiyetinde, o zaman Allah-u Teala'nın En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerinde söylediği vasiyetinin ve ahdallahinin eşitliği konusundan hareketle şuraya varıyoruz. Ahdallahi eşittir Allah'ın vasiyeti. Yani Allah-u Teala bize vasiyet etmiş. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz demiş. Bu benim ahdim demiş. Hepinizden bunların hepsini istiyorum. Ve demiş, bunu size vasiyet ediyorum. Benim ahdimi size vasiyet ediyorum demiş. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz. Burada dikkat çekici nokta, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bizim misakimizden bahsetmesi. Orada başka bir isim vermiyor. Biz Allah'a sadece misak vermişiz. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bu noktada bizim misakimizi de ahdimizi de yeminimizi de içerdiği neticesine de ulaşıyoruz. Ayrıca bizden aldığı misakin Allah'ın kitaplarını asla yalanlamamak hususunda bize bir remz olarak ulaştırıldığını da görüyoruz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene vaktin nasıl geçtiğini anlayamadan zamanımızı doldurmuşuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla, niyazlarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim. Tevbi aleyhim ve reddalin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir mutluluk sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Saadet müessesesi, mutluluk müessesesi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmak nerede başlıyor? Allah'a kul olmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan başlıyor. Birinci kulluk. Allah Teala bütün engellerinizi kaldırıyor, günahlarınızı örtüyor, mürşidinize ulaştırıyor sizi. Tabiyetinizi gerçekleştiriyorsunuz. İkinci kulluktasınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyor. Allah Teala üçüncü kulluktasınız. Buraya kadarı garantide. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Sonra dördüncü kulluk, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Beşinci kulluk, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Altıncı kulluk, irşada ulaştığınız zaman. Yedinci kulluk, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Yedi tane kulluk müessesesi. Her birinde mutluluğunuz giderek daha çok artıyor. Cennet saadeti mi dediniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet saadeti sizin. Hiçbiriniz cennetin dışında kalamazsınız bizim dostlarımız. Kim öğrenmişse ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda mutlaka cennet saadeti onundur. O kişi bunu gerçekleştirdiği anda cennet saadeti onundur. Öyleyse bizim çevremizde olanlar, sözlerimizi dinleyen sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu kadar kolay bir şey. Sizin cennete girmeniz bu kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki ama bu işin içinde namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, zikir yapmak var. Ben onları yapamam ki, diyor birçok kişi. Tabii yapamazsınız ama şu andaki halinizde yapamazsınız. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah sizi onları yapacak hale getirecek. Siz bir şey yapmayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim insanlara kul olun demekle neyi kastediyor? Yedi kat cenneti kastediyor. Çünkü Allah'a kul olduğunuz zaman, nihai kullukta, hakkal yakın kulluğunda adın cennetlerine sahip olursunuz, cennetlerin en üstünü, yedinci kat cennet. Niye kul olun diyor? Dünya mutluluğunun da sonsuzunu yaşarsınız. Her an mutlu olan bir insan olursunuz. Öyleyse mutluluğun tarifine gelin beraberce bakalım. Şu dünyada mutlu olan insanlar neden mutludurlar acaba? Dünya mutluluğundan bahsediyorum. Allah'ın kanunlarını öğrenmişlerdir. Allah'ın Birleşik Kaplar Kanunu gibi. Sevgili kardeşlerim, siz birinci ünitesiniz. Etrafınızdaki herkes, bütün insanlar ikinci ünite ve Allah üçüncüsü. Allah kanunları koyar. Bu kanunlar Birleşik Kaplar Kanunu'nun eşididir. Sizden çevrenize onları üzecek bir davranış biçimi sergilendiği zaman, başkasına eza verdiğiniz zaman, sıkıntı verdiğiniz zaman, başka birini rahatsız ettiğiniz zaman, birinci ünite ikinciye negatif bir dalga boyu ulaştırmıştır. Bununla onu rahatsız etmiştir, rencide etmiştir. Ve
çevre mutlaka onu ona kendisine iade edecektir. Hayır, o kişi değil, bir başka kişi, daha başka bir kişi, her kimse, ama mutlaka o kişiye bunun aksi geri dönecektir. Peki bu kişi çevresindekine bunu ulaştırdığı zaman nasıl oluyor da geri dönüyor? Allah bunu kanun olarak koymuş. Herkes diyor ektiğini biçer. Çalma kapını, çalarlar kapını. Men dakka dukka da buyuruyor Allah Teala. Eğer birine sizden bir kötülük ulaşmışsa, o kötülük mutlaka toplumdan size geri dönecektir. Aynı boyutta bir şeyi ödeyeceksiniz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bir şeylerini çaldıranlar, onlara dikkatle bakın, bunlar zekat vermeyen insanlardır. Allah Teala onlardan zekatlarının karşılığını alıyor. Hırsız aç, hırsız çalmak mecburiyetinde, çaresiz. Ama çaldığı kişinin mutlaka böyle bir sorunu vardır. Allah'ın kanunlarını hiçe saymıştır. Ve başka insanlar onun yaptığı yanlışlığın bedelini ona ödetirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizsiz olun, sadakanızı sizsiz olun, zekatınızı mutlaka verin. Hatta onun ötesinde birinizi de verin. Her şey öylesine güzel olur ki Allah'a hayran olursunuz. Sizden çevrenize kötü bir şey ulaştığı zaman, bu negatif dalga boyunun toplumda ulaştığı yer, tekrar bulunduğu noktaya mutlaka geri dönmesini ifade eder. O yere ulaşınca, başka insanların arasına girince, yerine mutlaka geri dönecektir. Burada bir insanı vasıta olarak kullanır. Ve sizden çevrenize ne yayılmışsa bir başkası, belki kişinin kendisi size onu iade eder. Verdiğiniz şey aynen geri gelir. Nasıl birleşik kaplarda su bir tarafta arttığı zaman ikinci tarafta da mutlaka artarsa, bu iki taraftan bir tanesinden ikincisine ulaşan bir negatif veya pozitif sistem aynı oranda kişiye tekrar geri dönecektir. Aslında iki katıyla geri dönecektir. Çünkü hem Allah kişiye azap verir, başkasına zulmeden kişiye, hem de ruh nefse huzursuzluk verir. Yetmez, toplumdan birileri de o kişiye başkalarına ulaştırdığı negatif etkiyi ulaştırır, onu aynı istikamette negatif olarak etkiler. Öyleyse kötülük yapan her zaman kötülüğe muhataptır. Peki aksini düşünelim. Bir insan düşünün ki başkalarına iyilik yapmak için yaşıyor. Onları mutlu etmek hedefi bu. Daha bu kişi başkalarına mutluluk vermeyi, bir mutluluğa ulaştırmayı düşünmeye başladığı andan itibaren Allah'ın ülkesindedir. Şu apsis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği bir yer var ya, sıfır noktası. Buradan altı sıfırın altıdır. Negatif değerlerdir. Buradan üstü pozitif değerlerdir. Pozitif değerlerin olduğu kesim Allah'ın ülkesidir. Negatif değerlerin olduğu kesim şeytanın ülkesi. Ne zaman siz başka birisine bir iyilik ulaştırmak için varsanız,
böyle bir şeyi düşünmeye başlamışsınız. Birisine bir hediye almak istiyorsunuz. Birinin gönlünü hoş etmek istiyorsunuz. Bir hastayı ziyaret etmek istiyorsunuz. Birisine bir hediye almak istiyorsunuz. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek için bir yarış içindesiniz. Daha o kişiye bu mutluluğu ulaştırmayı düşünmeye, planlamaya başladığınız andan itibaren bunun manası siz bir, zamanınızı, iki, enerjinizi, üç, aklınızı, dört, size ait olan her şeyi bir başkasını mutlu etmek için angaje etmiş durumdasınız. Seferber etmiş durumdasınız. Bu noktadan itibaren Allah'ın yardımı üzerinizdedir. Bir tarafı ne Allah'ın oluşturduğu, ikinci tarafını ruhunuzun oluşturduğu, üçüncü tarafını işlediğiniz hayrın oluşturduğu bir üçgenin içinde, bir mutluluk üçgeni içinde yaşarsınız daimi zikre kadar. Eğer daimi zikre ulaştıysanız bir dördüncü boyut daha girecektir. Bir tarafında daimi zikir yaptığınız için nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı cihetle dördüncü boyutunu, bir dörtgenin dördüncü boyutunu nefsiniz oluşturacaktır. Allah'ın, ruhunuzun, nefsinizin ve işlediğiniz hayırların oluşturduğu bir dörtgen, bir kare. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hele bilseniz ki bütün bunların merkezinde başka birisi yok. Yalnız siz varsınız. Top her zaman sizde. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse iki kat mutluluk almak için başkalarına bir kat mutluluk vereceksiniz. Olayın matematik değeri bu kadar basit. Şimdi birisine bir iyilik etmek istiyorsunuz. Gayeniz onu mutlu etmek. Düşünmeye başladınız. Ne yapabilirim? O kişiyi mutlu etmek için ben ona ne yapabilirim? Seçim yapıyorsunuz şimdi. Acaba bir hediye almayı düşünüyorsunuz. Falanca hediyeyi mi alsam? Peşmeken hediyeyi mi alsam? Hangisini alsam onu daha fazla memnun ederim? Düşünüyorsunuz. Etrafınızdakilere soruyorsunuz. Bunları yaptığınız zaman siz mutlu bir insansınız. Çünkü gayeniz size ait olan her şeyi seferber ederek o kişiye bir hizmette bulunmak, onu memnun etmek. Sevgili kardeşlerim, dikkatle dinleyin. O aldığınız şey o kişiyi mutlu etmese bile o nesneyi alıp da onu götürüp teslim ettiğiniz ana kadar siz Allah'ın bir sevgilisisiniz. Başkasına mutluluk götürmek üzere yola çıktınız ve o hediyeyi o kişiye götürdüğünüz ana kadar Allah'la siz berabersiniz. Allah sizi o noktaya kadar mutlak bir saadetin içinde yaşatacaktır. Bir saat, iki saat bu konuda harcadınız ve sonunda o hediyeyi o kişiye götürdünüz. Bu noktaya kadar Allah'ın ülkesinde siz mutlu bir insansınız. İki saatinizi A için harcadınız. Hediyeyi ona verdiniz. Birinci alternatif çok beğendi. Ve size minnetini gösteren gözlerindeki parıltıyı gördünüz. Bir şey söylemediğini düşünüyoruz. Teşekkür bile etmediğini düşünüyoruz. Hiç fark etmez. Ama gözlerindeki parıltı size çok şey söyler. Sevgili kardeşlerim, onu mutlu edemeyen bir hediye almış olabilirsiniz. İkinci alternatif. Netice değişmez. O ana kadar mutluluğu yaşadınız. Eğer onun da mutlu olduğunu görseydiniz biraz daha fazla mutlu olacaktınız. Olmadı. Ama iki saat boyunca mutlu olan sizdiniz. Diyelim ki etrafınızda 10 tane insan var. Her zaman sizinle beraber olan. İkincisine bir güzelliği ulaştırmak için yola çıktınız, düşünmeye başladınız. Bu da iki saat sürdü. O iki saat süresince siz gene mutlu bir insansınız. İkinci bir kişiye mutluluklaştırmak için varsınız. Ve akşama kadar geçen süreç içerisinde etrafınızdaki 10 kişiye bir şeyler ulaştırdınız. Bazılarına yarım saat, bazılarına bir saat harcayarak.
ama bütün günü başkaları için tükettiniz. İşte siz o bütün günü mutlulukla geçiren bir insansınız. Etrafınızda her zaman sizinle ilişkide olan insanlar, konuşan dostlarınız, arkadaşlarınız, sizin kendilerine ulaştırdığınız bu mutluluk istikametinde onlardan size daima pozitif dalga boyları ulaşacaktır. Siz onlara, onları mutlu edecek olan hedeflerle yaklaştınız. Ve her onlara saadet ulaştırışınıza kadar geçen süreç içerisinde mutluluğu yaşadınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o gün 10 saatinizi o etrafınızdaki kişilere mutluluk vermek için harcadıysanız, 10 saat boyunca siz mutlu oldunuz. Her birinin yaşadığı mutluluğun 2 katını kazanarak, etrafınızdaki 10 kişi sebebiyle her birinin yaşadığı mutluluğun 2 katını, yani bir tekin yaşadığının 20 katı mutluluğu yaşadınız bir günde. Ne yapmak gerekiyormuş? Mutlu olabilmek başkalarını mutlu kılmaktan geçiyormuş. Sevgili kardeşlerim, almak için vermek mecburiyetindesiniz. Mutluluk almak mı istiyorsunuz? Mutluluk vereceksiniz. Bunu yaptığınız zaman iblis size hep sen enayi misin der. Bu insanlara bunu yaparsın, bunlar hiç kıymet bilmezler. Allah-u Teala acaba niçin öyle söylüyor? Mutluluğunuz başkaları mutlu olup da size mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, o insanların size yapacakları karşılık meselenin sonunu ifade eder. Başlangıçta siz mutluluğu yaşıyorsunuz. Başkaları da mutluluk ulaştırmak için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah sizinle beraber sizi mutlu kılıyor. Hayatınız başkalarının mutluluğu için devam ettiği sürece siz asla mutsuz bir insan olamazsınız. Onlara ulaştırdığınız her mutluluktan evvel, o mutluluğu ulaştırmak için yaptığınız bütün gayretler, bütün zaman parçaları, Allah'ın sizi muhteşem bir mutlulukla donattığı zaman parçalarıdır. Eğer hep başkaları içinseniz, hep bu mutluluğu yaşarsınız. Onlara vereceğiniz mutlulukla onların mutlu oluşlarını gözünüzün önünde canlandırırsınız. Nasıl bu işi halledebileceğinizi düşünürsünüz. Zamanınız, paranız, iradeniz, aklınız, enerjiniz, hepsi o hedefe yönelik olarak başka birinin mutluluğu için vardır artık. Bu sizi mutlu edecek olan en büyük faktör. Peki, ya siz yaşadığı mutsuzluğu başkalarına da bulaştırmak isteyen siz hep intikam peşindesiniz. Size birisi bir kötülük etmiş, onu affetmeyi onurunuza yediremiyorsunuz. Şeytan sizi vazgeçirmiyor intikamdan. İntikam almak için harekete geçiyorsunuz. Birine bir kötülük yapmak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren o kötülüğü nasıl gerçekleştireceğinizi planlamaya başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız. Şeytanın emrinde olan bir insansınız. Şeytanın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Yani sıfır noktasının altındaki negatif alemde. İblis sizi devamlı mutsuz kılar. İntikam almak için daha bilenmiş bir inatla konunun üzerine gidersiniz.
ve o kişiye nasıl bir kötülük yapacağınızı planlarsınız. Bu süreç içerisinde siz mutsuz bir insansınız. Şeytan sizinle beraberdir. Nefsinizin afetleri sizinle beraberdir. Şeytan nefsinizin afetleri ve işlediğiniz günah bir üçgen oluşturur. Burada dörtgen yok, sadece üçgen var. Şeytan nefsinizin afetleri ve şeytanla nefsinizin afetlerinin birleşerek vücuda getirdiği günahlar. Huzursuz bir insan, mutsuz bir insan. Böyle bir insan da sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutsuz etmek için çalışsa, o insanları mutsuz etmeyi başarır. Ama kendisi de onların her birinin mutsuzluğunun iki katını yaşar. 10 kişiye mutsuzluklaştıran bu kişi, onların birisinin yaşadığı mutsuzluğun tam 20 katını yaşayacaktır aynı gün. Çünkü hem Allah onlara azap eder, her vücuda getirdikleri günah sebebiyle, hem de ruhları nefslerine huzursuzluk verir. İki kat huzursuzluk. Azapla beraber huzursuzluk, bu kişinin başkalarına verdiği huzursuzluğu, sıkıntının iki katını yaşamasına sebebiyet verir. O başkasına bir kat sıkıntı verebilir yaptığı kötülükle. Ama kendisi mutlaka bunun karşılığını iki kat olarak ödeyecektir. Bu kişi sabahtan akşama kadar 10 kişiye kötülük etse, her birinin yaşadığının iki katını alacağı için onların her birinin 20 katı kadar huzursuz olacaktır. Yeter mi? Yetmez. Böyle bir insana etrafındaki herkes nefretle bakar, ondan intikam almak için fırsat arar. Ve fırsat bulursa mutlaka intikamını alır. Her intikam alışta bu kişi bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha hep üzülecektir. Ve hep mutsuz bir dizayn içerisinde ömrünü tüketip gidecektir bu zavallı insan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey en güzel standartlarda, her şeyin en güzeli ulaştığı bir noktada neden siz yoksunuz? Neden herkes için bir mutluluk kaynağı değilsiniz? Neden etrafınızdaki insanlar sizi sevmiyorlar? Çünkü siz onları sevmiyorsunuz. Çünkü siz onlara iyi davranmıyorsunuz. Asık suratınızla bir kibir abidesi gibi etrafta dolaşmanız, insanların ruhlarına sıkıntı veriyor. Haddinizi bilmiyorsunuz. Büyüklerinize saygı göstermiyorsunuz. Küçüklerinizi sevmiyorsunuz. İnsanlara sadece sıkıntı veriyorsunuz. O zaman bütün bunları yaparken asıl sıkıntıyı duyan sizsiniz, farkında değil misiniz? Neden yüzünüz asık? Çünkü mutsuzsunuz. Çünkü başkalarını mutlu etmek için bir gayretin sahibi değilsiniz. Size göre buna lüzum da yok. Ama başkalarını mutlu etmek istemediğiniz sürece mutluluğu siz yaşayamazsınız. Sevilmeyen bir insan olursunuz. Ve sebebini de o düşünce platformunuzda bir türlü
yakalayamazsınız. Ben onlara ne yapıyorum ki? Herkes bana kötü davranıyor. Herkes beni çok suratlı buluyor, asık suratlı buluyor. Herkes benimle bir karşı rezistans oluşturarak birlikte oluyor. Acaba neden beni sevmiyorlar? Neden benden nefret ediyorlar diye hiç düşünmez misiniz sevgili kardeşlerim? Arkasında onlar yok. Arkasında siz varsınız. Neden mutsuz bir insansınız? Evvela iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizin afetleri devamlı sizi huzursuz ediyor. Neden? Yapmak istediğiniz her konuda iç dünyanızda kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında bir kavga. Bu kavganın muhtevasına dikkatle bakın. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyor. Ruhunuz da ona karşı çıkıyor. Bu kavga sebebiyle mutsuzsunuz her şeyden evvel. Nefsiniz de ruhunuz diyalektik bir kavga içerisinde. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir kavga. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Çünkü başkalarına yardım etmek istemiyorsunuz. Başkalarına karşı nefsinizin o hırçın dizayn içerisinde yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Ben onlardan daha üstünüm diyorsunuz. Onlar benim üstünlüğümü kabul etmeli diyorsunuz. Kibirle onların üzerine gidiyorsunuz. Size bir görev verildiği zaman o görevi başkalarını rahatsız etmek istikametinde kullanıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlara karşı saygı göstermiyorsunuz. Hep burnunuz havada dolaşıyorsunuz. Öyleyse başkalarıyla ilişkilerinizde daima mutsuz olacaksınız. Nefsiniz her zaman onlardan üstün olduğunuzu kanıtlamak peşinde, hakikatleri değişik hüviyetlere bürüyerek, bazı şeyleri söylemeyerek üstün olduğunuzun ispatlarını vermeye çalışıyorsunuz çevrenize. Her kalp kırdığınız zaman o insanların hüzünlendiği kadar siz de Allah-u Teala'dan azap görüyorsunuz. Bunun için mutsuzsunuz. Arkadan ruhunuz nefsinize sıkıntı veriyor. Bunun için mutsuzsunuz. Yeter mi? Yetmez. Bu insanlar sizden intikam almak isteyeceklerdir. İntikamlarını da alacaklardır. Onlar intikamlarını aldığı zaman bir defa daha huzursuz olacaksınız. Haksız bir davranışa muhatap olduğunuz kanısındasınız. Bununla yetinmeyeceksiniz. Siz de onlardan intikam almaya kalkacaksınız. İntikamınızı alabilirseniz yeniden huzursuz olacaksınız bir haksız fiili işlediğiniz için. Eğer intikamınızı alamazsanız, alınamamış intikam kine dönüşecek. Ve şuuraltı birikiminiz başlayacak. Bu sefer de şuuraltı birikiminiz sebebiyle rahatsız olacaksınız. Şuuraltı birikiminin sizde oluşturduğu tesir sebebiyle huzursuz olacaksınız. Öyleyse dış dünyanızda da mutsuzsunuz, huzursuzsunuz.
ya Allah ile olan ilişkiler, görevlerinizi genellikle yapmıyorsunuz ya da az yapıyorsunuz. Her görevin yapılmayışında Allah Teala size azap eder. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işleyişinizde aynı şey olur. Allah size azap eder, ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Mutsuzluk denilen şey başkalarının eseri değil. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her zaman top sizde. Siz başkalarına mutluluk verdikçe mutluluk satın alırsınız. İki katını. Bir kat mutluluk verirsiniz. Allah-u Teala aynı miktarda size mutluluk verir. Ruhunuzda nefsinize inşirah verir, ferahlık verir. İki kat. Verdiğiniz mutluluğun iki katını siz yaşarsınız her zaman. Öyleyse Allah-u Teala niçin başkalarını mutlu edin diye emirler veriyor Kur'an-ı Kerim'de? Hedefiniz her zaman başkalarına mutluluk vermektir. Allah'a kul olmak bu demektir. Daimi zikre ulaştığınız zaman bütün insanlarla hiçbir meseleniz kalmayacak sevgili kardeşlerim. Onlar size düşman olabilirler ama siz onlara düşman olamazsınız. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın sevgilisi olmak yok mu? Allah'ın sevgilisi olmak söz konusu kardeşlerim. Bu kemal derecelerinde gelişmenize paralel bir seyir takip eder. Daimi zikre ulaştığınız zaman zaten böyle bir insanı otomatik olarak yaşamış olacaksınız. Nefsinizde afet kalmadığı için nefsinizle ruhunuz arasındaki iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Diyalektik kavga sona erecek. İç dünyanızda kavga bitecek. Huzur ve sükun gelecek yerine. Herkesi mutlu eden ve aslında kendisi herkesi mutlu etmenin bedelini mutluluk olarak alan bir mutlu insan. Böyle bir mutluluk müessesesi hepiniz için en güzeli gösteren bir işaret taşır. Mutlu olmak istiyorsanız Allah'ın yolunun dışında bir yolun mevcut olmadığını göreceksiniz. Sadece o yol sizi mutluluğa, huzura götürebilir. Her şeyin en güzel olacağı bir ortamda mutluluğu yaşamak, İşte o sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'a ne kadar sonsuz şükürler edeceğinizi şimdiden görür gibiyim. Size o sonsuz saadeti bahşettiği için, başkaları için yaşamaya başladığınız gün, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Bütün bu güzellikleri size yaşatan kim? Allah. Ama bu yaşamın standartlarını veren Allah, bunu sizin iradenizle gerçekleştiriyor. Siz isteyeceksiniz mutlu olmayı, siz isteyeceksiniz Allah'a ulaşmayı, dilemeyi. Siz nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceksiniz.
siz güzellikleri yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzeli sizler için. İşte başkalarına mutluluk vererek yaşamak. Eğer daimi zikre ulaşmışsanız hiçbirinde zorlanmanız zaten geçerli değil. Çünkü nefsinizde afetler kalmayınca hiçbir zaman başkalarına kötü davranamazsınız. Onlara hakaret edemezsiniz. Onlara kötü davranamazsınız. Bu sizin elinizde değildir artık. Yapınız buna müsait değildir. İçinizdeki bütün Allah-u Teala'nın gılgış dediği nefsinizin bütün afetlerindeki negatif faktörler, bütün afetler yok olacaktır. Nefsinizin hevası, hevesi yok olacaktır. Ruhunuzun hasletleri fazıllar adıyla faziletler oluşturmak üzere nefsinizin kalbinde bütünleşecektir. Bu sevgili kardeşlerim öyle bir dizayn ki her an mutluluktan uçacaksınız. Her anınız mutlu bir dizayn içerisinde geçecek. Her şeyin en güzeli sizin olacak. Allah-u Teala'nın elinde güzellikleri yaşamak, sevgili kardeşlerim. Bunun için ulaşmanız lazım gelen yer daimi zikir. Ama başından beri anlattığım şeyler hiç daimi zikirle alakalı değildi. Herkes biraz kendisini zorlasa bu güzellikleri yaşayabilir başkalarına güzel davranışları sergilemekle. Daimi zikrin farkı ne? Kendinizi zorlamayacaksınız. Çünkü nefsinizde afetler kalmadığı için zaten isteseniz de kimseye bir kötülük yapamazsınız. Onlara eza veremezsiniz. Onları mutsuz kılamazsınız. Ve herkese sizden sadece onları mutlu edecek davranışlar ulaşır. Size kötülük edeceğini bilseniz, sizi öldüreceğini bilseniz, o insana kötülük yapamazsınız. Daimi zikir sizi bu seviyeye ulaştırır. Daimi zikir onun için bir sonsuz mutluluklar hayatına sizi ulaştıracaktır. Ama sevgili kardeşlerim, şimdi böyle bir muhtevada farklı bir dizaynı düşünün. Daimi zikirde değilsiniz ama başkalarına iyilik yapmak için çalışmaların içindesiniz. Bu da sizi mutlu etmeye yeterli. O gayretin içinde olduğunuz sürece Allah-u Teala'dan sonsuz yardımlar alırsınız. Ve söylediğim gibi başkalarına mutluluk ulaştırmak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah sizi mutluluk ülkesinde yaşatır. Kendi krallığında yaşatır. Allah'ın ülkesinde kendinizi başkalarına iyilik yapmaya hedeflendirdiğiniz bütün zaman parçalarında Allah sizinle beraberdir. Mutlu bir insan kılar sizi. Öyleyse bir daimi zikirle bu hedefe yürümek var. Bu hiçbir zaman, daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir zaman zor bir şey değildir. Çünkü nefsinizin afetleri zaten yoktur. Herkes dostunuzdur. Herkese iyilik etmek üzere her an varsınız. Her anınız zaten başkalarına hizmetle geçer. Her an mutlusunuz. Diğerinde daimi zikirde değilsiniz. Ama kendi gayretinizle oraya ulaşmak istiyorsunuz. Devamlı bir savaş var içinizde bu hedefe ulaşmak için. Ama başkalarını mutlu etmek istikametinde harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın size ne kadar yardım ettiğini,
ne kadar büyük zevkler yaşattığını göreceksiniz. İşte mutluluk mu diyorsunuz adına? Hazır, siz isteyin. Ne kadar teşnesiniz buna? Ne kadar istiyorsunuz mutlu olmayı, o kadar mutlu olursunuz. Evvela bileceksiniz ki, ne ekerseniz onu biçersiniz. Evvela bileceksiniz ki, almanın yolu vermekten geçer. Vermeden alamazsınız. Mutluluk sadece vererek alınır. Şeytanın söylediklerinin tamamen tersine, mutluluk sadece mutluluk vererek satın alınır. Mutluluğun parası başkalarına mutluluk vermektir. O zaman mutluluğu satın alırsınız. Sevgili kardeşlerim, çok güzel bir müesseseden bahsediyorum. Allah'ın hepinizi yaratma yaratma hedefi bu. Çünkü ne kadar Allah'a yaklaşırsanız o kadar mutlu olursunuz. Ve Allah Teala hepinizi kendisine yaklaştırmayı en derin boyutlarda arzu ediyor. Hepinizi kendisine yaklaştırmak, ulaştırmak istiyor sevgili kardeşlerim. Hepinizin ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini kendisine teslim etmenizi istiyor. Çünkü bu teslimlerin her birinde sizin mutluluğunuz kat kat artacaktır. Cennet saadetiniz zaten daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda elinizde. Bütün bunları dünya saadetine ulaştırmak için size Allah-u Teala koymuş, kaideleri koymuş. Sizin mutluluğunuz için, sizin için, her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Bütün bu gezegenler, kainat, her şey sizin için. Sayısız gezegende insan adı verilen mahluklar yaşıyor. Bu mahluklara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Hepsi insan hüviyetinde. Hepsinde Allah'ın onlara emanet verdiği ruh var. Hepsi mutluluğa namzet. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamı yaşamak için yaratılmış hepsi. Bütün kainatlar sizin. Her gece bir yerlere nefsiniz vücudunuzdan ayrılıp gider. Ertesi gün kalktığınızı hatırlayamazsınız. İki türlü hayatınız var. Bir gece hayatınız, evet hepinizin gece hayatı var. Gece hayatı dediğimiz zaman barlarda, pavyonlarda geçen gece hayatı değil sevgili kardeşlerim. Uykuya daldığınız zaman ikinci hayatınıza başlarsınız. Uyandığınız ana kadar devam eder. O başka bir hayattır, nefsinizin hayatı. Burada uyuduğunuz an orada kalkarsınız. Orada uyanırsınız. Yani nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Nerede yaşayacaksa o gün, o gece oraya gider. Belki zahiri alemin bir parçasında

anlatılmış. Namaz kılarken önünüzde duvar yok artık. Önünüzde alemler var. Önünüzde sonsuzluk var. Yukarıda Rabbiniz var. Onları görerek namaz kılacaksınız. Allah'ın söylediklerini işiteceksiniz. Ya şuradan, kalbinizden size ulaşacak. Onun azadı kabul etmeyen kölesi olacaksınız. Azatsız kölesi Allah'ın. Ne kadar büyük bir zevk olduğunu inşallah o günler gelince sizler de bana anlatırsınız. İşte hayatımızın en büyük mutluluğunu o zaman yaşarız. Her birinizin Allah'ın önünde bir yıldız olduğunu gördükçe. Sevgili kardeşlerim, mutluluklar hep sizin için. Sizin için de mutluluk var. Siz de mutluluğa layıksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi o kadar çok seviyor ki bunu idrak edemezsiniz. Her birinizi ayrı ayrı sever. Sizin tahmin edeceğinizin çok ötesinde sever. Ve sizler kendinizi şeytanın yolunda tükettikçe Allah Teala bundan sevinç duymaz. Sevdiklerinin birer birer şeytanın elinde bir esir olması onu üzer. Ama herkes kendi hayatını yaşar. Allah Teala serbest iradeye o kadar çok değer verir ki kimsenin serbest iradesine müdahale etmez. Herkes dilediği hayatı yaşayacaktır. Ama Mahkeme-i Kübra'da her yaptığını karşısında bulacaktır. Yani hayatınızın her saniyesi, şu anda dahil olmak üzere her saniyesi devamlı filme alınıyor kiramen katibi meleklerince. Üstelik her saniyesinde iki film birden. Bir, efalinizin, fiillerinizin, yaptıklarınızın filmi, aksiyon olarak, davranış biçimleri olarak. İki, düşüncenizin filmi. Acaba neyi düşündünüz, ne yaptınız? O zaman yaptıklarınızla düşünceleriniz arasındaki illiyet rabıtası ortaya çıkacak. Herhangi birine bir zarar verdiğiniz zaman bunu kasıtlı olarak mı yaptınız? Düşünce filminiz derhal bunu gösterir. Yoksa öyle bir niyetiniz yoktu, başkasını üzmek gibi bir niyetiniz yoktu. Ama şartlar farkına bile varmadan size o kazayı yaptırdı. İkisi birbirinden çok farklı şeyler. Unutmayın, hayatınızın her saniyesinde amel defterinizde mutlaka bir rakam yazar. Ya Allah'ın emrettiği bir güzelliği işlemiyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Bir kötülük işliyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Veya bir güzelliği işliyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Şu anda hiç kimseye bir zararım yok. Evet, ibadet de etmiyorum. İbadet etmediğime göre, zikir yapmadığıma göre derecat kazanmıyorum. Tamam. Ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat kaybetmiyorum da. Diye mi düşünüyorsunuz? Kaybediyorsunuz. Çünkü Allah Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Zikirsiz geçirdiğiniz her saniye derecat kaybedersiniz. Her kaybettiğiniz bir derece, bir derecelik negatif neticeye ulaştırır size. Ama Allah'ın yoluna girmeseniz bile her kazandığınız bir tek derece amel defterinize 10 derece olarak yazılır. En az 10 derece. Eğer Allah'ın yoluna girmişseniz, mürşidinize ulaşıp tabi olmuşsanız 10 tane ihsanla hayat filminizde

rakamların her kazandığınız bir derece için 1'e 10'dan 1'e 100'e çıktığını göreceksiniz. Nefsi emaredesiniz. Nefsi levhamede ruhunuz ikinci kata çıktığı zaman 1'e 200 alırsınız. Nefsi mülhimede 1'e 300 alırsınız. Nefsi mutmainede 1'e 400 alırsınız. Nefsi raziyede 1'e 500, nefsi mardiyede 1'e 600 ve nefs-i tezkiyede 1'e 700 alırsınız. 1'e 700. Bir derecenize karşılık 700 derece yazılmaya başlar hayat filminize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o arada kıyamet gününde hepimiz dirileceğiz. Hayat filmimizi göreceğiz. Hiç kimseden bir gizlimiz kalmayacak. Kapalı kapılar arkasında yaptığımız her şey herkese ayan olacak. O gün diyor Allah Teala, ağzınızı mühürleriz, uzuvlarınız konuşur. Uzuvlarınız orada hayat filminde yaptıklarını göstererek konuşmuş olacaklar. Ne mutlu sizlere ki sevgili kardeşlerim, bu bilgileri alıyorsunuz. Ne mutlu bizlere ki bu bilgileri Allah Teala bizlere veriyor. Sizler için, sizlerin mutluluğunuz için. Allah'ı işitemezsiniz. Kalbinizdeki Allah'ın açacağı kulak açılmadıkça işitenlerden öğreneceksiniz. Ne zamana kadar? Sizin de kalp kulağınız açıldığı güne kadar. Onu işitmeye başladığınız zaman hayatınızın ne kadar muhteşem bir noktaya ulaştığını size bir anlatabilsem sevgili kardeşlerim. Allah'ı işitmek, söylediklerini dinlemek, yazmak, emirleri yerine getirmek, Allah'ın ne kadar doyulmaz bir ihsanı biliyor musunuz, nimeti biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onun dostu olmak, sevgilisi olmak, hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Allah'a dost olmak bir dilekle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, ona dost oldunuz. Çünkü mutlaka sizi evliya yapar. Allah'a ulaşmayı dileyeni, dilediği an kalbine bakarak işitir, bilir ve görür. Arkası nedir bunun? Bunun arkası o kişinin ruhunun mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onu sevin. Ona aşık olun, ona hayran olun. O sizi inanamayacağınız kadar çok seviyor. Sizden vazgeçmez. Sizler onun sevgililerisiniz. Ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz sevgili kardeşlerim, siz de ondan vazgeçemezsiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi mutluluğun bütün pınarlarından doyurana kadar rahmetinden içirerek sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyorum ki, sizler Allah'ın dostluğuna layık olanlarsınız. Hep
kalbinizde o sonsuz mutluluğu yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar, dualarımız sizlerle olsun. Sizler de Allah ile olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sırâta'l mustakîm. Âlim vakfı aleyhim ve nâzîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Bir zikir sohbetinde gene Allah ile ve sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz büyük huzurla inşallah sohbetimize başlıyoruz. Kur'an'dan koparılanlar. Bu Kur'an'dan koparılan kavramlardan ihlas söz konusu sevgili kardeşlerim. İhlas 28 basamaklık İslam merdiveninde 27. basamağın adıdır, bir makamdır. İhlas makamı. İhlas makamının sahiplerine muhlisler denir. Kalpleri halis olmuş insanlar. Nefslerinin kalbindeki bütün afetleri temizlemiş ve bununla da kalmamış. 7 kademede nefsinin kalbi müzeyyen olmuş bir kişidir bu. 7 mertebe müzeyyen olmaktan 14 mertebe müzeyyen olmaya kadar geçen devre ihlas makamını ifade eder. Biliyorsunuz ki Allah Teala her şeyi dizayn etmiş. 7 rakamı da konunun temelini teşkil ediyor. 1. 7 basamak, 2. 7 basamak, 3. 7 basamak ve 4. 7 basamak Kur'an'ın kademelerinin bütününü ifade eder. Bu müessese Vel Asr suresinde açık bir şekilde ifade buyurulmuştur. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki, Kur'an kaybolmaz, böyle bir şey mümkün değildir. Farz-ı muhal, kaybolması mümkün değildir ama biz bir an için kaybolabileceğini düşünelim. O zaman diyor sadece Vel Asr suresi bütün Kur'an'ı anlatmaya yeter. Bizden asırlarca önce Allah'ın bir öğretisine tabi olan bir imam. Şafii mezhebinin imamı. Biliyorsunuz 4 mezhep var. Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafii. 4'ü de hak mezheptir. Sevgili kardeşlerim, ihlasın nerede oluştuğunu, muhlisin kim olduğunu anlayabilmek için bu kademeleri beraberce aşmamız lazım. Nereden, nereye bir yolculuğun sonunda bir insan ihlas sahibi olabilir, bir insan muhlis olabilir, onu görmemiz lazım. Biliyorsunuz ki başlangıçta herkes zaten dalalettedir, küfürdedir, şirktedir. Gideceği yer cehennemdir. Tağutun dostudur. Tağutun kuludur. 28 basamak içerisindeki 1. basamak bütün insanları ihata eder. Olayları yaşamak. Herkes yaşar. 2. basamak olayları değerlendirerek
davranış biçimini ortaya koymak, herkes her olay karşısında bir tutum sergiler. Allah Teala bunların hepsinden haberdardır ve insanları her sene 2-3 defa bir imtihana tabi tutar musibetlerle. Bu imtihanlar karşısında kişinin davranış biçiminin ne olacağını Allah Teala hem kendisine gösterir kişinin, hem de kendisi bildiği şeyi, bir de kulunun yaşamasını görür. İşte bu insanlardan büyük kısmı ikinci basamakta Allah Teala tarafından seçilirler. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve bu dilememekte kalmayıp da başka insanları da kendisi gibi Allah'ın yolundan men ediyorsa, sadece Allah'a ulaşmayı dilememek değil, dilemedikten başka diğer insanları da Allah'ın yolundan men edenler, kalplerinde zevk olanlar onlar, kalplerinde maraz olanlar onlar. Allah'ın ayetlerini ketmedenler, gizleyenler onlar. Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmedenler, gizleyenler onlar. Özellikle hidayetin gizlenmesi söz konusu. Dört hidayetin dördünü de gizliyorlar. Yedi kademelik bir hidayetler dizisinde dört tanesi teslimle sonuçlanır. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Bu teslimlerin her biri bir hidayet kademesidir. Ve hidayet giderek daha üst boyutta değer kazanır Allah'ın huzurunda. Sevgili kardeşlerim, başlangıçtaki noktada her kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar cehenneme giderler. Ama başkasının vebalini yüklenmezler. Kim başka insanların da dalalette kalmasına sebebiyet verirse, küfürde kalmasına sebebiyet verirse, yani onun, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olursa, işte o kişi Allah'ın da lanetini alır, diğer insanların da lanetini alır. Omuzlarında vebal yüklenir. Kendi günahının dışında başka insanların da günahını yüklenen insanlar, omuzlarına vebal yüklenenlerdir. Onlar seçilmezler. Bunlar da toplumun %10'undan mutlaka çok daha aşağıda bir değer ifade ederler. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler. Tamam. Ama bunların içinde başkalarını da Allah'ın yolundan medhedenler küçük bir azınlıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi bu seçilenlerin arasındadır muhakkak. Çünkü diğerinin tutumu bellidir. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Başkalarını da ulaşmaktan men ediyor. O hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Onlar seçilmezler. Kurtuluş ümitleri yoktur. Seçilenlerden de gene küçük bir azınlık Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte kurtulanlar sadece bu küçük azınlıktır. İhlas sahipleri de İleriki basamaklarda bunların arasından çıkacaktır. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerlerse, diledikleri anda Allah Teala onun kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Ne yapar? İşitir, bilir ve görürse, Allah Teala derhal harekete geçer, o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlar.
rahim esasıyla tecelli bir kişi için son derece önemlidir. Çünkü bu tecelli o kişiye Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesindeki Allah'ın ihsanlarını sağlar. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Allah-u Teala kör, sağır ve dilsiz olan bu kişinin niçin öyle diyoruz? Gözlerinde hicab-ı mestura var, kulaklarında bakra var, kalbinde ekinnet var. Görme hassası mühürlü, işitme hassası mühürlü, idrak hassası mühürlü. Öyleyse bu insanların bütün bu mühürlerini Allah-u Teala açar. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelliye başlayan Allah-u Teala, beşinci, altıncı, yedinci basamakta o kişiyi görür, gören, işiten ve idrak eden hüviyetine ulaştırır. Altı tane furkan verir. Yedinci furkansa o kişinin kalbine ihbat koymaktır. Yani o kişiyi idrak edebilir bir hüviyete getirmektir. Gören, işiten ve idrak eden bir kişi olur. Ve bunların her birinde Allah-u Teala bir miktar derecat, pozitif derecat, o kişinin kazandığı dereceler tarafına, hanesine kaydederek o kişinin bütün günahları kadar ona sevap yazar. Ve kişinin günahları tamamen örtüldüğü için o kişi Allah'ın cennetine girmeye ehil olur. Yedinci basamağa ulaşmıştır kişi bu standartlardadır. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşır. Bunları anlatmaktan muradımız ihlas noktasına bir kişinin hangi serencamlardan geçerek ulaştığını sizlere anlatmak sevgili kardeşlerim. Bu omurga devamlı anlatılacaktır. Ta ki herkes öğrensin. Sekizinci basamakta Allah-u Teala kişinin kalbine ulaşır ve o kişinin kalbini dokuzuncu basamakta Allah'a çevirir. Onuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Göğsünü yarar ve nur yolu açar. Diyor ki Allah-u Teala فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَكْلِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimi diler? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kendisine ulaşmasını diler ve onların göğsünü İslam'a, teslime açar. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve teslime açar, İslam'a açar. Öyleyse Allah'a teslim olmanın yolu göğsün yarılmasından geçiyor. Acaba Allah'ın muradı ne? Muradı oradan Allah'ın nurlarını gönderip kişinin kalbine ulaştırmak. Ve kişi bundan sonra zikir yapıyor. 11. basamak. Ve zikirle birlikte o kişinin kalbine Allah o kişiye rahim esmasıyla tecelli etmeye başladığı için rahmet nurları geliyor. Rahmet nurları bir kargo uçağıdır. Beraberinde fazılları getiriyor. Ve rahmet ve fazıl nurları o kişinin göğsünden kalbine ulaşıyor. Ama yalnız rahmet nurları kalbe giriyor. Fazıllar giremiyor çünkü henüz kalbin içinde iman kelimesi mevcut değil. Bir çekim gücü olmadan fazıllar kalbe giremiyor. On birinci basamaktayız. Nefsin kalbine giren rahmet nurları %2'yi bulduğu zaman o kişi huşu sahibi olur. Allah-u Teala diyor ki o kişinin kalbine
Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. Huşuyu oluşturan şey kişinin zikriyle Allah'ın katından gelen rahmetin o kişinin kalbine %2 seviyesinde girmesi. Bu kişi huşu sahibi olmuştur. Sonra ne yapacaktır kişi? Hacet namazını kılacaktır ve Allah'tan irşat makamını soracaktır. Mutlaka onun yakınlarında bir yerde Allah'ın bir evliyası vardır. Ona el öptürecek, ona başlangıç seviyesindeki bilgileri ulaştıracak birileri mutlaka vardır. Onun için Allah Teala devrin imamına tabi olun demiyor. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin Allah'tan diyor. Herkesin bulunduğu yerde öyle bir insan, o insanlardan biri mutlaka vardır. İşte böyle bir dizayn söz konusu oluyor ve kişi irşat makamına hacet namazını kılarak arif oluyor. Onu görüyor. Allah Teala rüyasında ona gösteriyor. Hacet namazını kıldığı gece ve kişi ulaşıp taviyetini gerçekleştiriyor. 13. basamakta hacet namazının kılınması, irşat makamının görülmesi. 14. basamakta ona ulaşıp taviyet. Hani hep insanlar derler, hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım, ihlasla bir konuşalım, sohbet edelim. Aslında buradaki ihlas kelimesi o kelimenin tam manasını ifade etmiyor. Halisane bir şekilde demek istiyorlar. Ama bunun içtenlikle olması böyle bir ifade daha uygun. Çünkü ihlas halis olmanın sonucudur. Ve göreceksiniz ki bu noktada 14. basamaktaki insanlar irşat makamına gidip tabi oldukları halde ihlas sahibi değillerdir. İhlas sahibi olabilmek için nefsin kalbindeki ki %100 nefsin kalbi afetlerle doludur. Onların hepsinin daimi zikirle temizlenmesi gerekir. Kişinin ihlas sahibi olması için. Yani ihlasla namaz kılalım, ihlasla konuşalım, ihlasla şunu yapalım, bunu yapalım ifadeleri Kur'an ölçüleri içerisinde yerine oturmuyor. Allah Teala ihlası bir makam olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e ve oraya doğru yaklaşıyoruz. Demek ki konunun başında ihlas sahibi olabilmek için birinci şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamaktasınız. Allah Teala sizi derhal yedinci basamağa ulaştırır. Ondan sonra da devam eder İhsanlarına. Kalbinizin nur kapısını açar, zikir yaparsınız, kalbinize nurları girmeye başlar. Mürşidinize ulaşırsınız. 14. basamaktasınız. Tabiyet. Tabiyet ne sağlar? Tabiyet çok şeyler sağlar sevgili kardeşlerim. Bir, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. İki, o kişinin kalbine iman yazılır. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Sonra o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Üçüncü nimet ve aynı zamanda
o kişinin o güne kadar almakta olduğu dereceler 1'e 10 iken 1'e 100'e çıkarılır. Sonra o kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Başlamıştı zaten zikir yapmaya, nefsinin kalbine rahmet girmişti. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktası rahmetin öncülüğündedir. Rahmet nurları öncü nurlardır ve yalnız %2 birikim sağlayabilirler. Asıl nurlar fazıl adını alır ki bunların toplamı kişiyi fazilet sahibi kılacaktır. Yani erdemli insan kılacaktır. Kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Yani Allah kelimesini Allah'ın emrettiği üzere tekrar etmeye başlayacaktır. Allah Teala Müzzemmil 8'de diyor ki Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Kişi zikir yapıyor. Nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin temeli zikirdir. En büyük ibadettir. Ve kişi zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat. Mürşide tabi olduktan sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat. Tabi olmadan evvel 10. basamaktan itibaren sadece rahmetle faz. 14. basamaktan itibaren rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden o yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Ve kalbin mührünü aşağı doğru iter. 4 enerjinin rahmetle faz, rahmetle salavat 4 enerji oluyor. 4'ü birden yüklendikleri zaman Rabbani kapıyı kapatan mühür oradan aşağı iner. Ya da kapı diyelim mühürü temsil eden. Aşağı iner ve zülmani kapıya kadar bastırır rahmetle faz ve rahmetle salavatını. Oraya inince de kilitlenir. Rahmetle fazlın ve rahmetle salavatın gelişi devam ettiği sürece zülmani kapı kapalı kalacaktır. Ve nefs tezkiyesi şöyle başlar. Gelen nurların arasındaki fazıllar iman kelimesinin kalbe yazılan iman kelimesinin çekim gücünün zıttı manyetik alan taşırlar. Bu sebeple birbirlerini çekerler. İman kelimesi kalbin duvarına yazıldığı cihetle kalbin duvarı üzerinde birikim başlar. Fazıl birikim başlar. İman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. İşte bu fazılların iman kelimesine yapıştığı kesim, hacim giderek büyür. Buraya karanlıkların gelip de fazılları dağıtabilmesi mümkün değildir. Kalp fazıllar tarafından işgal edilmeye başlanır. Ve fazılların işgal ettiği yer devamlı olarak büyür. Oraya karanlıklar yani nefsin afetleri gelip fazılları kovarak yerleşemezler. Fazıllar oranın gerçek sahipleri olmuştur. Ve kişinin kalbindeki nurlar artmaya başlar. Nefs tezkiyesi sebebiyle. O kişinin ruhu ne olmuştur? Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelince, Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince, o ruha demiştir ki, senin yevmüttelakın, Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et, Allah'a dön. Ruh vücudu terk eder, onun yerine devrin imamının ruhu, ruhun vücutta üstlendiği görevi devralır. Neydi görev? Nefsin yaptığı her hatada ona sıkıntı vermek. Ve güzelliğe doğru davet. Öyleyse bu aşamada 14. basamakta nefsin kalbinde fazıl birikimi başlıyor. Bu fazıl birikiminin her %7'si
ruhun Allah'a doğru bir yolculuğu yapmasını temin edecektir. İlk %7 fazıl birikimiyle vücutta bir rehine olan nefs, birinci gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibi olur ve açar. Ruh, zemin kattan birinci kata kadar yükselir. Burası nefse emaredir. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَا النَّفْسَ لَا اِمَارَةٍ بِالسُّٰهِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar ibra edilecek olanlardır, beraat edecek olanlardır. Ve %7 nur birikimi bütün ruhlarla beraber ana dergâhtan ayrılan, saf halinde birinci kata ulaşan bu ruh da birinci kata kadar çıkabilir. Secdeden sonra orada kalacaktır. Yukarı katlara çıkanların geri dönüşünü bekleyecektir. Burası birinci kat, nefs-i emarenin katı. Nefsin kalbinde %7 fazıl birikti. Bir defa daha %7 fazıl birikimi ruh ikinci gök katında nefs-i levvame. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime فَلَا اُقْسُمُ بِالنَّفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala. Hayır, öyle değil. O levame nefse yemin ederim. Bu nefsi levame ruhun ikinci kata yükseldiği yerin işaretini taşır. Sonra mülhime nefs devresine ulaşacağız. Üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü katın kapısı açılıyor, ruh oraya ulaşıyor. Üçüncü gök katına ulaşıyor. Nefsi mülhime. Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ve'n-nefse fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Ve nefsin ve ma sevaha diyor Allah Teala o nefse ve o nefsi sevva edene, dizayn edene, o nefse takvası ve fücuru ilham edilir diyor. İşte burası o ilhamın başladığı yer. Kat eflaha men zekaha 9. ayet. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Ve sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi burada 3. kademede 3 defa %7 nur birikimi. Emmare, levvame, mülhime. Sonra bir defa daha %7 nur birikimi, 4. gök katı, nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmainnil kulübü. Dikkat edin ki, kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah-u Teala? Kalplerin mutmain olması, doyuma ulaşması, Allah'ın verdiklerini yeterli bulması, nefsi mutmainne. Sonra bir daha %7 nur birikimi, nefsi radiye, kul Allah'tan razı oluyor. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da kulundan razı oluyor. Fecr suresi 27 ve 28. ayet-i kerimeler. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, irci ila rabbike, Rabbine geri dön, ruha sesleniyor Allah-u Teala. Radiyeten mardiye, bu nefsidir, seslenme. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak, yani nefsinde bu aşamaları gerçekleştirerek, ey ruh, Rabbine geri dön. Bunlar olmadan, nefsinde bu işlemler tamamlanmadan Rabbine geri dönemezsin anlamı çıkıyor. Fetuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. Fetuli cenneti ve cennetime gir. Diyor Allah Teala. Kişinin nefsinin mutmainne
radiye ve mardiye kademelerini ifade ediyor ayet-i kerimeler. Radiye'de biz Allah'tan razıyız. Beşinci gök katı. Mardiye'de Allah da bizden razı. Altıncı gök katı. Ve yedinci defa %7 mürekkimi nefsi tezkiye. Fatır 18. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için, kendi nefsi için tezkiye olur. Ne demek istiyor Allah-u Teala? O kişi Allah'a ezelde yemin verdi. Nefsini tezkiye edeceğine dair. İşte bu nefs tezkiyesi burada sağlanıyor. Sağlandığı zaman ruh Allah'a dönüyor. Kim nefsini tezkiye ederse o kendi nefsi için bunu yapmış olur ve ruhu Allah'a döner. Allah'a döner diyor Allah Teala. İllahi masir. Allah'a dönüş yeri Allah'tır. Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler. Nefsin kalbinde %49 fazıl, %2 de rahmet biriktiren bu insanlarda nefsin yarıdan fazlası Allah'ın nurlarıyla dolmuş olur. Başlangıçta o kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu ve şeytan %100'üne tesir edebiliyordu. Şimdi şeytanın tesir sahası %100'den %49'a düşmüş durumdadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala'nın dizaynında her şey en güzel bir hüviyette vücuda gelmiştir. Kişinin ruhu Allah'a varmıştır. 21. basamak. Ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Bu ruhun hidayete ermesidir. Hidayetin ta kendisidir. Âl-i İmran 73. Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah Teala şöyle söylüyor: İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Ve ruhun hidayeti gerçekleşmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhun hidayeti gerçekleşmiştir. Bu hidayet müessesesi birinci hidayettir. Hidayete ermenin birincisidir. Hidayet üzere olmak başkadır. Hidayette olmak başkadır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren hidayettesiniz. Ama hidayete ermediniz. Ruhunuz Allah'a ulaştı, ruhunuzun Allah'a ulaştığı 21. basamakta hidayete erdiniz. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. 22. basamak. Allah'ın zatında ruhunuz yok olur. Ruhunuz Allah'ın zatından gelmiştir. Allah'ın zatına geri dönecektir. Bunu yapamazsanız ölümden sonra ruhunuz Allah'a dönecektir. Ruhunu Allah'a ulaştırabilenler 21. basamağa ulaşmışlardır. Ve bundan sonrası felayet makamlarını ifade eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın evliyası olmuştur.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah'ın evliyasıdır. Ama velayet makamlarının sahibi değildir. Ne zaman ki ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırırsınız, o zaman Türkçedeki tabirle ermiş olursunuz. Ermiş, Allah'a ermiş demektir. İşte o zaman ermiş evliya standartlarında olursunuz ki, 7 tane velayet makamı artık sizin için birer birer geçirecek olan makamlardır. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ulul elbab makamı 5, ihlas makamı 6, salah makamı. İşte bunlardan birincisinde kişi, ruhu Allah'ın zatında yok oldu. Sonra ne yapacak? O kişi zikrini daha çok arttıracak. %51 nefsinin kalbindeki %51 nur, %61'e ulaştığı zaman o kişiye Allah-u Teala bir taht ihsan edecek. Fena makamı ruhun bir meab olan, sığınak olan Allah'a ulaşması ve sığınmasıyla gerçekleşir. Allah-u Teala diyor ki, zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, Allah'a giden bir yolu, sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişiye, o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah Teala. Ve Allah Teala Ali İmran 14'te buyuruyor. Vallahu indehu hüsnül meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatı. Yemin olsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ruh Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. %61'i bulduğu zaman kişinin nefsindeki nurlar zikir giderek artıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi, Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince o kişiye Allah'ın indinde, indi ilahide bir taht ihsan edilir. Bu o kişiye Allah-u Teala'nın bir hediyesidir. Ve %61 ile başlayan olay %71'e kadar burada yükselecektir. Onlara diyor Allah-u Teala, Allah'ın indinde taht ihsan edilir diyor. Onlara Allah'ın indinde yurt verilir diyor. Bu bir altın tahtın adıdır. Burası beka makamıdır. Bundan sonra Allah Teala o kişinin zikri günün yarısını aştığı güne kadar kişi beka makamındadır. Ne zaman ki kişinin zikri günün yarısını aşar, 12 saati aşar her gün, işte o zaman o kişi zahit olur. Züht makamının sahibi olur, velayetin 3. makamı. Nefsinin kalbindeki nurlar 71'den 81'e kadar burada artar. Günün yarısından sonra da devamlı zikrin günlük miktarı da artacaktır. Öyle bir güne gelir ki kişi %81'i bulur nefsinin kalbindeki nurlar. Zikrini de artırmaya devam eder. Bu noktada fizik vücut Allah'a teslim olur. Nisa suresi 125. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur.
Ondan daha muhsin kim vardır diyor Allah Teala. Burası fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktadır. Nefsin kalbindeki nurlar %81'den giderek yukarı doğru çıkacaktır. Ve bu mutlaka daimi zikre doğru bir gidiştir. Bir gün kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. O zaman o kişi hikmet sahibi olur. Daimi zikrin sahibi olan kişi yepyeni bir makamın sahibidir. Adı Ulul Elbab'tır. Lüplerin sahipleri, yani beş duyuyla anlaşılamayan, hissedilemeyen şeyleri kişinin hissetmeye başlaması. Ne demek? Bu noktanın birinci özelliği, kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşan kişi daima zikirde olacağı için nefsinin kalbine karanlıkların geri dönmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Zikirde olan bir kişinin mutlaka kalbinin mührü zümani kapıyı kapatmış durumdadır. Zikir kesilirse eğer o kapı tekrar yukarı dönecek, zülmani kapı açılacak, karanlıklar içine girebilecektir. Ama zikir devamlı olduğu için o kapı hiçbir zaman açılmayacaktır. Ve o kişinin nefsinin kalbi hep %100 Allah'ın nurlarıyla dolu olacaktır. Öyleyse bu kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. İki, mutlaka kalp gözünü açmıştır Allah Teala onun. Üç, mutlaka kalp kulağını da açmıştır. Dört, o kişi Allah'ın kendisine gösterdiklerini görür ve söylediklerini de işitir. Bu kulaklarınla değil, yüzündeki kulaklarla değil, başındaki kulaklarla değil, kalbindeki kulakla. Allah'ın gösterdiklerini görür baş gözüyle değil, kalbindeki gözle. Öyleyse dört özellik oldu. Daimi zikrin sahibi olmak, nefsinin bütün afetlerinin yok edilmesi, yok olması, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, bunun dışında üç de sonuç şartı sahibidir kişi. O kişi ehli hayır olmuştur, ehli tezekkür olmuştur, ehli hüküm olmuştur. Neden ehli hayırdır? Çünkü daimi zikrin sahibidir. Hangi işi yaparsa yapsın o kişi daimi zikretmekte olduğundan devamlı derecat kazanıyor. Biliyorsunuz ki hayır, derecat kazanmanın adıdır. Şer, derecat kaybetmenin adıdır. Ne zaman bir derecat kaybedici bir olay yaparsanız, şer işlediniz. Ne zaman derecat kazanırsanız, hayır işlediniz. İşte bu kişi devamlı olarak derecat kazandığı için ehli hayır oluyor. Ehli tezekkür olması ise kalp kulağı açık olduğu için devamlı Allah'ın söylediklerini işitiyor ve Allah'a sualler sormak imkanının sahibi, yani Allah ile konuları tezekkür etme yetkisinin sahibi, müzakere etme yetkisinin sahibi, Allah'a sual sormak ve Allah'ın lütfetmesiyle cevap almak imkanının sahibi. Ve bu kişi yedinci nokta, ehli hüküm, hikmet sahibi. Hangi ayetin 28 basamaklık İslam merdiveninde nereye ait olduğunu görebilen bir insan ve kavramların gerçek manasına Allah'ın nüfuz ettirdiği bir insan. İşte ihlas kavramı da bu kavramlardan bir tanesi. Bu Ulul Elbab makamında kişi artık hikmet sahibidir. Burası hikmet makamıdır. Ulul Elbab makamından sonra gelen ihlas makamı da hikmet makamıdır. Öyleyse burada o kişinin açılan kalp gözüne Allah-u Teala 7 tane yer katını
gösterecektir. Kişi yerlerin melekutuna sahip olacaktır. Yerlerin melekutu. İdikat, cehennem o kişiye mutlak olarak gösterilir. Yerlerin sırları gösterilir. Ve yedi yer katı tamamlandığı zaman gösterilecek olan şey zemin katın ana dergahının sırlarıdır. Devrin imamının dergahı orada bu kişiye gösterilir. Nerede altın paralardan oluşan bir küme var, nerede insanlar, insan ruhları önlerinde rahlelerdeki Kur'an-ı Kerimlerle tedris ediliyorlar. Altın kapının önündeki sağdan sola doğru uzanan secde sırasının sonunda ruhlar nasıl birer birer altın kapıdan uçarak çıkarak yukarıda saf oluşturuyorlar ve saf halinde yükselmeye başlıyorlar. Asma katta devrin imamı kimlere ne öğretiyor? Yedinci kata çıkabilenlere ne öğretiyor? Bunların hepsi orada gösterilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yedi tane yer katı, bunlardan yedincisi yedincisinin ötesi zemin kattır. Ulelbab makamında gösterilir. Ne zaman ki Allah Teala o kişiye birinci gök katını gösterir, o kişi ulelbab makamını tamamlamıştır. İhlas makamının sahibi olur. Burası o kişinin nefsinin bir evvelki kademede de halis olduğu bir noktadadır. Öyleyse halis olmak burada başlamıyor. Halis olmak bir evvelki makamda başlıyor. Ama buradaki ifade halis, ihlas makamı burasıdır. 27. basamak ihlas makamıdır. 28. basamak salah makamıdır. Öyleyse ihlas makamının özelliğine, ihlas makamında Allah-u Teala o kişiye yedi tane gök katını gösterir. Birinci kattaki secdeyi, ikinci kattaki suvarılmayı, üçüncü kattaki secdeyi, dördüncü kattaki secdeyi,

kader hücrelerini boşlukta duran ümür kitabı, kudret denizini makam-ı Mahmud'u, divan-ı salihini ve zikir hücrelerini Allah-u Teala o kişiye adım adım gösterir. Zikir hücrelerinden sonra görülecek yer indi ilahidir. Huzur namazının hangi standartlarda nasıl kılındığını kişi görür, oradaki altın tasları görür. Boşlukta duran altın tahtlar. Ve bu indi ilahi yedinci kesimini ifade eder, yedinci katın. Bunun en yüksek noktası Sitret-ül Müntaha'dır. Sitret-ül Müntaha göründüğü noktaya kadar bu kişi ihlas makamındadır. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. Muhlisine lehuddine hünefâe, onun dininde halis olmakla, dini halis kılmakla, nefslerini halis kılmakla emrolundular. Ve hanifler olarak hünefa ediyor Allah-u Teala. Hanifler olarak halis kılmakla dini ve nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ هُنَفَاءَ. Allah'a muhlis kullar olmakla, dinde halis olmuş kullar olmakla emrolundular. Ve kim bu insanlar? Hanif. Bütün seviyeler hep hanif insanları ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hanif fıtratının birinci kesimini gerçekleştirmiştir. Mürşidine ulaşan kişi ikinci kesimini, hanif olmanın. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kesimini. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü kesimini. Nefsini Allah'a teslim eden kişi beşinci kesimini tamamlamıştır. Ve bu tamamlamanın son noktası ihlastır. Öyleyse ihlas bir his değildir. İhlas bir makam sahibi olmaktır. Bu makamdan sonra kişi ihlas makamından sonra salah makamının sahibi olur. Orada iki işlev vardır. Birincisi irşada ulaşmak, ikincisi iradeyi Allah'a teslim etmek. Kişinin halis olduğu noktadan ötede gene halis bir kalple halis standartlarda vücuda gelen bir olay. Öyleyse bir kişinin ihlas makamının sahibi olabilmesi sadece nefsinin kalbindeki bütün afetlerin daimi zikir sebebiyle yok olması, yerine ruhun hasletlerinin paralelinde olan fazılların o kişinin nefsinin kalbini %100 kaplaması olayı değil, onun ötesi. Bu kişi Ül-Elbab makamında 7 mertebe müzeyyen olmuştur kalbi. Her sırra muttali oluşunda kişi bir güzelliği yaşar. Ve bir mertebe kalbi müzeyyen olur. 7 kat yerlerin sırrı, yerlerin melekutu. İhlas makamında ikinci defa 7 kat göklerin melekutunu öğrenir kişi. Her yeni öğrendiği şey tahkiki imanını daha üst boyuta ulaştırır. İhlasa ulaşan bir kişinin ulaşamadığı bir tek sır kalmıştır.

Allah'ın zatı ihlastan sonra o kişi irşada ulaşacaktır. İrşada ulaştıktan sonra da iradesini Allah'a teslim etmek suretiyle Allah'ın zatını görmek şerefine erecektir. Bu sırların sonuncusudur. Öyleyse ihlas makamı Allah'ın zatının dışındaki bütün sırların sahibi kılıyor kişiyi. Yedi kat yerler, yedi kat gökler o kişi için tamamlanmıştır. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra 14 mertebe o kişinin nefsinin kalbi müzeyyen olmuştur. İhlas budur sevgili kardeşlerim. Yani bizim hocalarımızın dediği gibi İhlasla bir namaz kılalım gelin sizinle. İhlasla la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyelim sözü ihlası ifade etmiyor. İhlasla bunları yapabilmek ihlas makamının sahiplerinin işidir. İhlası yaşayanlar bizim topluluğumuz gibi küçük toplumlardır, topluluklardır. Eğer Allah Teala bize Kur'an'ı öğretmeseydi, bu bilgilerle bizi mücehhez kılmasaydı, biz de onlardan biri olacaktık. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki, Allah'ın öğretisi, bu sizlere söylediklerimizi bize öğretti ve bizim de görevimiz sizlere öğretmek, Allah'ın bu muhteşem dizaynına sizleri muttali kılmak, ıttılağınıza sunarak, sizleri bu bilgilere, bu ilme muttali kılmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gördünüz mü İhlas müessesesini? Onların söylediği gibi miymiş? İhlas sahibi olabilmek, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ettikten sonra yerlerin ve göklerin melekutuna da sahip olmakla gerçekleşebilen bir olgudur. Allah-u Teala'nın hepinizi ihlas makamına da değil, daha ötelere iradenin teslimine ulaştırmasını, Allah'ın zatına da şehadet etmenizi size sağlamasını, nimet olarak vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek, ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab fiilleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla alaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla alaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer'i 17. Hepsi mürşitten Hazreti Sultan Nebire Sultan Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sefer 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Muhakkak ki nefs mutlaka sui olanı, şerri, kötülüğü emreder. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Muhakkak ki Rabbim mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir. Ve melik şöyle dedi: "Onu bana getirin. Onu kendim için seçtim." Onunla konuşunca, "Muhakkak ki sen bugün bizim yanımızda mevki sahibisin, eminsin, güvenilir kişisin," dedi. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi: "Beni bu yerin hazineleri üzerine sorumlu kıl. Muhakkak ki ben iyi korurum, iyi bilirim." Ve işte böylece Yusuf aleyhisselamı yeryüzünde yerleştirdik, mevki sahibi yaptık. Onun yeryüzünün dilediği yerine yerleşti. Dilediğimiz kimseye rahmetimizi göndeririz ve muhsinlerin ecrini, mükafatını zayi etmeyiz. Ve mutlaka amenu olan, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler için ahiretin ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmanın ecri, mükafatı daha hayırlıdır. Ve onlar takva sahibi olmuşlardır. Ve Yusuf aleyhisselamın kardeşleri geldiler ve onun yanına girdiler. Onlar onu tanımadıkları halde o onları hemen tanıdı. Ve onların zahire yüklerini hazırlayınca şöyle dedi: "Sizin babanızdan olan diğer kardeşinizi bana getirin. Ölçüyü tam ifa ettiğimi görmüyor musunuz? Ben ikram edenlerin en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz, o takdirde benim yanımda sizin için bir ölçek, zahire bile yoktur. Ve bir daha yanıma gelmeyin, bana yaklaşmayın. Onu babasından istemeye çalışacağız ve biz bunu mutlaka yaparız," dediler. Adamlarına, yardımcı gençlere şöyle dedi: "Onların erzak bedellerini yüklerinin içine koyun, geri verin. Umulur ki onlar ailelerine geri döndükleri zaman onu fark ederler, böylece geri gelirler. Böylece babalarının yanına döndükleri zaman babalarına şöyle dediler: "Ey babamız, bize ölçek, erzak verilmesi yasak edildi. Artık kardeşimizi bizimle gönder ki biz ölçekle erzak alalım. Muhakkak ki biz onu gerçekten koruyanlarız." Yakub aleyhisselam şöyle dedi: "Ancak daha önce onun kardeşi için sizden emin olduğum gibi onun hakkında size güvenir miyim? Fakat Allah koruyucuların en hayırlısıdır ve o rahmet edenlerin en çok rahmet edenidir." Ve yüklerini, metalarını açtıkları zaman sermayelerini kendilerine iade edilmiş buldular ve şöyle dediler: "Ey babamız, daha ne isteriz? Bunlar bizim sermayemiz. Bize geri verilmiş ve ailemize gene erzak getiririz ve kardeşimizi koruruz. Erzakımızı bir deve yükü daha artırırız. İşte bu az bir miktardır." Yakub aleyhisselam, "Sizin kuşatılmanız hariç onu mutlaka bana getireceğinize dair Allah adına bir misak, kesin söz verinceye kadar onu sizinle göndermem," dedi. Bunun üzerine ona misaklerini verdiler. O zaman şöyle dedi: "Allah bizim söylediklerimize vekildir." Ve şöyle dedi: "Ey oğullarım, bir tek kapıdan girmeyiniz. Ayrı kapılardan giriniz. Allah'tan olan bir şeyi sizden gideremem. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben ona tevekkül ettim. Artık tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler." Ve babalarının onlara emrettiği yerden girdiler. Fakat bu Allah'tan olan bir şeyi onlardan gidermedi, onlara bir fayda vermedi. Ancak bu Yakub aleyhisselam nefsindeki bir dileği yerine getirmiş oldu. Muhakkak ki o biz ona öğrettiğimiz için bir ilmin sahibi idi. Fakat insanların çoğu bilmez. Yusuf aleyhisselamın huzuruna girdikleri zaman öz kardeşini yanına aldı. "Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıkları şeylere üzülme," dedi. Artık onların yükünü hazırladığı zaman su kapını
kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra müezzin, "Ey kafile, muhakkak ki siz gerçekten hırsızlarsınız," diye seslendi. Onlara dönerek, "Kaybettiğiniz nedir?" dediler. "Melik'in su kabını kaybettik," dediler. "Kim onu getirirse ona bir deve yükü erzak var ve ben ona kefilim. Allah'a andolsun ki siz de biliyorsunuz biz burada fesat çıkarmak için gelmedik ve biz hırsız değiliz, olmadık. Eğer siz yalan söylüyorsanız o takdirde onun cezası nedir?" dediler. "Onun cezası o takdirde yükünde kayıp eşya bulunan kişinin kendisidir. Kişinin kendisi ceza olarak bir yıl köle olur. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız," dediler. Böylece aramaya kardeşinin heybesinden önce onların diğer kardeşlerinin heybeleriyle başladı. Sonra onu kardeşinin heybesinden çıkardı. "Yusuf için işte böyle bir düzen hazırladık. Allah'ın dilemesi hariç Melik'in milletinde kurallarında kardeşini tutmak, alıkoymak olmazdı. Dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz ve bütün ilim sahiplerinin üstünde daha iyi bilen vardır." Şöyle dediler, "Eğer o çalmışsa ondan önce onun kardeşi de çalmıştı. Fakat Yusuf onu içinde gizledi, onlara açıklamadı. İçinden dedi ki, sizin durumunuz daha fena. Allah anlattıklarınızı çok iyi bilir. Ey aziz vezir, gerçekten onun çok yaşlı büyük bir babası var. O sebeple onun yerine bizden birisini al, tut. Muhakkak ki biz seni muhsinlerden görüyoruz," dediler. "Eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını almaktan, tutmaktan Allah'a sığınırım. Eğer biz bunu yaparsak, o zaman elbette zalimlerden oluruz." Artık ondan ümitlerini kestikleri zaman bir kenara çekildiler. Onların en büyüğü gizlice konuşarak şöyle dedi, "Babamızın sizden Allah adına misak aldığını ve daha önce Yusuf'a yaptığınız kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye kadar veya Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar artık buradan asla ayrılmayacağım. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün ve şöyle söyleyin. Ey babamız, senin oğlun gerçekten hırsızlık yaptı. Biz bildiğimizden başka bir şeye şahit olmadık, görmedik. Ve biz gaybı nasıl olduğunu da bilmiyorduk. Ve içinde bulunduğumuz şehir halkına ve aralarında döndüğümüz kervana sor. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız, doğru söyleyenleriz." Yakup aleyhisselam şöyle dedi, "Hayır, sizin nefsiniz sizi bu işe teşvik etti. Artık bundan sonrası güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Muhakkak ki o alim, en iyi bilen ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olandır." Ve onlardan yüz çevirdi. Ve "Yusuf'a yazık oldu. Vah Yusuf," dedi. Artık o üzüntüsünü sakladığı, kezim olduğu halde hüzünden gözleri ağırdı, görmez oldu. Oğulları şöyle dediler, "Allah'a andolsun ki hasta oluncaya veya helak oluncaya kadar Yusuf'u anmaya devam ediyorsun." Yakup aleyhisselam şöyle dedi, "Ben kederimi ve hüznümü sadece Allah'a arz ederim, şikayet ederim. Ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan, Allah'ın bildirmesiyle bilirim. Ey oğullarım, gidin ve Yusuf'u ve onun kardeşini iyice araştırın. Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmeyin. Muhakkak ki kafirler onu inkar edenlerin kavminden başkası Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmez." Bundan sonra onun huzuruna girince şöyle dediler, "Ey aziz, bize ve ailemize şiddetli darlık dokundu ve biz az sermaye ile geldik. Artık bize ölçeği tam olarak ver ve bize tasadduk et, sadaka ver. Muhakkak ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir." Yusuf aleyhisselam, "Siz cahil iken Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi bildiniz mi, hatırladınız mı?" dedi.
Gerçekten sen misin? Mutlaka sen Yusuf'sun dediler. Ben Yusuf'um ve bu benim kardeşim. Allah bizi nimetlendirdi. Çünkü kim takva sahibi olur ve sabrederse, o takdirde muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Allah'a yemin olsun ki Allah seni kesinlikle bize üstün kılmış ve biz elbette kasten günah işleyen günahkarlar olduk dediler. Bugün size kınama, suçlama yoktur. Allah size mağfiret etsin ve o rahim olanların en çok rahmet, merhamet edenidir dedi. Bu gömleğimi götürün. Sonra da onu babamın yüzüne sürün. Görme hassası geri gelir ve ailenizin hepsini bana getirin. Ve kafile Mısır'dan ayrıldığı zaman onların babası şöyle dedi. Bana bunu yor demezseniz gerçekten ben Yusuf'un raihasını, kokusunu, Yusuf'tan gelen rüzgarın esintisini duyuyorum. Allah'a yemin olsun dediler. Gerçekten sen eski delaletinin, eski üzüntünün verdiği sapmanın içindesin. Böylece müjdeci geldiği zaman onu, Yusuf'un gömleğini, onun babasının yüzüne sürdü. Görme hassası hemen geri döndü. Yakup aleyhisselam, ben size demedim mi? Gerçekten ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah'tan vahiy olarak biliyorum dedi. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri şöyle dediler. Ey babamız! Bizim günahlarımız için mağfiret dile. Gerçekten biz bilerek günah işleyenlerden olduk. Sizin için Rabbimden yakında mağfiret isteyeceğim. Muhakkak ki o gafurdur, rahimdir dedi. Böylece Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman anne ve babasını kendi yanına aldı. Ve şöyle dedi. Allah'ın dilemesiyle emin, güvende olarak Mısır'a girin. Ve anne babasını tahtın üstüne çıkarttı. Ona secde ederek eğildiler. Yusuf aleyhisselam şöyle dedi. Ey babacığım! Bu daha önceki rüyamın yorumudur. Rabbim onu hakikat kıldı, gerçekleştirdi. Ve beni zindandan çıkardığı zaman bana en güzelini yaptı. Benim için en güzelini dizayn etti. Ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra sizi çölden getirdi. Muhakkak ki benim Rabbim dilediğine lütuf sahibidir. Alim, en iyi bilen ve hakim, en iyi hüküm veren, hikmet sahibi olan muhakkak ki O'dur. Rabbim, bana mülk verdin ve olayların, sözlerin, rüyaların tevilini, yorumunu bana öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan, sen benim dünyada ve ahirette velimsin, dostumsun. Beni Müslüman, Allah'a teslimi külli ile teslim olan olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat. İşte bu sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. Ve onlar tuzak hazırlıyorken, işleri için karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Ve sen onların mümin olmalarını çok istesen bile, insanların çoğu mümin olmazlar. Ve sen onlardan bir ücret istemiyorsun. O ancak alemlere bir zikirdir. Semalarda ve yeryüzünde nice ayet delil vardır. Ve onlar ondan, o delilden yüz çevirerek yanından geçerler. Ve onların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Bundan sonra Allah'ın azabından bir perdenin, her şeyi örtüp kaplayan bir azabın gelmesinden veya onlar farkında olmadan o saatin, o vaktin ansızın onlara gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? De ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Ve Allah'ı tenzih ederim ve ben müşriklerden değilim. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Artık baksınlar. Onlardan öncekilerin akıbetleri, sonları nasıl oldu? Ve takva sahipleri için ahiret yurdu mutlaka daha hayırlıdır. Hala akıl etmiyor musunuz? Resuller
umutlarını kestikleri zaman ve hatta yalanlandıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi. Böylece dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız mücrim kavimden geri döndürülmez. Andolsun ki onların kıssalarında ulul elbab için, sır sahipleri için bir ibret vardır. Uydurulan bir söz değildir ve lakin onların ellerindekini tasdik eder ve her şeyi ayrı ayrı açıklar. Mümin kavim için bir hidayet ve rahmettir. Ra'd Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 43 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar, mümin olmazlar. Görmekte olduğunuz semaları, gök katlarını direksiz olarak yükselten Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Güneşi ve ayı emri altına aldı, emrine boyun eğdirdi. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. İşleri düzenleyip idare eder. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki, böylece Rabbinize mülaki olmaya, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya yakın hasıl edersiniz. Yeryüzünü uzatıp yayan O'dur. Orada dağlar ve nehirler kıldı, yarattı, oluşturdu. Orada bütün ürünlerden ikili çiftler, zıt cinsli eşler yarattı, oluşturdu. Geceyi gündüze örter. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, kara parçaları ve üzüm bağları, ekinler ve budaklı ve budaksız hurma ağaçlarından bahçeler vardır. Aynı su tek bir su ile sulanır ve biz onların bazısını bazısına yenmesinde, tadına, lezzetine ve kokusuna göre üstün kılarız. Akıl eden kavim için muhakkak ki bunda ayetler vardır. Eğer acayip buluyorsan, şaşırıyorsan bil ki asıl onların, biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka yeniden mi halk edileceğiz, yaratılacağız sözleri acayip şaşılacak şeydir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Ve onlardan önce birçok cezalar gelip geçmiş olduğu halde senden haseneden önce seyyiati, iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlar için onların zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Ve muhakkak ki Rabbinin ikabı elbette çok şiddetlidir. Ve kafirler derler ki, onun üzerine Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için bir hidayetçi vardır, zamanın her parçasında ve bütün kavimlerde. Allah bütün kadınların ne taşıdığını ve rahimlerinin neyi azalttığını ve neyi artırdığını bilir. Onun katında her şey bir miktarla takdir edilmiştir. Görünen şahit olunan ve görünmeyeni gaybı bilir. Büyüktür, alidir, yücedir. Sizden sözü gizleyen kimse ile onu alenen açıkça söyleyen kimse ve o geceleyin gizlenip gündüzleyin yoluna devam eden kimse müsavidir, eşittir. O hepsini bilir. Ayet 9. Onları, o kavimdekileri, önünden ve arkasından, önden arkaya doğru uzanan takip edenler, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler vardır. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Muhakkak ki Allah onların nefslerinde olan şeyi hidayette kalma konusundaki niyetlerini bozmadıkça bir kavimde olan şeyi bozmaz. Devrin imamının ruhunu başlarının üzerinden almaz. Ve Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman artık onu reddedecek
mani olacak kimse yoktur ve onlar için ondan başka koruyan bir dost yoktur. Size şimşeği korku ve ümit için gösteren ve yağmur yüklü bulutları inşa eden, düzenleyen O'dur. Gök gürültüsü ve melekler O'nu hamd ile ve O'nun Allah'ın korkusundan tesbih ederler. Ve yıldırımları O gönderir. Böylece onlar Allah hakkında mücadele ederlerken dilediği kimseye O'nu isabet ettirir. Ve O karşı koyulması mümkün olmayandır. Hakkın daveti O'nadır. Kendisi nedir? Allah'adır. Ondan başkasına davet ettikleri şeyler onlara bir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun ağzına, suyun ulaşması için avucunu açmış kimse gibidir. O su ona ulaşacak değildir. Ve kafirlerin daveti dalaletten, su nasıl onların ağızlarına ulaşamıyorsa dalalette olanlar da hidayete ulaşamaz. Başka bir şey değildir. Yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Fizik vücutların gölgesi nefs ve ruhtur. Fizik vücutlar secde edince nefsler de secde ederler. Ruh hasletleriyle isteyerek secde eder. Nefs afetlerinden dolayı istemeyerek secde eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse nefs tezkiyesine ulaşınca ağırlık Allah'ın nurlarına geçer. O zaman nefs de isteyerek secde eder. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de. Allah'tır de. Artık ondan başka kendilerine bile fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklarla nur bir olur mu de. Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O tek kahhar, kahreden, her şeye gücü yeten, en kuvvetli olandır. Semadan su indirdi. Böylece vadiler takdir edildiği kadar sel oldu, aktı. Ve sel üste çıkan köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya meta eşya yapmak isteyerek ateşte yakılan eriyen şeylerden, madenlerden de üzerlerinde onun gibi köpük oluşur. Allah işte böylece hak ve batıla misal verir. Sonra köpük çözülüp dağılarak gider. Fakat insanlara faydası olan şeyler böylece yeryüzünde kalır. Allah işte böyle misaller verir. Rablerine, Rabbinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Ve ona icabet etmeyenler, yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı daha onların olsa, onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar için hesabın kötüsü vardır. Ve onların barınacağı yer, cehennem, ne kötü bir döşektir. Öyleyse sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kimse, âmâ olan, görmeyen kimse gibi midir? Fakat ulul elbab, Allah'ın sırlarının ve daimi zikrin sahipleri tezekkür eder. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ölümden evvel Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar ve kötü hesaptan cehenneme girmekten korkarlar. Onlar sabırla Rablerinin vecihini, zatını, zata ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak edenlerdir. Ve seyyiati, hasenatla, iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır. Adın cennetleri vardır. Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler, ona adın cennetlerine girerler. Ve her kapıdan melekler, onların yanlarına girerler.
Sabretmenizden dolayı size selam olsun. Dar-ı dünyanın, dünya yurdunun akıbeti, sonucu ne güzel. Onlar misaklerinden sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edeceklerine dair ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmezler. Ve Allah'ın ona Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Başka insanların da sırat-ı mustakime ulaşmalarına mani oldukları için fesat çıkarırlar. Lanet onlar içindir. Ve yurdun kötüsü cehennem onlar içindir. Allah dilediği kimseye rızkı genişletir ve daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinirler, ferahlanırlar. Dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir metadan başka bir şey değildir. Ve kafirler ona Rabbinden bir ayet, mucize indirilse olmaz mı derler. De ki, muhakkak ki Allah dilediği kimseyi dalalette bırakır ve ona yönelen kimseyi kendine ulaştırır, hidayete erdirir. Onlar amenudurlar ve kalpleri Allah'ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefsi ıslah edici amel yapanlar, ne mutlu onlara. Ve meabın, sığınağın en güzeli onların. Böylece ondan önce gelip geçmiş ümmetlerde olduğu gibi seni de sana vahyettiğimizi onlara okuman için bir ümmetin içine gönderdik. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ben ona tevekkül ettim ve ondan başka ilah yoktur. Ve tövbem, dönüşüm, tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm onadır. Eğer gerçekten onunla dağlar yürütülen veya onunla yer yarılan veya onunla ölüler konuşturulan bir Kur'an olsaydı bile, bütün işler, emirler Allah'ındır, Allah'a aittir. Amenu olanlar hala onların iman etmelerinden ümitlerini kesmediler mi? Allah dilemiş olsaydı, insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. Kafir olan kimselere, yaptıklarından dolayı büyük bir musibetin, cezanın, felaketin isabet etmesi veya yurtlarının, evlerinin yakınına musibetler hulul etmesi Allah'ın vaadi gelinceye kadar devam eder. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki senden önceki resullerle de alay edildi. Fakat ben kafir olan, inkar eden kimselere mühlet verdim. Sonra onları yakaladım, helak ettim. O zaman benim ikabım nasıl oldu? Artık bütün nefslerin kazandıkları şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Ve onlar Allah'a ortaklar kıldılar. De ki, onları isimleri ile davet etsinler, icabet edilmeyeceğini görsünler. Yoksa siz ona Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Veya sözün zahir olanını mı? Hayır. Kafirlere hileleri süslü gösterildi ve yoldan, Allah'ın yolundan saptırıldılar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur, bulunmaz. Onlar için dünya hayatında bir azap vardır ve ahiretin azabı daha da meşakkatlidir. Ve onların Allah'tan, Allah'ın azabından koruyan bir koruyucusu yoktur. Muttakilere vaad olunan cennet, altında nehirler akan ve onun meyvesi ve gölgesi daimi olan bahçe gibidir. İşte bu, takva sahiplerinin sonudur. Kafirlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler. Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de: ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım, dönüş yerim odur. Ve işte böyle onu Arapça bir hüküm olarak indirdik.
Sana ilimden bunca şey geldikten sonra eğer onların heveslerine tabi olursan elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu yoktur. Andolsun senden önce de Resuller gönderdik. Onlara da eşler ve zürriyet, çocuklar kıldık. Bir Resul için Allah'ın izni olmaksızın bir ayet getirmesi olmaz, mümkün değildir. Her zamanın bir kitabı vardır. Allah, dilediği şeyi siler, yok eder, mahveder ve dilediği şeyi sabit kılar ve Ümmül Kitap, ana kitap, onun indindedir, nezdindedir. Ve şayet onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek veya seni vefat ettirsek de artık senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Hesap bizim üzerimizedir. Yeryüzüne gelip onu etrafından, çevresinden nasıl eksiltiyoruz, onlar görmüyorlar mı? Ve Allah hüküm verir. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tuzaklar Allah'ındır, Allah'a aittir. Bütün nefslerin ne kazandığını O bilir. Ve bu yurdun sonu kimindir? Kafirler yakında bilecekler. Ve kafirler, sen Resul olarak gönderilmiş değilsin derler. De ki, Allah ve kitabın ilmi yanında olanlar, benimle sizin aranızda şahit olarak kafidir. İbrahim Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan nura, aziz ve hamid olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki, semalarda ve yeryüzünde ne varsa O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler. Ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Ve onu eğritmek isterler. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin, açıklasın diye. Öyleyse Allah dilediğini Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Dilediğini Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir. Ve O azizdir, hikmet sahibidir. Andolsun ki biz Musa aleyhisselamı kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Onlara Allah'ın günleri boyunca zikrettir diye ayetlerimizle, delillerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Muhakkak ki bunda şükredip sabredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller vardır. Ve Musa aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Sizi Firavun ailesinden, hanedanından kurtarmıştı. Sizi azabın en kötüsüne maruz bırakıyorlar ve oğullarınızı öldürüyorlar, boğazlıyorlar ve kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve o zaman Rabbiniz size bildirmişti ki, eğer şükrederseniz elbette size nimetlerinizi artırırım. Eğer küfredenlerden olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir. Ve Musa aleyhisselam şöyle dedi. Eğer siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi inkar etseniz bile muhakkak ki Allah ganidir, şükrünüze muhtaç değildir, hamittir. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad kavminin ve Semud kavminin ve onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilemez. Onların Resulleri onlara beyinelerle, delillerle geldiler. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler, öfkelendiler. Ve şöyle dediler. Gerçekten biz onunla gönderildiğiniz şeyi inkar ettik. Ve muhakkak ki biz
Bizi kendisine, ona davet ettiğiniz şeye karşı tereddüt ediyoruz, gerçekten şüphe içindeyiz. Onların resulleri şöyle dedi: semaları ve arzı yaratan Allah hakkında mı şüphedesiniz? Sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor ve sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor, mühlet veriyor. Onlar da şöyle dediler: siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden bizi alıkoymak, engellemek istiyorsunuz. Öyleyse bize açıkça bir mucize getirin. Onlara resulleri şöyle dedi: biz de ancak sizin gibi beşeriz, insanız. Fakat Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Bizim Allah'ın izni olmaksızın bir sultan, mucize, delil getirmemiz olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Kafirler resullerine dediler ki: sizi mutlaka arzımızdan, ülkemizden çıkaracağız veya mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. Bunun üzerine onlara Rableri, mutlaka zalimleri helak edeceğiz diye vahyetti. Sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan ve vaadimden, tehditimden korkan kimse içindir. Resuller fetih istediler ve bütün zorba inatçılar kaybettiler. Onun arkasında cehennem vardır ve irinli sudan içirilir. Onu yutmaya çalışacak ve fakat onu boğazından kolayca geçiremeyecek. Bütün mekanlardan ona ölüm, öldürücü sebepler gelecek ve fakat o ölemeyecek, ölmek istediği halde ölmesi mümkün olmayacak. Ve onun arkasından galiz, ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin amellerinin durumu, şiddetli rüzgarın savurduğu kül gibidir. İktisap ettiklerinden, kazandıklarından bir şeye kadir olamazlar. İşte o, uzak dalalettir. Allah'ın semaları ve yeryüzünü hak ile yarattığını görmüyor musun? Eğer o, dilerse sizi yok eder ve yeni bir halk etme, yaratmayla yeni bir toplum getirir. Ve bu, Allah için büyük, güç bir iş değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıktılar ve zayıf, güçsüz olanlar kibirlenenlere şöyle dediler: muhakkak ki biz size tabi olduk. Şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi bizden giderebilir misiniz? Onlar, eğer Allah bizi hidayete erdirseydi, elbette biz de sizi hidayete erdirirdik. Sabretsek de sabretmesek de bizim için aynıdır. Bizim için kaçacak bir yer yoktur, dediler. Şeytan emir yerine getirildiği zaman şöyle dedi: muhakkak ki Allah size hak olan vaadini vaat etti ve ben de size vaat ettim. Fakat ben vaadimden döndüm ve ben sizin üzerinize bir güce, sultanlığa, yaptırım gücüne sahip değilim. Sadece sizi davet ettim. Böylece siz bana icabet ettiniz. Artık beni kınamayın, kendinizi kınayın ve ben sizin yardımcınız değilim. Siz de benim yardımcım değilsiniz. Gerçekten ben sizin beni ortak koşmanızı daha önce de inkar ettim. Muhakkak ki zalimlere acı azap vardır. Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilü salihat, nefsi ıslah edici amel yapanlar, altlarından nehirler akan cennetlere dahil edilirler, konulurlar. Orada Rablerinin izniyle ebedi kalırlar. Orada onların tahiyyeleri, temennileri selamdır. Allah nasıl örnek verdi, görmedin mi? Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Onun aslı sabittir, kökü topraktadır ve onun dalları semadadır. O her zaman Rabbinin izniyle meyvesini verir ve Allah insanlara örnek, darb-ı misal verir. Böylece umulur ki
onlar tezekkür ederler. Habis, kötü, çirkin sözün durumu, yerin üstünden kökü koparılmış, kararsız, dayanaksız, habis, kötü ağaç gibidir. Allah amenu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri sabit sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir ve zalimleri dalalette bırakır. Allah dilediği şeyi yapar. Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi? Cehennem ona yaslanırlar. Karar kılınan yer ne kötü. Onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. Metalanın, refah içinde yaşayın de. Artık sizin dönüşünüz ateşedir. Amenu olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kullarıma söyle. Dostluk ve alışverişin olmadığı o günün gelmesinden önce namazı ikame etsinler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aleni açık olarak infak etsinler. Semaları ve arzı yaratan ve semadan suyu indiren, böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkaran ve denizlerde emriyle akıp gitmesi için gemileri size musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Ve adetleri üzere sünnetullah'la devamlı hareket halinde olan güneşi ve ayı size musahhar kıldı. Geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı. Ve ondan istediğiniz her şeyden size verdi. Ve eğer Allah'ın nimetini saysanız onu sayamazsınız. Muhakkak ki insan gerçekten çok zalim ve çok nankördür, inkarcıdır. İbrahim aleyhisselam şöyle demişti. Rabbim, bu beldeyi emin kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan içtinab ettir, uzaklaştır. Rabbim, gerçekten onlar, putlar, insanların çoğunu dalalete düşürdüler. Artık kim bana tabi olursa, bu sebeple o mutlaka bendendir. Ve kim bana asi olursa, o zaman muhakkak ki sen gafursun, rahimsin. Ey Rabbimiz! Ben, zürriyetimden bir kısmını ekim bitmeyen bir vadiye, senin beyt-i haramının yanında iskan ettim, yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı ikame etsinler. Bir kısım insanların kalbini onlara meylettir ve onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki böylece onlar şükrederler. Rabbimiz! Muhakkak ki sen bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz aleni olan şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve semalarda hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Hamd, İhtiyarlık halinde bana, İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a mahsustur. Muhakkak ki benim Rabbim duayı mutlaka işitendir. Rabbim, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbimiz, hesap yapıldığı, görüldüğü gün beni, annemi, babamı ve müminleri mağfiret et, günahlarımızı affet ve Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden gafil sanma. Sadece onları gözlerin dehşetten açılacağı güne tehir eder, erteler. Başlarını dik tutarak gökyüzüne doğru devamlı bakarak koşanlar. Onların bakışları kendilerine dönemez ve onların kalpleri heva ile nefsin afetleriyle doludur. Nefsin afetlerinden ibarettir. Ve azabın onlara geleceği günle insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecek. Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar tehir et, bize zaman ver. Senin davetine icabet edelim ve Resullere tabi olalım. Daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin eden siz değil misiniz? Ve siz, nefslerine zulmedenlerin meskenlerine, yerlerine yerleştiniz ve onlara neler yaptığımız size açıklandı ve size örnekler verdik. Onlar tuzaklarını, hilelerini kurmuşlardı ve onların tuzakları, hileleri Allah'ın indindedir. Allah onların tuzaklarını bilir. Onların tuzakları, hileleri
dağları yok edecek güçte olsa bile. Öyleyse Allah'ı sakın Resullerine karşı vaadini yerine getirmez sanma. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir. O gün arz, yeryüzü ve semalar başka bir hale döndürülür, döndürülmüş olur. Ve onlar vahid bir

0: İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız. Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
1: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
0: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radi bil hayati dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
1: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.

El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Lâlemînerrahmânirrahîm. Mâlikî yevmiddîn. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtellezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Âmin. Esselâmu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzübillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir

Kur'an-ı Kerim tefsiri ve bizler bir defa daha beraberiz. Hamd ve şükür Allah'adır. Öyleyse sevgili öğrenci izleyenler, dinleyenler, Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz. Rad Suresinin 17. ayet-i kerimesiyle İnşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Enzele mines semai ma'en fesalet evdiyetün bi kaderiha fah meles seylu zebeden raviya ve minna mimma yukidune aleyhi finnari Nârib tigâe hilyetin ev metâin zevedun misluhu kezâlike yadri Allahul Hakka vel batıl fe emmez zebedu fe yeshebu cufa ve emma ma yenfa'un nase fe yemkusu fil ard kezalike yadribullahu emsale Enzele indirdi kelimeler. Mines semai gökten maen su. Fesalet böylece akar. Evdiyetün vadiler. Bi kaderiha miktarınca ona takdir edilen miktar kadar. Fahtemele fe ihtemele böylece yüklendi. Götürdü taşıdı. Esseylü sel. Zebeden köpük. Rabiyen üste çıkan kabaran. Ve mimma ve şeyden yukidun. Yukidune ateşe tutulurlar, yakılırlar. Aleyhi ona üzerinde fi ennari, finnari ateş içinde ateşte iptigaye istedi. Hilyetin süs eşyası. Ev veya Meta'in, meta, eşya. Zevedun, köpük. Misluhu, onun misali, onun gibi, kezalike, işte böyle. Yadribullahu, Allah örnek verir. El hakka, hak. Ve el batile, ve batıl. Fe emme, ama, fakat, ezzebedu, köpük. Fe yes, hebu, fakat sonra gider. Cufaen çözülüp dağılarak. Ve emma ama fakat ma şey yenfeun nase insanlara yarar sağlar faydası olur. Fe yemkusu böylece durur kalır. Fiil ardı yeryüzünde kezalike böylece yadribullahi Allah örnek verir. El emsale örnekler misaller. Allah örnekleri